Yaşasın spor. Aspor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı sonrasında diplomatik yalnızlıktan kurtulma ve tanınma mücadelesi verirken, olimpiyatların iyi bir propaganda aracı olacağını görmüş ve oyunlara katılım için hazırlıklarını 1922 yılında başlatmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti'nin Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile yaptığı işbirliği sayesinde Paris Olimpiyatı

Olimpiyat Oyunları Komitesi, 1924 Olimpiyatlarına Türk sporcuların katılımı için resmi davetini Olimpiyat Komitesi'nin Türkiye temsilcisi Selim Sırrı Tarcan'a 20 Şubat 1923 tarihli yazıyla bildirdi. Bu davetten sonra artık sıra Olimpiyat Oyunlarında yarışacak sporcuların belirlenmesi ve hazırlıkların eksiksiz olarak yürütülmesine gelmişti. Savaştan tüm kaynaklarını tüketerek çıkan yeni Türk Devleti'nin olimpiyatları finanse etmesi önemli bir sorundu. Özellikle günler geçip olimpiyatlar yaklaşmaya başlayınca öncelikle mali ve idari konuların çözümü önem kazanmaya başladı. Yaklaşık 50 kişilik bir heyetle Paris'e gidip gelme, orada haftalarca kalma, sporcuların hazırlanması ve ihtiyaç duyulacak teçhizatın sağlanması ciddi bir bütçe gerektiriyordu. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın başkanı Ali Sami Bey, dönemin hükümetine yaptığı başvuruda Paris'te yapılacak olimpiyatlara Türk sporcularına yakışır şekilde katılımın temin edilmesi için yoğun bir hazırlık dönemi gerektiğini belirterek destek istemişti. 1924 Olimpiyat Oyunları'nın finansmanı için hükümetin 17 bin lirası acil olmak üzere 27 bin liralık finansman bulması gerekiyordu. Ülke yeni anayasa hazırlıkları, ordunun siyasetten ayrılması, mübadele çalışmaları ve demiryolu atılımı gibi çok önemli konularla meşgul olmasına rağmen, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere dönemin ileri gelenleri, Paris'teki oyunlara katılma ve sporun ülkenin her tarafında gelişmesini sağlamak adına desteklerini esirgemediler. İlk olarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kamu yararına çalışan bir dernek olduğu, 16 Ocak 1924 tarih ve 170 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edildi. Aynı gün Bakanlar Kurulu olimpiyatlar için kullanılacak 17 bin liranın bu cemiyete verilmesini kararlaştırdı. Paranın 6 bin lirasını futbolcu, güreşçi ve atletleri yetiştirmek için yurt dışından getirilecek 3 antrenöre verilmesi, 2 bin liranın bilimsel içerikli spor eserlerinin basılmasına ayrılması, 4 bin lirasının eğitim için gereken araç gerecin alınmasına harcanması, geri kalan 5 bin liranın ise olimpiyata katılmak üzere gidecek sporcuların Paris'teki yiyecek ve barınma gibi masraflarını karşılamak üzere tahsis edilmesi öngörüldü. Olimpiyat bütçesi 10 Şubat 1924 tarihinde İdman Cemiyetleri İttifakı'na teslim edildi. Ayrıca uluslararası müsabakalara katılma ve sporun teşviki için spor teşkilatlarına verilmek üzere bütçeden yıllık 50 bin liralık bir ödenek ayrılması da benimsendi. 5 milyon 220 bin lira olan 1924 yılı bütçesinden 50 bin liranın tahsisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17 Nisan 1924 tarihli toplantısında kabul edildi ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sporcuya sporun gelişmesi ve yaygınlaşmasına verdiği önemi bu kanunla ortaya koymuş oldu. Hükümetin olimpiyatlara katılımı desteklemesiyle birlikte sporcuların eğitimi için antrenör bulma arayışı da başladı. Türkiye, savaş sonrasının kısıtlı kaynaklarına rağmen büyük bir özveriyle ödenek ayırarak futbol, güreş, atletizm, eskrim ve bisiklet dallarında 40 sporcusunu Paris'e göndermek için hazırlıklara başladı. Bu amaçla 6 aylık sözleşme ile İskoç Billy Hunter futbol takımının antrenörlüğüne, Macar Raul Peter güreş antrenörlüğüne, Amerika'nın en iyi antrenörlerinden biri olan Tobin de atletizm takımının antrenörlüğüne getirildi. Birkaç aylık kısa bir hazırlık döneminin sonrasında ilk kafile 8 Mayıs 1924 tarihinde büyük bir kalabalık tarafından törenle uğurlanarak deniz yoluyla Marsilya üzerinden Paris'e gitti. İkinci kafilemiz ise 27 Haziran'da İstanbul'dan Paris'e gitmek için trenle yola çıktı. Kafilesini Paris'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Pierre de Coubertin'le Fransız Olimpiyat Komitesi Başkanı Clary karşıladı ve olimpiyatlara ilk kez katılan Türkiye için

0: geldiniz töreni yapıldı. Paris Olimpiyat Oyunları 4 Mayıs 1924'te futbol müsabakalarıyla başladı. Ev sahibi Fransa, 60 bin seyirci kapasiteli Stade de Colombe'u olimpiyatların açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapması için inşa etmişti.
1: By 1924 in Paris, the Olympic Games had established themselves as the world's most important sporting event.
0: Türkiye, 44 ülkeden 135'i kadın, 2954'ü erkek olmak üzere 3089 sporcunun katıldığı olimpiyatlarda 40 erkek sporcuyla yer aldı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında Türk bayrağı diğer ülkelerle birlikte olimpiyat stadında ilk kez gönderi çekildi. ...1924 Paris Olimpiyatları oldukça uzun süreli bir programla 4 Mayıs 1924'ten 27 Temmuz 1924 tarihine kadar yaklaşık 3 ay sürdü. Oyunlarda Amerikalı sporcular ön plana çıkarken Türk milli takımı kayda değer bir başarı elde edememişti. Ancak Kurtuluş Savaşı'na yeni çıkmış Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın en önemli spor organizasyonunda tarihinde ilk defa yer alması Türk halkı için moral kaynağı olmuş, Türk bayrağının ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya tanıtıldığı düşüncesi halka moral vermişti. Türkiye için tarihi önemi olan Paris 1924'ün yıldızı ise Fin atlet Paavo Nurmi'ydi. 1920'nin 3 madalyalı yıldızı Nurmi, Paris'e de 3'ü bireysel 2'si takım olarak kazanılmış 5 altın madalyayla damga vurmuştu. Paris'te uzun atlamada altın kazanan Amerikalı atlet William Hubbard ise olimpiyat oyunlarında bireysel bir müsabakada altın madalyanın sahibi olan ilk siyahi atlet olarak adını tarihe yazdırdı. 1924 Paris Olimpiyat Oyunları'nın bir başka özelliği de birkaç yıl sonra Tarzan rolüyle herkesin sevgilisi olacak Birleşik Amerikalı aktör Johnny Weissmuller'in de sporcular arasında yer almasıydı. Weissmuller yüzmede 3 altın ve su topu takımıyla da bir bronz madalya kazanarak beyaz perdeden önce spor alanında ün kazanmıştı.

Paris 1924'ün özel yeri bununla da sınırlı kalmadı. İngiliz milli takımıyla yarışmalara katılan iki atletin hikayesi 1981 yılında Trails of Fire isimli filme konu olacak ve film aynı yıl en iyi film Oscar'ını alacaktı. Oyunlarda altın madalya kazanan atletizm takımının önemli isimlerinden koyu protestan Eric Liddell'la Yahudi asıllı Harold Abrahams'ın takımdaşlık ve olimpiyat ruhu içinde ön yargılarını aşmaya çalışmaları Hugh Hudson'ın yönettiği Trails of Fire filmine Oscar kazandırmış ve Paris Olimpiyatları filmin önemli unsurlarından biri olarak işlenmişti.

Bu arada filme konu olan Harold 100 metreyi 10.06 ile koşarak olimpiyatlarda altın kazanan ilk Avrupalı atlet olarak tarihe geçmişti.

atletizm müsabakaları sırasında hava sıcaklığı zaman zaman 45 dereceye kadar çıkmasına rağmen 7 dünya rekoru kırıldı. Tenis uzun bir süre içinde son kez oyunların programına alındı ve bu spor 64 yıl sonra 1988 Seul Olimpiyatına kadar bir daha olimpiyatlarda şans bulamadı. Paris Olimpiyatlarına katılan 44 ülkeden 27'si madalya kazandı. Amerika 45 altın, 27 gümüş, 27 bronz, toplam 99 madalyayla birinci olurken, madalya sıralamasında Finlandiya ikinci, Fransa ise üçüncülüğü elde etti. 1924 yılının spor olaylarına Paris'teki olimpiyat oyunları damga vursa da elbette kayda değer başka gelişmeler de yaşanmıştı. Paris'te Çekoslovakya'ya 5-2 yenilerek elenen Türk milli futbol takımı, olimpiyat dönüşünde Türk futbol tarihine Şimal Turnuvası adıyla geçen ve İskandinav ülkelerine kadar uzanan bir geziye çıkmış ve burada elde ettiği galibiyetlerle dikkatleri çekerek olimpiyatlarda yaşattığı üzüntüyü telafi etmişti. Helsinki'de Finlandiya'yı 4-2, Tallinn'de Estonya'yı 4-1 ve Riga'da Litvanya'yı 3-1 yenen milli takımın başarıları dönemin gazetelerinde geniş şekilde yer bulmuştu. Bu arada dönemin Futbol Federasyonu Paris oyunlarından hemen sonra Temmuz ayı içinde bir İstanbul şampiyonası organize etmeyi kararlaştırmıştı. Amaç 29 Ağustos 1924 günü Ankara'da düzenlenecek yeni cumhuriyetin ilk spor kongresi nedeniyle organize edilecek Türkiye şampiyonasında İstanbul'u temsil edecek takımların belirlemekti. Ne var ki zaman çok kısaydı ve organizasyon takvimi aceleye gelmişti. Bu ortamda Galatasaray ile Beşiktaş finale kadar gelmiş ve 22 Ağustos 1924 Cuma günü Taksim Stadı'nda oynanan finalde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş, tarihinin ilk İstanbul şampiyonluğunu kazanmıştı. Beşiktaş şampiyon olmuştu. Ancak İstanbul Şampiyonası'nın yarı finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve mücadele 2-2 devam ederken yaşanan olaylar, Sarı Lacivertli kulüple federasyonun arasının açılmasına neden olmuştu. Karşılaşmanın bitimine bir dakika kala hakemin Fenerbahçe kalecisi Şekip Bey'i ihraç etmesiyle seyircilerin sahaya girmesi üzerine maç tatil edilmişti. Federasyon önce maçın kalan bir dakikasının oynanması, eşitlik bozulmazsa ikinci bir maç yapılması yönünde görüş bildirmiş. Ne var ki mücadelenin hakemi Haçapulo Efendi'nin kırmızı kartla birlikte Fenerbahçe aleyhine bir de penaltı kararı verdiğini açıklaması üzerine kargaşa iyice büyümüştü. Fenerbahçe maça çıkmayınca Galatasaraylı Mithat Ertuğ'un boş Fenerbahçe kalesine attığı penaltı golüyle Sarı Kırmızılı takımın maçı 3-2 kazandığı ilan edilince Sarı Lacivertli kulüple Futbol Federasyonu'nun arası iyice gerilmişti.

İşte bu ortamda 15 bölge şampiyonunun katıldığı ilk Türkiye şampiyonası Ağustos ayının sonunda Eskişehir'de yapıldı ve Bahriye takımını 1-0 yenen Harbiye Talimgah takımı ilk Türkiye şampiyonu olmayı başardı. İstanbul şampiyonu Beşiktaş ise üçüncülüğü elde etti. Peşi sıra Türk milli takımı özel bir organizasyon için Sovyetler Birliği'ne gitme kararı aldı. Ancak Futbol Federasyonu'nun ciddi cezalar vereceğini bildirmesine rağmen Fenerbahçe yaşanan gerilim nedeniyle oyuncularını milli takıma göndermeme kararı almıştı. Türk milli takımı 16 Ekim 1924 günü Kızıl Yıldız Stadı'nın buzda kaplı zemininde Sovyet takımıyla yaptığı maça Fenerbahçeli futbolculardan yoksun olarak çıkmış ve mücadeleyi 3-0 kaybetmişti. 1924 yılı Türkiye'de atletizm tarihinde ilk şampiyonanın düzenlediği yıl olarak da dikkati çeker. Eskişehir'de düzenlenen yarışmalar pist olmadığından toprak sahada gerçekleşti.

0: 70, 100, 200, 400 ve 800 metre yarışlarıyla uzun atlama, yüksek atlama ve disk atma dalında müsabakalar yapılırken 4x100 metre bayrak yarışını da Galatasaray takımı kazanmıştı. İstanbul'un işgal yıllarında yabancı askerlerin yaptıkları karşılaşmalarla tanınan ve hızla yayılan boks sporu için dönüm noktası da Türkiye Boks Federasyonu'nun 1924 yılında kurulması oldu. Başkanlığa getirilen Eşref Şefik hemen Uluslararası Amatör Boks Birliği üyeliğine kabul için hazırlıklara girişirken sadece amatör boksa izin verilmiş, ferdi ve kulüpler arası şampiyonalar düzenlemek için de çalışmalar başlamıştı. Ülkemizde bunlar yaşanırken dünya sporunda da 3 ay boyunca devam eden olimpiyat oyunları sportif arenadaki en önemli gündem maddesiydi. Bununla birlikte futbol yine geniş kitlelerin ilgisini çekmekteydi. Düzenlilikleri olan ülkelerden İngiltere'de Huddersfield Town 57 puanla şampiyonluğa ulaşırken FA Cup'ı Wembley'deki finalde Aston Villa'yı 2-0 mağlup eden Newcastle kazandı. Almanya'da ise şampiyonluğa ulaşan takım Nürnberg'ti. Bu arada Türk-Yunan mübadelesi sırasında İstanbul'dan Atina'ya göç eden Rumlar 13 Nisan 1924'te Yunanca'da Birleşik İstanbul Spor Kulübü anlamına gelen AEK adıyla bir kulüp kurdular. Kulübün renkleri Beyoğlu Spor'un renkleri olan sarı-siyah, sembolü ise çift başlı Hitit kartalı olmuştu. Profesyonel boksta Jack Dempsey, dünya arsikte şampiyonu unvanını korurken
1: Dempsey knocks him down a third time. Triple takes a one count. Three knockdowns by Dempsey in the first round, not even half over.
0: İtalyan asıllı Birleşik Amerikalı hafif siklet şampiyonu Johnny Dandy, Haziran 1924'te Steve Sullivan'a karşı yaptığı maçta unvanını kaybetti. Bu mağlubiyet 1910'dan 1932 yılına kadar tam 22 yıl boyunca ringlerde kalan Dandy'nin kariyerindeki yükselişin de sonu oldu. Aynı yıl tenis dünyasının 1877'den beri devam eden en eski ve en prestijli turnuvası Wimbledon açıkta tek erkeklerde vatandaşı Rene Lacoste'u 3-2 yenen Fransız Jean Borotro şampiyon olurken
2: For 6 years each was world champion twice and the greatest showman of them all was and still is Jean Borotro.
0: Kadınlarda Birleşik Amerikalı Helen Willis'i 2-1 mağlup eden İngiliz Caitlin McCain Wimbledon'ı kazanmayı başardı. McCain, kariyerindeki 5 madalyayla halen en fazla olimpiyat madalyası kazanan kadın tenisçi konumundadır. Erkeklerde finale oynayan Borotro ve Lacoste, vatandaşları Henry Cohe ve Jack Bronio ile birlikte 1920'li yıllara damga vuran ve tenis dünyasının 4 silahşörleri diye anılan isimler olarak bu sporda bir döneme damgalarını vuran isimlerdir. ...1947 yılı Türkiye'de güreş ve atletizm sporlarında önemli ilerlemeler ve gelişim kaydettiğimiz bir yıl oldu. Özellikle güreş sporunda uluslararası arenada 1945-1950 yılları arası çok önemli bir yer tutmaktaydı. Zira Türkiye 1940-1945 yılları arasında 2. Dünya Savaşı sebebiyle uluslararası karşılaşmalara ara vermek durumunda kalmış, birçok spor faaliyetinde olduğu gibi güreşte de sadece yurt içi karşılaşmalarla yetinmişti. Ardında büyük bir yıkım bırakan 2. Dünya Savaşı sona erdiğinde 1946 yılı

Ekim ayında Stockholm'de yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si de bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak çok güzel bir başarı elde etmişlerdi. Bu madalyalar Türk güreşçilerine ilk Avrupa şampiyonluğunu getirmişti. 1947 yılında gerçekleştirilen Avrupa Greco-Romen Güreş Şampiyonası da Türk güreşçilerinin bir yıl önce Stockholm'de kazandıkları Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'ndan sonra Türkiye için ayrı bir anlam ve önem kazanmıştı. 1947 yılında Prag'da yapılacak şampiyonada Türk güreşi bu kez de Avrupa minderlerinde Greco-Romen stilinin büyük sınavını verecekti. Organizasyon, kilo fazlalığı bulunan Türk güreşçilerimize fin hamamı tahsis etmemişti. Takımımızın o zamanki antrenörü Nuri Boytor'un hoca, otelde pratik zekasıyla bir fin hamamı yaratmış, karyolaların altına koyduğu elektrikli sobalarla yatak şiltesi ve battaniyeler arasında yatırdığı güreşçilerimizi forma sokmak için terletme yoluna gitmişti. Tartı sabahından itibaren de bu sefer milli takımımıza yönelik çek ve demir perde hakemlerinin oyunları başlamıştı. Nuri Hoca 50 gram fazlalıkları için müsabakaya katılamayacakları söylenen güreşlerimizin hemen terazi başında tırnaklarını, saçlarını keserek yine zekasıyla bu problemi de halletmişti. Artık millilerimiz mindere çıkmaya ve büyük başarılar kazanmaya hazırlardı. Ancak bu sefer de karşımızda milli güreşlerimizin aleyhine sergilenen hakem oyunları çıkmıştı. Türk güreşçilerimizin göz göre göre hakkı yenmişti minderde. Özellikle demir perde ülkeleri güreşçileriyle yapılan müsabakalarda bu haksızlıklar had safhayı bulmuş, güreşçilerimizin tuşları görmezlikten gelinmiş, kazanmaları gereken müsabakalarda minderi yenik olarak terk etmek zorunda kalmışlardı. Tüm bu oyunlara rağmen başarılı milli güreşçimiz Yaşar Doğu, final güreşinde ezip perişan ettiği Sovyet güreşçiyi sırt üstü mindere yapıştırdıktan sonra göğsü üzerine oturmuş ve tek tek hakemlere bakıp galibiyetini kabul ettirerek şampiyon olmuştu.

Türk güreşçileri Prag dönüşünde İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından karşılanmışlardı. Sirkeci Garı'ndan Taksim Meydanı'na kadar millilerimiz büyük bir coşkuyla omuzlarda taşınmıştı. Bir yandan bu büyük kalabalıktan yükselen demir perde hakemlerine yönelik şiddetli protesto sesleri de uğranılan haksızlıklara milletçe duyulan öfkenin ifadesiydi. Avrupa Greco-Roman Şampiyonası sona erdiğinde güreşçilerimiz bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanmışlardı. Aynı yıl Türk güreş tarihinde önemli bir kayıp da yaşanmıştı. Türk güreşinde çok önemli bir yeri bulunan ve Türk pehlivanlarının piri olarak aramızda yaşayan meşhur su yolcu Mehmet Pehlivan, 10 Ekim 1947 günü 107 yaşında fani dünyaya sessizce gözlerini yummuştu. 1841 yılında doğan Mehmet Pehlivan henüz 14 yaşındayken güreşe merak sarmış ve saray pehlivanlarından Lofçalı Yörük Ali tarafından yetiştirilmişti. 1947 yılı tıpkı güreş sporunda olduğu gibi atletizmde de güzel başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmuştu. 27-28 Eylül 1947'de Doğu Akdeniz Atletizm Şampiyonası'nın ilki Yunanistan, Türkiye ve Filistin'in iştirakiyle yapılmıştı. Bu yarışlarda da atletlerimiz büyük bir performans ve üstünlük göstermişlerdi. Takım halinde Türkiye birinciliği kazanılmıştı. Doğan Acarbay, Adnan Ölçen, Cahit Önel ve Osman Coşgül bu yarışmaların en başarılı atletleriydi. Doğan Acarbay'ın 4x400 metre bayrak yarışında son adam olarak çıkardığı şahane koşuyla Türk takımını gerilerden alıp şampiyonluğa taşıması şüphesiz ki 1947 Doğu Akdeniz Şampiyonası'nda Türk atletizmi adına en unutulmaz

olay olarak hafızalarda kalacaktı. 1947 yılında Türk atletizmi açısından ilginç bir hikaye de yaşanmıştı. Bir futbol antrenmanı sırasında pistte çalışmakta olan atletlerle bir iddia üzerine yarışan Fenerbahçe'nin golcü santraforu Supi Ural, gösterdiği başarı karşısında gerek kulübünün gerekse arkadaşlarının ısrarıyla pistlere de yönelmişti. 23 Ağustos 1947 günü Fenerbahçe stadında yapılan Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede Raşit Öztaş ve Oktay Karakulak gibi iki ünlü sprinter'ı geride bırakarak net 11 saniyelik derecesiyle şampiyonluğu kazanmıştı. Bu arada Supi Ural yeşil sahadaki başarısını pistlere taşıyan tek sporcu değildi tarihte. Futbol statlarından pistlere transfer olan başka atletler de vardı. Daha önce Ural'ın aynı takımla birlikte de futbol oynadıkları Melih Kotanca ve İzmirli Vahap Özaltay, tıpkı Ural gibi benzer ve bir o kadar da ilginç kariyer hikayelerine sahiplerdi. Türkiye'de rugby sporuna ilk adım da 1947 yılında atılmıştı. O tarihlerde İtalya'dan dönen ve Roma'da handbol oynayan Reşat Ersun'un girişimiyle Fenerbahçe kulübünde rugby sporu faaliyete geçirilmiş ve tamamı Haydarpaşa Lisesi öğrencilerinden oluşan bir rugby takımı kurulmuştu. Bu oluşumun hemen akabinde Galatasaray Kulübü de rakibini yalnız bırakmamış ve onlar da Galatasaray Lisesi öğrencilerinden kurulu bir takımla çalışmaya koyulmuşlardı. İşte bu iki takım 18 Mayıs 1947 günü Fenerbahçe stadında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş futbol maçı öncesinde karşı karşıya gelmişlerdi. Bu sebeple de bu rugby maçını büyük bir seyirci kalabalığı takip ediyordu. Fenerbahçe takımı seyircinin de desteğiyle rakibini 12-0 mağlup etmişti. Keyifli bir maç olmuştu ancak daha sonraları maddi zorluklar yüzünden rugby branşları kapatıldı. Ve oynanan tek rugby müsabakasından sonra 1947'den 1999 yılına dek rugby sporu Türkiye'de uykuya dalacaktı. 1947 yılı Beşiktaş adına da çok önemli bir yıl olarak sayılmaktadır. İlk temeli 1939 yılında atılan ve daha sonra 2. Dünya Savaşı'nın yaşanmasıyla daha temel safhası tamamlanmadan inşası kesilen ve 1943 yılında ikinci kez temel atma töreni yapılan İnönü Stadı 1947 yılında nihayet açıldı. İstanbul'da futbol karşılaşmaları 1910'lu yıllardan başlayarak 1928'e kadar eski Union Club sahasında, 1929-1947 arasında da Fenerbahçe Stadı ile Taksim Topçu Kışlası avlusunda yapılan Taksim Stadyumunda oynanmaktaydı. İstanbul'daki ilk statlar ahşap ve tek tribünlü Fenerbahçe ile Beşiktaş'la Ortaköy arasındaki ilkel görünümlü Şeref Stadyumuydu. Taksim Kışlası ile birlikte buradaki top sahası da kaldırılınca İstanbul'a büyük ve modern bir stat yapımı önem kazandı. ...1939'da İtalya'dan davet edilen ve bu konuda uzmanlığı bulunan stadyum mimarı Paolo Vietti Violi, mimar Fazıl Aysu ve mimar Şinasi Şahin Girer ile birlikte stadyum için seçilen Dolmabahçe Sarayı'nın eski ahırlarının bulunduğu yere uygun bir plan hazırlandı. Stadyumun temeli 19 Mayıs 1939'da Dolmabahçe Sarayı'nın eski has ahırlarının bulunduğu arazide atıldı. Ancak kısa bir süre sonra 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar inşaatı engellemişti. Bu nedenle 19 Mayıs 1943'te yeniden bir temel atma töreni yapıldı ve harfiyat işine girişildi. Stada dönemin Cumhurbaşkanı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarından olan İsmet İnönü'nün soyadı verildi. Stadyumun açılışını dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar yaptı. Stadyum o dönemin parasal değeriyle 5 milyon liraya mal oldu. İnönü Stadyumu 19 Mayıs 1947'de açıldı. Siyah beyazlar İnönü Stadı'ndaki ilk maçını 23 Kasım 1947'de İsveç'in AEK Solna takımıyla yaptı.
bu stadyumdaki ilk golü de o zamanlar

0: Beşiktaş'ın futbolcusu olan Süleyman Seba atmıştı.
1: 43'te temel atıldıktan sonra 47'de, 47'nin 19 Mayıs'ında açılıyor. Açıldıktan sonraki ilk maçta 23 Kasım 1947'de. Bu 23 Kasım 1947'de İnönü Stadı gerçek o günün değerleriyle çok büyük bir spor mabedi. O dev mabedin Türk futboluna uzun yıllar ondan sonra yataklık etmiş, kucak açmış o dev mabedin açılışında çok yaygın olmayan, bana o açılıştan çok daha fazla etkisi olan bir olay var. 1947'de işte 23 Kasım'ında Beşiktaş AIK ile oynuyor, İsveç takımı. O maçın golleri Beşiktaş 3-2 kaybediyor. Beşiktaş'ın gollerinden bir tanesini atan da gene bir efsane Süleyman Seba. Süleyman Seba'nın yeni bir oyuncu olduğu, futbolcu olduğu dönemde o takımla sahaya çıkan bir kaptan var. O kaptan Hakkı Yeten. O dönemde Hakkı kaptan hakikaten efsane bir futbolcu. Hem futboluyla hem kişiliğiyle. Hakkı kaptan Beşiktaş'ta bir efsane. Onun dediği teknik direktörün önünde falan yani. Öyle bir efsane. Aynı zamanda rakip takım oyuncularının da önünde düğme iliklediği bir efsane. Şimdi bu oyuncu efsane, müthiş bir adam ve 1947'deki açılış maçında, İnönü Stadı'nın açılış maçında AYK'ya karşı oynarken biraz dökülüyor, iyi oynayamıyor. İyi oynayamıyor ve seyirci biraz buna protestolu bağırışlarda bulunuyor. Dışarı diye bağırıyorlar. Maçın devre arasında içeri giriyor o Hakkı kaptan. O 18-19 yıldır Beşiktaş'ın efsanesi haline gelen, rakiplerinin büyük saygı duyduğu o kaptan tribünlerin bağırışlarına hak verip formasını, Beşiktaş formasını çıkarıp asıyor. Böyle saygın bir adam dışarıya da bağırılarak dışarıya çıkarıldıktan sonra seyircinin emrini bir yerde yerine getiriyor ve onlara saygı gösteriyor. Ve ben röportajda sormuştum Hakkı kaptana. Yıllarca dedim seni takdir etmiş, alkışlamış bu oyuncu, taraftar böyle bağırınca dedim, kızmadın mı onlara dedim. Yani kızmadım ama çok üzüldüm dedi. Onlar beni yıllarca omuzlarına aldılar. Bana kaptanlık apoleti taktılar. Onlar bana büyük adam apoleti taktılar. Beni hep alkışladılar, beni hep mutlu ettiler. Benden de hep aynı beklenti içinde oldular. Ben onlara cevap verdim, istediklerini verdim. Ama artık veremediğimi onlar da gördü, ben de gördüm. Şimdi de benim apoletlerimi söküyorlar. Ve ben onlara üzüldüm bu pozisyona ama ben onlara kızmadım. Yani her şeyin bir sonu var, benim için de o son gelmişti diye bana bunu anlattı. Ben hakikaten duygulanarak onu izledim.

1947 yılı ülkelerin kanlı 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerinden kurtularak uluslararası spor faaliyetlerine yeniden yönelmeye başladı. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları öncesinde birçok sportif hazırlığın yapıldığı bir yıl olmuştur. Ülkemizde de özellikle güreş ve atletizm alanında aynı yıl güzel başarılar sağlanmış, sporcularımız artık sadece yurt içi müsabakalarla yetinmek zorunda kalmayıp, yurt dışındaki spor organizasyonlarında da kendini göstermeye başlamışlardır.

0: Şampiyonlar Ligi'nde futbola doyacaksınız. Norveç, Portekiz'i konuk ediyor. Nefes kesecek maç Aspor'da ekrana geliyor. Sakın kaçırmayın. Norveç-Portekiz Uluslar Ligi mücadelesi pazar 21.45'te Aspor'da.
1: Türkiye'nin spor radyosu.
2: Aspor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyosu.
1: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader.

1940 yılında ülkemiz boks, atletizm gibi branşlarda önemli başarılar elde ederken, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle uluslararası spor müsabakaları sekteye uğradı. Balkan Güreş Şampiyonası'nın 6. yılında Balkan minderlerinin yenilmez takımı Türkiye 6. Balkan Şampiyonluğunu kazandı. İstanbul'un Çemberli Taş Sineması'nda yapılan 6. Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 18 puanla birinci olurken, Romanya 11 puanla ikinciliği, Yugoslavya 9 puanla üçüncülüğü, Yunanistan'da 8 puanla dördüncülüğü kazandı. 56 kiloda Hüseyin Erkmen, 66 kiloda Yaşar Doğu, 72 kiloda Celal Atik, 79 kiloda Mersinli Ahmet Kireççi, 87 kiloda Mustafa Çakmak ve ağır siklette Mehmet Çoban,

0: altın madalya kazanan güreşçilerimiz oldular. 61 kiloda ise Suat Savaş bronz madalya aldı. 6 ferdi ve 1 takım şampiyonluğu için 7 kez İstiklal Marşı çalındı. 1939-1949 İstanbul Lig maçları da yine 3 sahada Taksim, Fenerbahçe ve Şeref 10 takım arasında oynanan 2 devreli lig halinde yapıldı. Beşiktaş oynadığı 18 maçın 15'ini kazanıp birinde berabere kalmış ve ikisini kaybederken attığı 76 gole karşı 20 gol yiyerek 49 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe ise 14 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ve yediği 13 gole karşı 77 gol atıp 48 puanla ikinci sırayı aldı. Galatasaray 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ve 11 gole karşı 78 gol ve 46 puanla 3. sırayı aldı. UEFA 43 puanla 4. Beykoz 41 puanla 5. İstanbulspor 36 puanla 6. oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük amatör boks şampiyonasını teşkil eden Golden Gloves, altın eldiven kazananların arasına bir de Türk'ün adı yazıldı. Tüm dünya milletlerinin boksörlerine açık olan bu büyük şampiyonaya Türk boksörü Melih Açba 66 kiloda katıldı. Bir ay içinde Amerika'nın çeşitli kentlerinde tam 9 maç oynayan Melih Açba, bunların 5'ini sayı hesabıyla 4'ünü knockout'ta kazandı. Knockout'ta yendiği boksörler arasında ünlü şampiyon Joe Louis'in talebesi bulunan siyahi bir boksör de vardı. Ve Amerikalılar bu boksörden büyük bir gelecek beklemekteydiler. Yaptığı 9 maçı da kazanan Melih Açba, 9 Mart 1940 akşamı New York'un ünlü spor salonu Madison Square Garden'ı dolduran 17 bin spor severin önünde altın eldiven finaline çıktı. Rakibi yaptığı tüm maçları kazanarak gelen Amerikalı Benny Felice'ydi. Büyük bir performans gösteren ve fevkalade bir dövüş çıkaran Melih Açba, rakibini çok zor durumlara düşürmesine rağmen nakavt yapamadı. Ancak hakemlerin tam ittifakıyla galip sayılarak 66 kiloda altın eldiveni kazandı. Galatasaray Kulübü boksörlerinden olup yüksek öğrenimi için Amerika'da bulunan Melih Açba'nın altın eldiveni kazanması Türk boksunun en unutulmaz olaylarından biri ve ilki oldu. 1940 Milli Küme maçları İstanbul'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Vefa, Ankara'dan Gençler Birliği ve Muhafız Gücü, İzmir'den de Altay ve Altınordu takımlarının katılımıyla 31 Mart 1940 günü başladı. Bu milli küme ilginç sonuçlarla dolu geçti. Fenerbahçe'nin Ankara deplasmanında Gençler Birliği'ne 2-1 yenilmesi, 7 Nisan günü İzmir'de oynanan maçta Galatasaray'ın Altay karşısında 4-0 galibiyetten 5-4 mağlubiyete düşmesi bunların arasındadır. Milli Küme'nin ikinci devresinde üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, yaptığı 7 maçı da kazanmak suretiyle şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ve attığı 49 gole karşılık 17 gol yemek suretiyle 38 puanla şampiyon olurken Galatasaray 34 puanla ikinci, Muhafız Gücü 28 puanla üçüncü, Beşiktaş 26 puanla dördüncü, Altay yine 26 puanla beşinci, Altınordu 23 puanla altıncı, Vefa'da 20 puanla 7. sırayı aldılar. Türk atletizmi en büyük başarısını 1940 yılında Balkan şampiyonluğunu kazanarak elde etti. 11. Balkan oyunları 5-6 Ekim 1940 günleri Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlendi. İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan şampiyonada Türkiye ilk kez Balkan şampiyonluğunu elde ederken atletlerimiz 6 altın, 10 gümüş, 5 bronz madalya kazandılar. Türk atletlerin üstünlüğü altında geçen yarışmalar sonunda takım sıralamasında Türkiye 47 puanla Balkan şampiyonu olurken Yunanistan 42 puanla ikinci, Yugoslavya'da 38 puanla 3. sırayı aldılar. Şampiyonada en başarılı atletlerimiz 200 ve 400 metre koşularıyla 4x100 metre bayrak yarışında, 3 altın ve 400 metre engelli koşuda bir gümüş madalya kazanan Fenerbahçe'nin gol kralı futbolcusu Melih Gotancı oldu. Bir topçu kışlası olarak inşa edilen, uzun yıllar Osmanlı ordusunun topçu sınıfına hizmet eden, daha sonra İstanbul'un işgali yıllarında Senegalliler tarafından işgal olunup MacMahon kışlası adıyla anılan ve en sonunda iç avlusunda İstanbul'un ilk stadyumu yapılan emektar binanın yıkımına 1940 yılında başlardı. Taksim Stadı'nın yerine şehirde yaşayan insanların dolaşıp gezebileceği İnönü Gezi Parkı açıldı. Kışlanın avlusundaki stadyum uzun yıllar Türk sporuna hizmet etmişti. İşgal yıllarının unutulmaz nice maçları, ilk milli maçımızdan itibaren nice lig maçları, Balkan güreş şampiyonaları, Türk-Bulgar binicilik ve bisiklet yarışmaları, Balkan atletizm şampiyonası ve nice profesyonel güreş karşılaşmaları, boks maçları, gençlik ve spor bayramı gösterileri ve ilk gece maçları emektar Taksim Stadı'nda yapılmıştı. Taksim Stadı, Türk sporunda başlı başına bir tarihti. Taksim Stadı'nın yıkıldığı 1940 yılında eski adıyla İnönü olarak bilinen Dolmabahçe'deki stadyumunda temelleri atıldı. Asıl adı Nikola Büyük Vafiadis olan Boduri lakaplı Galatasaray'ın genç futbolcusu 21 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sporseverler bu acı habere inanmak istemedi. Boduri daha 8 Kasım 1940 günü Galatasaray'ın eski takımı Beyoğluspor'la oynadığı maçta top koşturmuştu. Maçtan bir gün önce askere alınan genç oyuncu Galatasaray'ın aracılığıyla izin alınıp maça çıkartılmış, ardından birliğine dönerken rahatsızlanmıştı. Acil Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Boduri zatürre nedeniyle bir haftadan kısa süre içerisinde hayatını kaybetti. Sarı kırmızılı forma altında 2 yıl oynayan Boduri, kısacık sürede Türk futbolunun unutulmaz büyük yıldızları arasına girdi. Pasları, şutları, mükemmel driplingleri eşsizdi. Genç futbolcunun bir başka özelliği ise gol atmaktan çok gol pası vermeyi sevmesiydi. Bu nedenle yanında oynayan Katır Cemil'i de gol kralı yapmıştı. 1 Eylül 1939 günü Alman ordularının istilasıyla başlayan İkinci Dünya Savaşı gün geçtikçe yayılıp büyümüş ve kısa zamanda bir dünya savaşına dönüşmüştü. İkinci Dünya Savaşı diye tarihe geçen bu büyük ve kanlı savaş yüzünden Avrupa'da tüm spor faaliyeti kesilirken, Alman ordularının Balkanlara sarkarak sınırlarımıza kadar gelip dayanmaları Balkan şampiyonalarını da kapatmıştı. Türk sporu ve sporcuları artık türlü yokluklar içinde faaliyetleri sürdürmek zorundaydı. 1940 yılında 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı zamanlarda silah altında bulunan askerlerin dışında kalan gençleri sivil savunma ve spora yöneltmek amacıyla sivil savunma mükellefiyeti adı altında çıkan kanun sonucunda kamu ve özel sektörde 500 kişiden fazla eleman çalıştıran kuruluşların spor kulübü kurmaları mecburiyeti neticesinde 21 Aralık 1940 tarihinde o zamanın Devlet Demir Yolları 6. İşletme Müdürü Eşref Demirağ tarafından Adana Demir Spor Kulübü kurulmuş, resmi tescilini bir hafta sonra 28 Aralık 1940 tarihinde almıştır. O günleri Adana Spor'un efsane isimlerinden Coral Hoca lakaplı Ali Hikmet Aydınoğlu anlattı.
1: 500 tane personeli olan müdürlüklere takım kurma, efendime söyleyeyim, imkanı getirdi. Şut topu takımımız vardı, voleybol takımımız vardı, basket takımımız vardı ve futbol takımımız vardı. Yani bu kriterlere layık olduğumuz için Demirspor Kulübümüz 40 yılında kuruldu. Ben de İncirlik Spor Kulübü'nde oynadığım futbol dikkati çekerek rahmetli genel kaptan olan abimiz Hasan Telli abimiz beni Adana Demirspor Kulübü'ne getirdi. Ben o zaman burada 19 yaşındaydım. İlk kurulan yönetim kurulunda Hasan Telli abi, bir de işletme

0: müdürümüz vardı. O zaman işletme müdürleri ön plandaydı. Evet. Resul Bey diye bir işletme müdürümüz vardı. O, hatta o beni maçta beğendi. Demirspor'un kültürü Adana'nın vermiş olduğu sıcak o samimiyet. O birlik, o beraberlik. Burada yüzme su topunda senelerce şampiyon oldular. Biz burada takım halinde giderdik. Onları coşkuyla alkışlardı. Gelirdik. Onlar da bizim maçlarımızı gelir hiç kaçırmazlardı. Yani bir bütündük. Ama şimdi bütün bunları özlüyoruz. Bütün bunlara hasret kaldık. Gidiyorum, yazık oluyor yani Demirspor'a. Burada Fener'i yendik. Beşiktaş'tan berabere kaldık. Galatasaray'ı yendik. Yani bu kadar çok güçlü bir takımdık. Muharrem abiler, Bedri abiler, Rıza abiler, Çolak Ayhanlar, Kartal Yaşarlar hep Adana çocuğuydu. Mesela ben sahaya çıktığımız zaman önce ailem için oynardım, mahallem için oynardım. O günleri arıyoruz çünkü emek verdiğimiz için arıyoruz. Hala göğsümde o Demirspor'un armasını taşımaktan, takmaktan onur gurur duyuyorum.
1: Adana Demirspor Kulübü'nün ilk faaliyet gösterdiği branşlar atletizm, bisiklet, güreş, yüzme, su topu ve futboldur. Daha sonra bu branşlara basketbol ve voleybol dalları da eklenmiştir. Yıl 1975. Ünlü Brezilyalı futbol yıldızı Didi'nin çalıştırdığı Fenerbahçe, 1975 yılında Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertli takım oynadığı 30 maçın 15'ini kazanıp 13'ünde berabere kaldı, ikisini kaybetti. Sarı lacivertliler attığı 43 gole karşılık kalesinde 18 gol görerek 43 puanla şampiyonluğa ulaştı. O yıl Galatasaray 38, Eskişehirspor 35, Adanaspor ve Beşiktaş da 33 puanla Fenerbahçe'nin ardından sıralandı. Fenerbahçe takımına 2 yıl içinde 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 de Başbakanlık Kupası kazandıran Didi, Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı. Ancak takvim yaprakları 17 Eylül 1975'i gösterdiğinde Didi için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Brezilyalı efsane futbol adamı Benfica karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgiden sonra Fenerbahçe defterini kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü Didi maçın ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Her gol kalbime saplanan bıçaktı. 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu. 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye sesleriyle çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı.
2: Şimdi tabii sporcunun en büyük avantajı seyirci avantajıdır malum. Avantajlardan birisi. Tabii Köln'de Almanya'da bulunan vatandaşlarımızın dolayısıyla ben fazla dedikleri olmadım. Yani dış saha olmasına rağmen, Avrupa Almanya olmasına rağmen orada seve seve dövüşmeyi kabul ettim. Dolayısıyla 12 bin kişinin 10 bini Türktü. Yani orada benim Almanya olmuş, Türkiye olmuş. Yani fark etmez. Bunun için elhamdülillah hiç sıkıntı çekmeden maçı kazandık ve şampiyonluğu devam ettik.

0: Bir başlangıcı var, bir sonu vardır. Ben aşağı yukarı 20 sene dövüştük. Yaş geldi artık 45'e, 44'e. Dolayısıyla artık son dedik ve böylece son maçı yaptık.
1: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamaç ile birlikte aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamaç'ı, dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken Cemal Kamaç'ı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler. 1975 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak minderde tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray'ı yenen Beşiktaş ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı top oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA Kupası'nı da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferencvaros'u 3-0 yenip kupaya uzandı. ...1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir-Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya ile çıktı.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Yaşasın hafta sonuna. Hoş geldiniz.
0: Haber, müzik, eğlence.
2: Taraflar çok heyecanlı ve mutlu.
1: Bomba gibi düştü diyebiliriz gündeme.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar.
3: Futbol adamı olarak şoktayım.
4: Giyilen gömlek ateşten gömlek.
5: Asıl hedef orası olması lazım.
0: Canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
2: Kuralın çok değişme ihtimali yok gibi duruyor. Belki kural değişebilir.
1: Hepimiz çok heyecanlıyız. Gündem yoğun, konu bitmiyor.
0: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de A-Spor'da. Yeşil sahanın yıldızları A-Spor'da sahne alıyor. Sırbistan, Hollanda. Uluslar Ligi heyecanını yine beraber yaşayacağız. Sırbistan, Hollanda Uluslar Ligi mücadelesi yarın 19'da A-Spor'da.

akınların sahaya çıkmasını bekliyoruz. Her şey hazır. Tribünler dolu. Yıldızlar birazdan sahaya gelecek. Şu anda koridordalar. Sahaya çıkmak için hazırlık yapıyor milli oyuncularımız. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Upamecano sol tarafa gönderdi. O bölgede baskı yapıyor Struffe. Geriye döndü. Manyan uzun gönderdi. Aldüken'in bardakçı kafayla yükseklik kazandırdı topa. Melih kafayı vurdu. Arda topla buluştu. Şık bir pas denemesi. Upamecano kalesiyle oynadı. Manyan. Mbappe. Manyan. Müthiş bir ıslık. Seyircimizden baskı altına almak istiyoruz Fransa'yı. Zweier orada. Barış Alper yerde kaldı. Gördüm devam dedi. Koundé. Upamecano bir kez daha topla buluştu. Koundé. Olise. Şık hareketler. Devam diyor. Felix Zweier. Top bizde.

0: Zeki. Abdülkerim. Uğurcan Çakır. Uzun gönderdi. Kunde bıraktı. Menyan. Üçüncü dakikaya girdik Kocaeli'de. Vincenzo Montella teknik direktörümüz ekranlara geliyor. Kunde Olise. Top çıktı. Taç bizim. Ferdi ile kullandık. Abdülkerim. Geriye Uğurcan. Uzun gönderdi Barış Alper'in bulunduğu noktaya. Sekti top. Can. Can yerde. Zvayar faulü belirledi. Serbest vuruşu milli takımımız kullanıyor. Hemen kullanmamıza izin vermediler. Salih kullanmak istedi. Felix Zvayar de o bölgeye gitti. Uyarılarda bulunuyor. Salih ile kullandık. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper ceza alanında offside yok. Barış vurdu Meyhan. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
1: Offside, offside.
0: Şimdi bayrak kalktı.
1: Bir bakalım pozisyona, evet.
0: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Pamecano.

Yine kendi yer alanında pas yapıyor Fransa. Şarkı. Mbappe. Etkili geldiler. Şimdi biz çıkıyoruz. Geçiş hücumunu yakaladık. Şansı yakaladık. Barış Alper topla buluştu. Durdu. Destek bekliyor. Barış Alper şimdi Arda geldi. Onunla oynadı. Arda Güler sol tarafa gönderdi. Ferdi var orada. Topla buluştu Ferdi. Can Uzun. Ferdi. Şimdi Salih. Taç. Taç atışını kullanıyor. A yıldızlarımız. Ferdi Kadıoğlu. Can. Ferdi. Top bize kaldı. Abdülkerim Bardakçı. Melih Demiral. Zeki Çelik. Abdülkerim. 6. dakikanın içindeyiz. Gol eşitlik var. Türkiye-Fransa mücadelesinde. Uğurcan uzun gönderdi. Ferdi'nin olduğu bölgeye. Ferdi ve Kunde birlikte hareketlendiler. Kunde vurdu kafayı. Sonrasında Upamecano Can orada baskı yaptı. O baskı sonuç getirdi. Top bizde kalıyor. Abdülkerim. İsmail. Melih'ten Abdülkerim'e. Uzun bir top. O top. Menyan'a geliyor. Zidane böyle izliyor karşılaşmayı. Fransa milli takımının başındaki ilk maçı Zinedine Zidane'ın. Taç Fransa'nın. Koundé kullandı. Ol ise geriye oynadı. Upamecano. Lacroix, Menyan. Courbet.

0: Mbappe. Şerkin'in pası. Sol tarafa. Etkili geldi Fransa. İyi kapattık orayı. Tehlikeli bölgeden uzaklaştık. Şimdi hızlı çıkmak istiyoruz. Orada, orada yerde. Felix Zweier bunu görmedi. Arda'ya bir müdahale vardı. Hızlı bir top taç. Mbappe için hızlı bir toptu.
1: Arda orada çalım denemese bir daha güzel bir atak olgunlaşacaktı.
0: Geçiş hücumuna çıkmıştık.
1: Evet.
0: Ferdi pas bağlantısını kesti. Şimdi yüksek bir top. Taça gidiyor o top.
1: Onların bekleri de tabii oyuna girdiği için kanatlardan geldikleri zaman dikkat etmemiz lazım.
0: Şu ana kadar iyi kapattık.
1: Şu ana kadar iyi.
0: Sol taraftan sağ tarafa taşıdılar. Hücumun Tunde geriye oynadı. Olise. Upamecano. Kone. Olise. Şerki. Zeki sonrası da Uğurcan. Abdülkerim. Kaleci Meyan'a geliyor top. Kunde. Ferdi top bizde kaldı. Melih Demiral. Zeki. İsmail bir kez daha Zeki. Mbappe'nin orada koşusu vardı. Uğurcan'la oynadı. Salih'in uzağında kaldı o top. Sonrasında milli takımımız topun sahibi oldu. Barış Alper. Barış Alper'e baskı var. Can faul düdüğü çalıyor. Felix Zweier faulü belirledi. Fransa kullanacak serbest vuruşu. Pozisyon bu. Farklı açılardan izledik. Kaptan Melih Zweier'in yanında o çağırmıştı. Uyarılarda bulundu kaptana. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. 10 dakika geride kalmak üzere 0-0'lık eşitlik var. Uluslar A Ligi'nde ilk maçımızda Fransa karşısında mücadele ediyoruz. Olise. Şimdi Şerki cezanın orta yapmıştır. Abdülkerim'den önü ikinci pozisyon.
1: El el.
0: Elle oynamayı belirliyor Felix Zweier. Zidane uyarılarda bulunuyor öğrencilerine. İşte burada el oynama kararı geldi. Şerkin'in eline geldi top. Uğurcan kullanacak serbest vuruşu Amine futbol takımımızda. Zeki. Defans arkasında yine Barış Alper hareketlendi. Menyan. Kunde. Baskı yaptık orada. Top taça gidiyor. Ferdi'den taça gitti top.
1: Tabii Ferdi de çok dikkatli oynuyor. Çünkü Olise ile karşı karşıya tabii çok dikkat etmesi lazım.
0: Zeki karşıladı orta yuvarlakta. Arda Güler. Arda yerde kaldı. Oyunu devam ettirdi Abdülkerim. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Can'la oynadı. Can'dan Abdülkerim'e. Merih Demiral. Zeki. Oğuz. Arda. Topuk pası geçmedi ama top yine bizde kaldı. Offside bayrağı kalkıyor.
1: Tabii rakibin bütün oyuncuları atletik olduğu için atletik olduğu için ayağımızla top tutmamamız lazım. Mesela vermiyor faul hakem böyle bir şey. Mesela Arda düştü, şey yaptı, oyna diyor yani o.
0: İki takıma da vermedi şu ana kadar.
1: Tabii onu diyorum.
0: En direkt vuruşu kullanıyor Fransa. Kaleci Meyan. Upamecano. Sol tarafa gönderdi Turfe. Mbappe. Taç bu çaba alkış alıyor. Fransa kullanıyor ataj atışını. Arda'nın orada baskısı var. Arda Güler. Destek geldi Arda'ya. Dembele kafayla indirdi. Şimdi sağ tarafta Olise hareketlendi. Ona doğru. Olise. Dembele. Yine Olise vurdu kafayı. Bir kez daha topla buluştu. Olise. Taç. Biz kullanacağız taç atışını. İyi kapattık o bölgeyi. Atan gelişmesine izin vermedik. Şimdi Ferdi Kadıoğlu taç atışını kullanıyor. Ay yıldızlarımızda.

0: Upamecano çekti, itti. Felix Sivayer devam dedi. Upamecano topla birlikte gidiyor. Şimdi Kunde ile oynadı. Çizgide Olise. İki oyuncumuz da kapattık onu. Kunde. Kone. Arda şık hareketler, sonrasında baskı geldi. Şimdi Zeki, bir kez daha Arda topla buluştu. Arda Güler. Abdülkerim çok soğukkanlı, Uğurcan'a döndü. Uğurcan uzun gönderdi. Meyan cezalarının dışında karşılıyor topu. Upamecano. Sağ tarafta da Kunde ve Olise var. Olise merkeze doğru hareketlendi. Upamecano. Şerki. Offside. Barak attı.
1: Onların tempo bulmalarına da izin vermememiz lazım. Şu ana kadar vermedik.
0: Mbappe, Şerki, Dembele, Rabiot, Olise. Hücum gücü yüksek bir takım. Fransa. Uğurcan kullanıyor. Şimdi atışı. Uzun gönderdi. Ferdi'nin olduğu bölgeye çok hızlı bir top. Doğrudan taça gidiyor. Kunde kullandı taç atışını. Şerki indirdi. O top bizde kaldı. Sonrasında müdahale geliyor. Şerki'den taç. Ferdi Kadıoğlu ile kullanıyoruz taç atışını. Abdülkerim. Uğurcan Çakır. 17. dakika, gol eşitlik var. Oğuz'dan top taça gitmişti. Tacı Fransa kullanıyor. Mbappe baskı yaptık orada. Top yine onlarda kaldı. Şimdi Şerki. Sağ tarafta Olise var. Merkezden Mbappe hareketlendi. Olise ile oynadı. Olise perde var karşısında. Olise yerden gönderdi. Mbappe dışarıya. Pozisyon buldu Fransa. Kötü bir vuruş geldi Mbappe'den.
1: Top kaptırdığımız zaman, o zaman tabii hızlı geliyorlar. Driplingçi oyuncuları var.
0: İşte bakın Ömer Uğur'un de dediği gibi hemen pozisyon buluyorlar. Kale vuruşunu kullandık. Uğurcan uzun bir top gönderdi. Barış Alper. Barış Alper yerde. Karar faul. Kone faul yapan isim. Serbest vuruşu A yıldızlarımız kullanıyor. Salih kullanacak serbest vuruşu. İsmail Salih. Bir kez daha Salih geriye döndü. Melih Demiral. Uğurcan. Yüksek bir top. Zeki kafayla indirdi. Şimdi Arda. Ayağına top çok yakışıyor Arda'nın. Arda sol tarafa kafayla indirdi Ferdi. Abdülkerim takip ediyor o topu. Abdülkerim. Taç. Hemen kullandılar taç atışını. Upamecano. Şerki. Rakuva. Mbappe. Felix Zweier düdüğü çaldı. Fransa kullanacak serbest vuruşu. Mbappe böyle yerde kalmıştı. Kunde Upamecano, Barış Alper'in baskısı var. Kaleci Meyhan'a gönderiyor topu.
1: Tabii rakip güçlü. Bizde eksik oyuncularımız da var. Değişik bir model oynuyoruz. O yüzden topa sahip olma oranımız tabii çok düşük kalıyor.
0: Kenan gibi, Hakan gibi yani, önemli yani, isimler. Evet. Abdülkerim. Top bize, oyun devam ediyor. Bir an hakeme baktılar. Melih Demiral. Barış Alper'e doğru. Upamecano biraz da formasından çekti. Sonrasında topun sahibi oldu. Kunde. Can ve perde önünü kapattı. Upamecano. Arda koşuyu yaptı. Kaliste döndü Meyhan. Rakua. Kone. Sol tarafa. Turpe. Kone. Rabiot Kone ile oynadı. Mbappe top hala kendisinde. Pas verebileceği bir arkadaşını aradı. İyi kapattık o bölgeyi. Pasta hata var. Şimdi Arda Güler. Arda, Can'dan destek var. Sakladı topu Arda. Topla dripting halinde. Arda Güler. Felix Zivayer. Nihayet düdüğü çaldı. Üst üste çekmeler, itmeler. Arda'dan top almak çok zor tabii. Kone her yolu denedi. En sonunda faul yaptı.
1: O arada bir kaçar oyuncumuz olsa pası atacak ama yok.
0: Verdiğin pası. Arda Güler şimdi topla buluştu. Topuk pası denedi. Kunde pas bağlantısını kesti. Şimdi Şerki. Kunde. Abdülkerim. Taça gönderiyor topu. Olise hemen arkasındaydı. Top bizde kaldı. İsmail Yüksek. Yardan pası geçmedi. Rabiot pas bağlantısını kesti. Şerki. Şerki Mbappe sol tarafta koşuyu yaptı. Topla buluştu. Kylian Mbappe. Mbappe cezalarına girdi. Demere geriye çıkardı. Tüm hatlarıyla bizim yarı alanımızda Fransa. Şerki sağ tarafa. Kunde. Olise. Barış Alper'den sıyrıldı. Upamecano. Savunmamız yerleşti. Yerimizi aldık. Mbappe. Bir kez daha topla buluştu Mbappe. Sağ tarafa. Kunde kafayla indirdi. Rabiot. Turpe. Mbappe top istiyor ona doğru. Mbappe. Baskı yaptık. Lacroix ile oynadı. Ondan Upamecano'ya. Dembele. Kapattık önünü. Şimdi Can, top bizde kaldı.
1: Şimdi bir top. Bütün bu baskı ve ani atak orada ileride top kaybından oldu bizim. Bir evvelki pozisyonda. Orada top kaybı yaptın mı hemen geniş alanı yakalıyorlar.
0: Sol tarafta Mbappe. Mbappe çok hızlı. Mbappe yerden cezalarına Merih karşıladı. Tehlikeli bölgeden de uzaklaştırdık. Barış Alper orada hareketlenmişti. Upamecano. Kafayla indirdi. Lacroix. %37'ye %63 Fransa üstünlüğü var topla oynamada. Kunde. Olise kendini gösterdi. Ferdi. Abdülkerim. Taç. Kunde kullandı. Olise. Kone. Rabiot. Turpe. Yerden cezalarına Meri. Şimdi Arda ile çıkardık o topu.

0: Kone araya girdi. Lacuva. Şarkı'dan bir kez daha Lacuva'ya. Kunde'yi düşündü. O top taça gidiyor.
1: Dönen topları da kazanma özelliği var Fransa'nın.
0: Ferdi ile kullanacağız. Taç atışını. 25. dakika. Golsüz eşitlik var Kocaeli'de. Türkiye-Fransa Uluslararası Ligi ilk maçında. Şerke yüksek bir top. Lacuva. Kunde ile oynadı. Şerke. Upamecano. Bir kez daha topla buluştu stoperleri. Bayern Münih'te de iyi bir sezon geçiriyor. Bu maçta da oyunu geriden okuruyor. Şimdi defans arkasında Mbappe hareketlendi, hızlı bir top. Mbappe topu taça gönderiyor.
1: Yedek listesine bak, bir takım da oradan çıkarıyorlar.
0: Doğru. Dünya Kupası'nda dördüncü oldu Fransa milli takımı. Biz gruptan çıkamadık. Şimdi yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Upamecano. Faul bekledik. Devam kararı geldi. Şerki. Kunde. Olise bir kez daha Kunde. Şimdi Şerki. Şerki. İsmail orada pozisyonunu bozdu. Sol taraf. Turfe. Mbappe. Aldık topu. Şimdi Arda Güler'le çıkıyor milli takımımız. Oğuz sağ tarafta bomboş bir koridor var önünde. Merkeze Barış Alper hareketlendi. Zeki de geldi. Cezalanma. Barış Alper istediği vuruşu yapamadı. Baskımız devam ediyor. Arda Güler'le aldık topu. Arda topuk pası güzel. Oğuz müdahale geldi topuna. Çıkmadı. İsmail takip ediyor. Onun kontrolü de taca çıktı. Hemen kullandık taç atışını. Arda Güler. Salih Oğuz. Can. Bir kez daha Arda'yı topla buluşturduk. Can tekrar Arda ile oynadı. Barış Alper'e doğru. Barış Alper hareketlendi. Upamecano takip ediyor. Barış Alper sakladı topu. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalecide kaldı. Meyyan.
1: Şahane bir pozisyon.
0: İyi geldik kaleye.
1: Yazık.
0: Ferdi Kadıoğlu'yla milli takımımız gole çok yaklaşıyor. Top kaleci Meyyan'da kaldı. Şerki. Lacuva. Mbappe. Turfe'den Lacuva'ya. Ondan Upamecano'ya. Sağ tarafta Kunde var, onun oynadı. Çizgide Olise topla buluştu. Ferdi var karşısında. İki kişiyle kapattık. Şimdi Kunde ceza alanında. Meri. Çok yerinde bir müdahale. Bayrakta kalkıyor.
1: Out, out.
0: Out kararı geliyor. Bayrakta bir uyarı geldi yardımcıdan.
1: Tereddüt etti. Korner mi, out mu diye. Kornermiş.
0: Kornermiş. Evet. Ben doğru görmüşüm. Hakemi iki yanlışı görmüş.
1: Evet.
0: Uğurcan. Abdülkerim. Ferdi Kadıoğlu. Kone. Şerki'yi topla buluşturdu. Kunde.
1: Bu Kunde nasıl kaçtı bak oradan. Çok tehlikeli bir bek.
0: Rabio sol tarafa gönderdi. Turfe. Önünde Mbappe. Mbappe iyi savundu konu. Ona oynamadı Şerki. Upamecano yine çizgide. Kunde var. Onun oynadı. Olise. Olise sol tarafa gönderdi. Mbappe'nin olduğu noktaya. Kylian Mbappe cezalarına gönderdi. Out. Şerki

0: orada topu oyun alanında tutamadı. Montella, teknik direktörümüz ekranlara böyle yansıyor. İlk yarım saatlik bölüm geride kalmak üzere. Gol eşitlik var Kocaeli'de. Uğurcan kullanacak atışı.
1: Sayıyor biraz çabuk az.
0: Yeni kurallar gereği saydı. Kale vuruşunu kullandık. Abdülkerim. Ferdi. Abdülkerim. Barış Alper orada baskı yapan isim. Şerki. Upamecano. Uzun bir top. Olise'nin olduğu bölgeye Ferdi savunuyor onu. Salih yerde faul. Zidane bu tepkiyi veriyor. Faul pozisyonu ekranda. Hemen kullandık. Upamecano arkasında Barış Alper vardı. Kafayı vurdu. Arda Can, top bizde kaldı. Ferdi Kadıoğlu bir kez daha Arda Güler topla buluştu. Baktı ceza alanına. Arda yaptı ortayı, kaleci en yanda kalıyor. Rabiot. Upamecano. Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalandı. Çekti. Yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Şimdi bekleyin dedi. Kullanılmadı atış. İtirazımız var. Barış Alper yerde kaldı.
1: Bir bakalım pozisyona geldi.
0: Henüz yerden kalkabilmiş değil.
1: Attı ya, attı.
0: Taç kullanılsın diyor Barış Alper, henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı.
1: Yani öyle bekle filan demiyor. At yani.
0: Kullanın dedi. Meri derin bir top gönderdi. İsmail vardı orada. Topun indiği noktada Rabiot. Mbappe. Mbappe topla buluştu. Zeki var karşısında. Mbappe sığınma çabası ondan. Mbappe top hala kendisinde. Korner.
1: Kornerlere dikkat etmemiz lazım.
0: Köşe vuruşu kullanacak Fransa.
1: Bu Kunde de böyle arkalara kaçar, gizli gizli, ona da dikkat etmek lazım.
0: Dört oyuncu Fransa'dan ceza alanı da, hepsi de altı pasın dışında. Üç oyuncu aynı noktada. Korner kullanıldı. Zeki tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı topunu. Zeki Çelik. Şimdi Kunde. Can var karşısında. Taç. İşte Arda'nın pası. Yeniden izliyoruz. Barış Alper yerde kalıyor. Lacuvo'yla mücadelesi devam kararı geldi. Formasını değiştirdi Barış Alper. Şimdi kullanılıyor staj atışı. Ferdi. 34. dakikaya girdik. Gol eşitlik var. Lacuvo yüksek bir top gönderdi. Karşıladı onu Can. İyi sakladı topu. Salih'i düşündü. O top geçmedi. Şimdi top yine bizde. Ferdi. Melih Demiral. Taç. Ay yıldızlarımız kullanacak taç atışını. Zeki. Kalecimize döndü. Uğurcan Çakır. Barış Alper kafayla indirdi. Arda hareketlendi ama Meyan ceza alanı dışından kafayla uzaklaştırdı topu. Şimdi baskı yapıyoruz. Meyan Rabiot göğsüyle indirdi. Topu onlarda kaldı. Kone. Lacuvo. Dakika 35.

Mbappe. Merih'le uzaklaştırdık. Can. Svayer. Faul dedi. Can Uzun'un da itirazları var.

0: Olise. Olise. Çerki. Kunde'yi topla buluşturdu. Bir kez daha Olise. Michael Olise. Ferdi Kadıoğlu var karşısında. Lacuva. Trufe. Rabio. Kone. Ondan Upamecano'ya. Olise. Cezalarına doğru gönderdi. Dembele. Arda Güler. Hemen baskı geldi. Top Olise'de kaldı. Can'la kapattık. Top da çekiliyor.
1: İyi, iyi mücadele ediyoruz.
0: Pozisyona da girdik.
1: Girdik. Bir tane Barış vuramadı sağdan gelen. Ferdi'ninki bence maçın şu ana kadarki en net pozisyonu. Kafayla.
0: Kalic'de kaldı en yanda. Lacuva. Şimdi biraz geriye yaslandık.
1: Oldu, oldu. Normal ya.
0: Kunde. Çerki. Upamecano. Tüm hatlarıyla bizim yer alanımızda yine Fransa. Çerki yerden gönderdi Dembele. Aman aman. Olise.
1: O kadar çabuklar ki hemen.
0: Çerki'nin pası Upamecano. Trufe sol tarafa. Mbappe. Barış da geldi o bölgeye. İki oyuncuyla kapattık. Faul. Felix Weyer faulü verdi. Çok faul çalan bir hakem değil.
1: Oynadı iki
0: maç başına 20 civarında faul ortalaması var. Pasta hata var Mbappe. Dembele. Dembele'nin pası Mbappe. Zeki. İyi girdi kademeye. Sonrasında Arda ile topun sahibiyiz. Ferdi Kadıoğlu. Can Uzun. Ferdi. Baskı vardı orada Ferdi'ye. Şimdi Can. Yine kaptırdık topu. Olise. Kunde. Rabio. Olise. Kunde. Bir üçgen orada. Can Uzun. Top bizde kaldı. Orada bir ritme var. Devam ettirdi yine Felix Weyer. Dembele. Dembele. Sol tarafa gönderdi. Orta şansı vermeyelim orada. Şerki. Felix Zweier oyunu durdurdu. Şerki yerde. Serbest vuruş kullanacak Fransa. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Salih'in oradaki müdahalesi. Faul düdüğünü çaldı. Alman hakem. Serbest vuruşu kullanacaklar. 1981 doğumlu Felix Zweier. 2025 UEFA Avrupa Ligi, 2023 Uluslar Ligi finalinin hakemi. Tecrübeli bir isim. Serbest vuruşu kullanıyor şimdi Fransa milli takımı. Başta 39. dakika. Şerki topu maçındaki isim Fransa milli takımında. Olise de gitti yanına. Salih'in itirazları var. Zidane ve ekibi böyle istiyor pozisyonu. Şerki bıraktı. Olise kullanacak. Serbest vuruşu. Olise. Serbest vuruş kullanıldı. Yükseklik kazandı top. Mbappe. Taç. Arda'dan çıktı. Hemen kullandılar. Şerki.

0: Kone. Kunde. Dembele geriye döndü Kunde'ye. Ondan Upamecano'ya. Lacroix. Rabiot. Şarki. Şimdi Kunde. Dembele. Ferdi var karşısında Dembele. Ondan sıyrılma çabası. Dembele yaptı ortaya arka direğe. Kafayla uzaklaştırıyoruz. Tehlikeli bölgeden topu.
1: Çok tehlikeli bir orta yaptı arka direğe. Şu ara çok baskı yedik.
0: Upamecano. İlk yarıda son 5 dakikanın içindeyiz. Kunde. Dembele. Olise. Kunde'yi düşündü. Şimdi Kunde. Abdülkerim vardı karşısında. Pasını verdi Şarki. Olise. Önü kapandı. Yine pasını verdi Dembele. Şimdi Şarki ceza alanında. Şarki. Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Çabuk çıkarsak tehlikeli oluruz. Upamecano topun Barış'a gelmesine izin vermedi.
1: Çok yoğun bir baskı kurdular 3-4 dakikadır. Ve de çok net bir pozisyona girdiler.
0: Bir çare üretmesi lazım. Evet. Belki de Montella'nın. Şarkinin pası. Upamecano. Sol taraf Turufe. Arda Güler. Şimdi Zeki. Oğuz. Arda destek verdi. Arda topla buluştu. Arda top hala kendisinde. Sol tarafa Ferdi'nin olduğu bölgeye. Ferdi iyi geçti rakibini. Ekarte etti. Yaptı ortasını cezalarda kafayla uzaklaştırdılar. O noktada Arda var faul.
1: Sarı kart gösterdi.
0: Sarı kart çıktı. Arda Güler sarı kart görüyor. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Şarki Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Felix Maier.
1: Rakibini görmüyor ama kontrol sarı kez sarı kart doğru değil. Meri eğer pozisyona itiraz etmese şurada da inanılmaz bir golü kesti.
0: Müthiş. Türk duvarı.
1: Müthiş.
0: Serbest vuruşu kullandılar. Turufe. Rabiot bir kez daha Turufe. Lacroix. Şarki. Olise. Can var karşısında Olise. Olise dripting halinde. Olise sol tarafa gönderdi. Şimdi Rabiot. Mbappe topla buluştu bir kez daha Rabiot. Cezalarına girdi. Yaptı ortasına arka direğe. Uzaklaştırdık kafayla ama o top yine onlarda kalıyor. Olise. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise. Sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner.
1: Müthiş bir kurtarış yaptı. İnanılmaz.
0: İşte Olise böyle aç önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi Fransa. Maçta 44. dakika. Paslaşarak kullandılar korneri. Şarkin'in pası. Dembele. Tekrar Şarki. Cezalarımızda tehlike. Gol pozisyonu top dışarıya gitti Rabiot.
1: Ya şu 7 dakikadır ne rakibi karşılayabildik, yerleşemedik. Bir an evvel şu devre bitse.
0: Pozisyon ekranlarınıza geldi. Upamecano böyle bir üzüntü yaşıyor.
1: Yani 35 ile 43 arası çok sıkıntı yaşadık.
0: Uğurcan kale vuruşunu kullandı.

0: Arda Güler. Geriye Uğurcan'a. Uğurcan. Uzun gönderdi rakip yarı alana. O top yine onlarda kalıyor. Rabiot. Cherki, Upamecano. Kunde. Cherki Upamecano ile oynadı. Sol tarafı düşündü orada. Mbappe vardı. Top ona gelmedi. Ama yine Fransa'da kaldı. Grupe taç en az 1 dakika oynanacak. İlk yarının sonuna eklenen süre 1 dakika. İsmail. Arda. Arda Güler. Pas bağlantısı kesildi. Menyan. Lacroix. Grupe. Lacroix çıkmalarına izin vermedik oradan. Zeki. Uğurcan'la oynadı. Dembele hareketlenmişti. Uğurcan. Hiçbir arkadaşının olmadığı bölgeye gitti top. Taç. Upamecano. Lacroix. İlk yarıda son anlar. Bir kez daha Lacroix topla buluştu. Fransa milli takımında. Cherki ve ilk yarıyı bitiren düdük geliyor. Felix Weyer'den. Türkiye 0, Fransa 0. İlk yarının sonucu.
1: Burada futbol heyecan yaşanıyor. Uluslar Ligi'nde Slovenya ile İskoçya 3 puan için sahaya çıkıyor. Bu maç kaçmaz. Slovenya-İskoçya Uluslar Ligi mücadelesi bugün 16'da Aspor'da. Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
2: Yaşasın hafta sonuna. Hoş geldiniz.
1: Haber, müzik, eğlence.
3: Taraftar çok heyecanlı ve mutlu.
2: Bomba gibi düştü diyebiliriz gündeme.
1: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar.
4: Futbol adamı olarak şoktayım.
5: Giyilen gömlek ateşten gömlek.
6: Asıl hedef orası olması lazım.
1: Canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
3: Kuralın çok değişme ihtimali yok gibi duruyor. Belki kural değişebilir.
2: Hepimiz çok heyecanlıyız. Gündem yoğun, konu bitmiyor.
1: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu. Yaşasın hafta sonu bugün 12'de Aspor'da.

0: Felix Zweier'in düdüğü. İkinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanına da yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık.
1: Paris Saint Germain taktiği.
0: Evet. Taç atışını kullandılar. Top bir kez daha İsmail Yüksek'ten taça gitti. Turfe taç atışını kullanıyor. Fransa milli takımında. Şerki geldi, gösterdi kendini. Rabiot ile oynadı o. Taç. Yine onlar kullanacak. Turfe. Mbappe indirdi. Meri uzaklaştırdı topu. Orada Kone var. Kunde. Salih'ten top dışarıya gitti. Şimdi diğer taraftan Kunde ile

0: sadece atışını kullanıyor Fransa. Zinedine Zidane, Fransa milli takımının yeni teknik direktörü, bir kez daha görüntüye geldi. Taç atışı kullanıldı Gunde. Taç bu defa biz kullanacağız. Sol taraftan taç atışını. Abdülkerim sektirdi topu, taça gitti. Taç el değiştirmiş oldu. Montella milli takım teknik direktörü görüntüde. Lacroix. Turfe. Vanille'nin pası bizde kaldı. Can. Can uzun. Barış Alper hareketlendi. Şimdi toplamış bu. Upamecano. Can. Kopala kendisini destek bekledi. Sol tarafa. Barış Alper Yılmaz. Verdi. Can uzun. Can. Şık hareket. Sıyrıldı rakiplerinden. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Baskı geldi ona. Kunde. Top onlarda kaldı. Upamecano. Turpe. Lacroix. Baskı yapmıştık orada Oğuz'da. Mbappe. Top oyun alanında. Top bizde. Oğuz. Barış Alper. Barış'ın pası. Arda Güler. Arda kapandı önü. Arda top hala kendisinde. Destek bekliyor Arda. Arda yerde kaldı. Tehlikeli bir nokta. Karar serbest vuruş. Yine alamadılar. Arda Güler'in ayağından topu, faul yaptılar. Serbest vuruşu milli takımımız kullanacak. Pozisyon ekranlarınıza böyle yansıyor. İşte Arda Güler. Bu şık hareketi sonrasında faule maruz kalıyor. Arda ile kullanacağız serbest vuruşu. Menyan barajdaki arkadaşlarını uyarıyor. 6 kişilik bir baraj. Felix Zivayer gözüm üzerinizde dedi. Barajdaki oyuncuların yerlerine geçmesini istedi. Barış'la Arda bir şeyler konuştu. Arda Güler serbest vuruş için hazırlık yapıyor. Maçta 49. dakika. Felix Zivayer yine baraja gitti. Bu defa bizim oyuncularımızı uyarıyor. Arda Güler serbest vuruşu kullanacak. Mbappe'nin yanındaydı Felix Zivayer. Onu da uyardı. Arda ile şimdi serbest vuruşu kullanıyor milli takımımız. Arda. Arda defansa çarptı. Top dışarıya gitti. Korner. Kontur pide kaldı Menyan ama top iki direğin arasında değil. Arda Güler tribünleri hareketlendiriyor. Siz tekrarı izlerken kalkın ayağa dedi. Büyük destek var tribünlerden. Arda Güler'le kullanıyoruz köşe vuruşunu. Dört oyuncumuz ceza alanında, beş oyuncumuz oldu şimdi. Felix Zivayer oradaki oyuncuları uyardı. Upamecano, Lacroix, Abdülkerim. Ceza alanı içinde beş oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Menyan. İsmail vurdu kafayı. Menyan son anda kornere gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İspanya'dan. Menyan korner. Bu da bir başka acı. Büyük destek tribünlerden.
1: Yazık oldu bu pozisyona.
0: Yine gole yaklaşan taraf oldu. İlk yarıda olduğu gibi yine bir kafa vuruşu. Yine Arda Güler kullanıyor korneri. Orada o ön direğe. Orada bir karambol. Felix Zivayer oyun devam ediyor. Orada vurdu. Müdahale geldi. Korner. Bir sakatlık yaşanıyor. Upamecano kendini yere bıraktı. Bir korner daha kullanacağız.
1: İsmail'in kafası çok net bir pozisyon. Çok, yani çok yazık oldu ya.
0: Upamecano hala yerde. Bayern Münih forma giyiyor bu sezon.

0: Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Oğuz müdahale yapan isim. Serbest vuruş kararı geliyor. Oğuz da mücadele gücü yüksek bir oyuncu. Bugün de faydalı işler yaptı. Meyha kullanacak. Fransa'da serbest vuruşu. İyi başladık Ömer Üründül ikinci
1: evet,
0: yarıya.
1: Evet ama çok yazık oldu o pozisyona.
0: Meyhan'la kullanıyor Fransa serbest vuruşu şimdi. Meyhan yaralanımsa gönderdi. Merih çıktı vurdu kafaya. Lacuva. Pasta hata var. Can Uzun şimdi Arda'ya doğru. Arda Güler topla buluştu. Arda Güler gidiyor. Arda Güler geçti rakiplerini. Arda cesarlığında kaptırıyor topu. Baskı yaptık. Şimdi İsmail Yüksek. Top yerimizde kalıyor. Oğuz oyun devam ediyor. Arda toplamış yerden cezalığında Barış Alper'e gelmedi. Lacuva orada bağlantıyı kesti. İsmail Yüksek. Atak tazeleyeceğiz. Kaptırıyoruz topu Şerki. Olise. Dembele hareketlendi. Merih var orada. Kaptan kalesine döndü Uğurcan. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezanın tehlike Mbappe. Top alarda. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. İşte gol ekranlarınızda. 66 golü vardı 107 maçta. 67'ye çıkarıyor. Zidane da en çok gol atan 8. oyuncusuydu Fransa milli takımının. Golü onlar buldu.
1: Evet, biz kaçırdık.
0: Biz baskıyla başladık. Fransızlar seviniyor. Mbappe'nin golü skoru 1-0 yaptı Fransa. Uluslar A Ligi'nde milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. Fransızlar. Uğurcan üzgün. Skor 1-0. Montella ve kurmaylarımız ekranda. Mbappe.
1: Ne oldu? Sevinirken bir sakatlandı.
0: Sakatlık yaşıyor. Milli oyuncularımız üzgün. 1-0 geriye düşüyoruz. Mbappe acı içerisinde. Bir değişiklik mi gelecek? Kenarda Mbappe. Biz de santra noktasındayız. 54'te skor 1-0 oldu. Oyun tekrar hareketlendi. Arda Güler. Oğuz. Zeki. Arda bıraktı. Oğuz o topu oyun alanında tutamadı. Taç önderi. Turfe. Lantaj atışını. Merih'in orada müdahalesi. İsmail Yüksek'te kazandık topu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi sol tarafta Can destek verdi. Onunla oynadı. Can Uzun. Salih. Zeki. Arda Güler. Arda. Oğuz'a güzel bir pas. Oğuz. Tekrar Arda topla buluştu. Arda. Oğuz'la oynadı yine. Oğuz Aydın. Oğuz. Barış Alper. Topun pası. Uzaklaştırıyorlar o topu. Zeki. Mbappe oyuna girdi. Top da bizde Ferdi. Ferdi, Barış Alper, Upamecano. Barış Alper ayakta kaldı. Top dışarıya gitti. Korner kararı geliyor. Köşe vuruşu kullanacağız.

0: Yani Bayern Münih'te fiziksel yapısıyla meşhur Upamecano ama bizim de Barış Alper'imiz var.
1: Artık
0: omuz omuza futbol mücadelede gücünü gösterdi Barış Alper.
2: Kuvvet çok önemli artık.
0: Köşe vuruşunu kullanacağız Arda'yla. Yine 5 oyuncumuz ceza sahasında. Arda kullanıyor köşe vuruşunu. Arda kullandı korneri. Kafayla uzaklaştırdılar. Salih tekrar Arda'yı kafayla topla buluşturdu. Onun pası. Şimdi Barış Alper. Barış rakibini ekarte etti. Arda'yı gördü. Arda Güler topla buluştu. Pasını verdi. Can Uzun. Can. Oğuz orada destek veriyor. Hızlı bir top. Oğuz'un çabası ama bu çaba topu oyunda tutmasına yeterli olmadı. Bir sakatlık yaşanıyor. Mbappe
2: devam edemeyecek.
0: Devam edemeyecek gibi gözüküyor. Golden sonra sakatlanmıştı Mbappe. Doe oyuna girme hazırlığı yapıyor. Fransa milli takımında Mbappe kendisini yerde bıraktı. Golden sonra da tedavi için sağ kenarındaydı Mbappe. Şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor. 20 numaralı formasıyla Desire Doe oyuna giriyor. İlk oyuncu değişikliği, zorunlu bir oyuncu değişikliği. Fransa milli takımında dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mbappe topu alana böyle buluşturmuştu ve Fransa'yı 1-0 öne geçirmişti. Şimdi oyundan çıkıyor. Doe oyuna giriyor. Desire Doe oyunda. Oyuncu değişikliği gerçekleşti. Bu değişiklik sırasında Arda'ya da biri bir tedavi uyguladı kenarda. Oyunda tekrar hareketleniyor. Şimdi Dembele. Kayrak bir müdahale. Abdülkerim'den çok geride bir müdahale. Bravo. Due. Topa dokunamadı. O top bizde kaldı. İsmail Yüksek. Zeki. Arda'yı gördü. Arda Güler. Rakibini geçemedi. Due. Kone. Diğer kanada Kunde. Şerki. Barış Alper. Şerki mücadelesi. Felix Zweier faulü belirledi. Serbest vuruşu Fransa kullanacak. Pozisyon bu. Serbest vuruş kararı geldi bu pozisyon sonrasında. Trufe. Sol çizgide Doe var. O merkeze yöneldi. Dembele ile oynadı. Kaptanlık pazuventide Dembele'de. Upamecano. Sol tarafa Doe'nin olduğu bölgeye. Kafayla bir müdahale. Oğuz'dan. Bu arada Felix Zweier oyunu durdurdu. Az önce Şerki ile Barış Alper arasında bir tartışma vardı. Mini bir tartışma. İki oyuncuyu yanına çağırdı. Uyarılarda bulundu. Ryan Şerki.
2: Oyun başka yerde oynanırken dönüp onlara bakıyordu hakem.
0: 9 maçta 4 golü 2 asisti var. City'de. Şerki'nin iyi başladı o da sezona. Kone. Dembele'nin pası. Lacroix. Kalesine döndü. Meignan. Şerki Meignan'la oynadı. Trufe. Due'ye doğru. Zeki var orada. Kafayla dokundu. Baskı yaptık ama top oyun alanında tutamıyoruz. Trufe kullandı taç atışını. Lacroix. Kunde'nin pası Dembele. Şerki. Olise Kunde'yi düşündü. Kestik pas bağlantısını Salih'le. Şimdi Can. Can topla buluştu milli takımımızda. Kunde, Olise beraber geldiler. Toptaca gitti. Taç onların. Hemen kullandılar Şerki. Dembele. Dembele sol tarafa, Duet'in olduğu bölgeye. Duet topla buluştu. Oğuz karşılıyor kendisini. Duet geçti onu. Şut açısı buldu. Duet vurdu Uğurcan. Sonrasında Ferdi, pozisyon devam ediyor. Abdülkerim kafayı vurdu.
2: Offside.
0: Offside bayrağı da kalktı. En direkt vuruşu kullanacak milli takımımız. 54'te Mbappe'nin golü. Olise'nin asistinde skoru 1-0 yaptı Fransa. Pazartesi günü 21.45'te ATV ekranlarında bu defa İtalya'yı Bursa'da konuk edeceğiz. Uğurcan. Barış Alper'in olduğu bölgeye kafayı Lakuva vurdu. Top bizde kaldı. Ferdi Kadıoğlu. Abdülkerim Bardakçı. Ferdi. Ferdi'nin pası Can Uzun'a. Can. Can Uzun. Ferdi ile oynadı. Ferdi orta şansı. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Yine pozisyon bulduk. Bir kez daha izliyoruz. Bu şut top out'a gidiyor.
2: İkinci devreye iyi başlamıştık. Maçın kırılma anı oldu o kaçan kafa golü pozisyonu. Bir dakika sonra da gol yedik. Gol yedik. Hatalı bir gol yedik yani.
0: Zeki kafayı vurdu. Turufe. Yine Zeki. İsmail, Abdülkerim, Salih. Upamecano, Can orada baskı yapmıştı. Kunde. Olise. Şerki. Bir kez daha Olise topla buluştu. Kunde. Olise en geriye Upamecano'ya. Barış Alper takip ediyor o. Lakuva ile oynadı. İki stoperin paslaşması. Şimdi Turufe. İsmail pas bağlantısını kesti. Şimdi Oğuz Aydın. Orada baskı vardı. Kaptırdık topu Dembele. Sağ tarafa Olise'nin olduğu bölgeye. Olise topla buluştu. Bomboş bir alan önünde. Ferdi var onu karşılayan. Cezalarını girdi. Olise cezalarında son çizgi çevirdi. Melih'le uzaklaştırıyoruz topu. Can orada mücadele yapan oyuncu. Yerde kaldı. Faul. Felix Zweier faulü belirledi.
2: Bu tip takımlara karşı pas hatası yaptığı anda hemen onu çeviriyorlar. Önemli bir hata işte. Şimdi burada bir uzun topla çok net bir tehlike yaşadık.
0: Can yerde kalmıştı. Eintracht Frankfurt'ta 6 maçta 4 golü 3 asisti var. İyi bir sezon başlangıcı yaptı. Çok formda. Zeki. Arda. Baskı var Arda'ya. Zeki topla buluşturdu. Abdülkerim. Olise geldi. Müdahaleyi yaptı. Mbappe o noktada. Abdülkerim. Şimdi Can topla buluştu. Top bize kaldı. Salih ile çektik. Barış Alper hareketlendi. Salih topla buluştu. Salih vurdu.
2: Biz ilk defa bir ciddi kontratak şansı yakaladık. Vuruş kötü geldi. Pas tercihi yapmadı.
0: Meyhan sakin diyor arkadaşlarına böyle yazdı ekranlara. Montella da bu atak sonrası oyuncularına alkışlarla moral verdi. 67. dakika tek gol 54'te Mbappe'den geldi ki sonrasında sakatlandı oyundan çıktı. Fransa'nın 1-0 üstünlüğü var. Meyhan atışı kullandı.

0: Doğrudan taca gidiyor top. Due ve Zeki o bölgedeydi. Taç atışını milli takımımız kullanacak. Zeki Çelik arkadaşlara baktı. Zidane böyle izliyor heyecanla maçı. Fransa milli takımının başında ilk maçı Zinedine Zidane'ın. Taştan taca gitti top. Turpe şimdi taç atışını kullanacak. Salih faul. Kart ile geldi hakem. Salih Özcan sarı kart görüyor. Artadan sonra maçtaki ikinci sarı kart yine bize çıkıyor. Pozisyon ekranlarınızda.
1: Doğru. İki kart da doğru bize çıkan.
0: Serbest vuruş kullanılacak şimdi. Turpe topu maçında kesip kullandı. Lacroix ile oynadı. O kalesine döndü Meyan. Upamecano. Dembele. Şarki. Çabuk dönmemiz lazım. Şarki dripling halinde. Şarki gidiyor. Pasını verdi. Olise'ye cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şarki. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Koundé ile pozisyon buldu Fransa. İşte bir kez daha izliyoruz. Bu vuruş out'a gitti. Zidane bu tepkiyi veriyor. Pozisyon sonrası. Abdülkerim verdi. Abdülkerim maskeli Johnson oynadı ama top yine onlarda kaldı. Olise takip ediyor. Olise, Şerke, Koundé. Lacroix 63-37, %63'e %37, yine onlar daha fazla topla oynuyor. Lacroix, Upamecano, Şerki, üst üste başarılı paslar Fransa'dan. Dembele geriye döndü Upamecano'ya. Lacroix, Rabiot. Verdi aldı. Rabiot bir kez daha topla buluştu. Şimdi Olise. Due. Turpe hareketlendi. Zeki'den sıyrılma çabası. Out. Dakika 70. 1-0 önde Fransa. Milli takımımız karşısında. Montella böyle izliyor mücadeleyi, teknik direktörümüz. Sayıyor Felix de Bayer. Yeni kurallar gereği Uğurcan da kale vuruşunu kullandı şimdi. Barış Alper, evet, formasından çekildi, gördü hakem. Lacroix formadan çeken isimdi, serbest vuruş. Biz kullanacağız serbest vuruşu. Pozisyon ekranlarınızda. Arda Güler topu maçında. Can Uzun'a verdi pasını. Can'dan Ferdi'ye. Ferdi Kadıoğlu. Arda Güler orta şansı yaptı ortasını. Upamecano kafayı vurdu. Dönen top bizde kaldı. Şimdi Oğuz ceza alanına. Yine kafayla uzaklaştırıyorlar. Şimdi hızlı çıkıyor Fransa. Dembele. Dembele ile birlikte Salih hareketlenmişti. Çok hızlı Salih. Topa yetişti. Pasta hata var. Dembele. Ferdi var karşısında. Dembele cezalarına girdi. Pasını verdi. Geri döndü o top. Onda kaldı. Atak devam ediyor. Uzaktan bir vuruş. Top dışarıya gitti. Out.
1: Şimdi tabii skor dezavantajında olduğumuz için İleriye çıkma mecburiyeti var. Onun için daha çok yakalanıyoruz geniş alanda.
0: Olise böyle vurdu. Top out'a gitti. Bu da bir başka açı. Sonuç gelmedi. Şimdi topu rakip yan alanına taşıdık Arda'yla. Arda Güler, Upamecano. Faul olması lazım. Felix Sivayar faulü çaldı. Kartıyla gidiyor. Sarı kart çıktı Upamecano'ya.

0: Maçtaki üçüncü sarı kart bu. Serbest vuruşu kullanacağız şimdi Arda Güler. Upamecano'nun bu müdahalesiyle yerde kalmıştı. Ardından da sarı kart geldi. Şimdi Arda ile kullanıyoruz serbest vuruşu. Maçta 73. dakika. Arda topun başında, tek kişilik paraj. Arda cezalığına gönderdi, kaleci çıktı, aldı Benyan. Günün başarılı isimlerinden Benyan Milan'da forma giyiyor. 31 yaşında tecrübeli bir isim. Milli takımımızda iki oyuncu değişikliği hazırlığı var. Zeki. Lacuva kalesine döndü Menyan. Oğuz kaleciye baskı yaptı, koşusunu sürdürdü. Upamecano ona da can baskı yapmıştı ama Kunde ile o baskıyı kırdılar. Upamecano. Kone. Diagonale gönderdi. Orada Doğa var. Doğa'nın pası Turufe. Turufe cezalığını gönderdi. Uğurcan'da kaldı top. Eren Elmalı ve Kerem Aktürkoğlu hazırlık yapıyor. Arda Güler. Salih Özcan. Salih. İsmail. Oğuz. Salih şık bir pas. Zeki hareketlendi. Zeki Lacuva ile mücadelesi. Zeki top hala kendisinde. Baskı geldi. Şimdi Salih Özcan. Oğuz oynadı. Milli takımımız rakip yer alanına yerleşti. İsmail Yüksek. Onun pası Salih Özcan'a. Salih tekrar Zeki topla buluştu. Ay yıldızlarımızda. Kapandı Fransa. Şimdi Melih Demiral. Ondan Arda'ya. Arda Güler. Sol tarafa Ferdi'nin olduğu bölgeye. Ferdi Kunde var karşısında, pasını verdi. Can Uzun. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin pası. Arda. 3 kişi kapattı önünü. Barış Alper'i topla buluşturdu. Barış'tan Can'a. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden, pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Arda Güler, kaleci Menyan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Menyan başarılı. Arda Güler dar açıdan müthiş bir şut çıkardı. Kaleci Menyan topu kornere gönderdi. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. 18 numara Oğuz Aydın. Oğuz kenara geliyor. Eren oyunda. Milli takımımızda Can da kenara geliyor. Kerem Aktürkoğlu oyunda. İki hamle geldi. Teknik direktörümüz Montella'dan. Arda Güler'le kullanacağız şimdi köşe vuruşunu. Dakika 76. Felix Zweier'le düş aldı. Arda korneri kullandı. Menyan çıktı. İki hamle. Elinden kaçırdı. Şut şansı. Top defanstan dönüyor. Top yine bizde kaldı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalanda bir vuruş attı dışarıya. Abdülkerim. Stoperimiz geldi. Röveşata'yla topu ağlarla buluşturmak istedi ama o top dışarıya gidiyor. İşte Zeki. Cezalanda gönderdi Abdülkerim. Ah şık gol olsa, çok şık bir gol olacaktı. Uzun sürede unutulmayacak bir gol olacaktı. Bravo Abdülkerim. Haydi gol bekliyoruz artık. Kamavinga kenarda, onlar da oyuncu değişikliği yapacak. Barcola ve Kamavinga'yı görüyorum. Şimdi etkili geldiler. Faul yok dedi karşılaşmada kemi. Top bizde, Barış Alper'e geçmiyor o top. Kayarak bir müdahale geldi Lacuva'dan. Pasta hata var. Şelke yerde kaldı, faul.
1: Evet. Ya iyi mücadele ediyoruz yani. Skordan şey.
0: Temp-

0: yükselttik.
1: Skor ne olursa olsun yani, pozisyonlar da bulduk. Mücadele ediyoruz.
0: Camavinga oyuna giriyor. Şerki kenara geliyor. Bir değişiklik daha. Olise de kenara geliyor. Barcola oyunda.
1: Olise ile Mbappe çıkıyor. Barcola ile Doué giriyor.
0: Camavinga giriyor.
1: Yani forvetlere baksana.
0: Geç çıktığı için yeni kurallar gereği giremedi bu arada Camavinga, onu da söyleyelim. Cunha. Kerem kesti o topu. Arda hareketlendi. Lacroix kafayı vurdu. O top yine bizde kalıyor. Arda Güler'e gelmedi. Şimdi Ferdi oraya baskı yaptı. Faul bekledik. Devam ettirdi. Zeki. Ferdi geldi. Topu aldı. Şimdi faulü çaldı ama Fransa'ya kaldı. Alman hakem. Felix Weyer. Atış hemen kullanıldı. Bir kişi eksik Fransa şu anda. Evet. Yeni kurallar böyle diyor. Kaleciye gelen top. Benyan. Gelişi güzel. Bize doğru gönderdi. Bizim alanımıza doğru. Upamecano. Rabiot. Bomboş bir alan önünde. Hala dribbling halinde. Sol tarafa gönderdi. Uğurcan.
1: Orada geri pas olur mu ya Uğurcan?
0: Geri pas.
1: Ha, olmaz olur, ama olmaz.
0: Olmaz mı diye düşünürken önüne almamayı tercih etti ama riskli bir hareket. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Arda vardı orada. Pas bağlantısını kestiler. Kone araya girdi. Barış Alper de çok mücadele etti. Bir de sakatlık yaşıyor şu anda. Yerden kalkamadı. Barcola. Barcola top hala kendisinde. Barcola. Geldik, baskı yaptık. Şimdi pasını verdi. Atakları devam ediyor. Uzaktan bir vuruş, top dışarıya gidiyor. Yine etkili geldiler Ömer abi.
1: Evet.
0: Camavinga da oyuna dahil oldu. Pozisyonda bir kez daha izliyoruz. Duen'in şutu. Faal olması lazım. Yardımcı yerde avantaja bıraktı. Şimdi iyi taşıdık. Rakip yer alanı topu. Sol taraftan Barış Alper hareketti. Barış topla buluştu. Barış Alper baktı arkadaşlarına. Barış şimdi Ferdi'nin olduğu bölgeye. Ferdi çevirdi topu. O top yükseklik kazandı. Kaleci Menihan'da kalıyor. Gol mahsurede son 10 dakika. Dembele'nin pası, Zeki orada. Rabio. Upamecano'yu topla buluşturdu. Upamecano. Kunde. En girdi Upamecano. Şimdi Kone. Rabio. Barcola'nın pası. Rabiot bir kez daha topla buluştu. Upamecano. Kone. Upamecano. Lacroix. Yine oyunun kontrolünü aldılar. Turufe. Barcola. Barcola yerde kaldı, faul. serbest duruşu kullanacak. Fransa maçta 82. dakika. Tek gol Mbappe'den, 1-0 üstünlüğü var Fransa'nın. Dembele topun başındaki isim. Fransa'da ceza sahasına baktı. Gönderdi topu. Uzaklaştırılan top, atak devam edecek. Ceza alanında tehlike. Son anda ayak koyduk. Abdülkerim Bardakçı ile korner. Köşe vuruşunu kullanacak Fransa milli takımı. Cezalarımız için kalabalık. Dembele topun başında paslaşarak kullanıldı. Kone, Barcola tekrar Kone ile oynadı. Çok rahat top çeviriyorlar. Koundé sağ tarafa gönderdi. Bir kez daha topla buluştu. Upamecano. Koundé'nin pası Upamecano. Taç. Fransa milli takımı kullanacak taç atışını. Saydı hakem. Hemen kullanıldı taç atışı ondan sonra. O bölgede baskı yaptık. Arda kolundan daha ne kadar çekilmesini izleyecek. Durdurdu. Faul verdi Felix Sivayer. Arda Güler kullandı serbest duruşu. Şimdi Kerem Aktürkoğlu sevdiği toplar ama Upamecano geldi, pozisyonunu bozdu. Topu da kalesine kazandırdı. Menyan hemen oyuna soktu. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Upamecano karşıladı. Deniz Gül'ü oyuna alacak. Montella ve Melih Kabasakalı. Şimdi sol tarafa gönderilen top Trufe. Faul. Dembele'nin itirazları var. Felix Sivayer'e. Elini kulağına götürdü. Öbürü
1: evet. Pozisyonu göstermiyor ki bir daha görsek.
0: Şimdi ekranlara getirdik pozisyonu.
1: Omuz başına vuruyor.
0: Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada, kaptanımız Beli orada. Şimdi Abdülkerim de geldi. Oyuncu değişiklikleri de gerçekleşmedi. Felix Sivayer.
1: Eyvah, bakıyor.
0: Wingert'ten İzleme tavsiyesi geldi.
1: Ben şeye vurdu gibi gördüm ama.
0: Galatasaray maçında yaptıklarıyla hatırlıyoruz. Evet. Bardaki hakemi Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulundu. Felix Sivayer izliyor pozisyonu. Pozisyonu izliyor Alman hakem Felix Sivayer. Dakika 86.
1: O da karar veremiyor.
0: Hala monitörün başında Felix Sivayer. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın, Okan Burun'un da açıklamaları vardı. Uğurcan da geldi kenara. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz. Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü milli takımımızda. Şimdi Bursa'daki İtalya maçında da yok Uğurcan. Bu pozisyon sonrasında VAR'dan izleme tavsiyesi geldi ve Felix Sivayer kırmızı kartını çıkardı izledikten sonra.

0: Sonra şimdi oyuncu değişikliği
1: burada,
0: hakkımız var.
1: Burada en büyük kayıp tabii bir sonraki maçta oynayamayacak olması.
0: Tabii İtalya
1: bizim
0: maçında.
1: İçin çok kritik maçta. Şimdi zaten biz şu anda yenik durumdayız yani.
0: Altay Bayındır, Okan Koçuk vardı kenarda. Altay Bayındır oyuna girecek. Serbest duruş kullanacak tabii bu karar sonrasında. Fransa milli takımı.
1: Hakem çok düşündü dikkat edersen. 10 kere seyretti yani. O da tam karar veremedi.
0: Şöyle bir ara elini de açtığını gördüm.
1: Evet.
0: Beğenmedi de açıları. Evet. Altay oyuna girecek. Barış Alper kenara geliyor. İsmail de kenara geliyor. Melih Kabasakal oyunda. Biri mecburi, iki değişiklik yapmış olduk. Serbest duruşu kullanacak Fransa. Tehlikeli bir noktadan şimdi serbest duruş kullanılacak. Dembele orada. Turufe'yi görüyorum. Altay kaleye geçti milli takımımızda. Uğurcan kırmızı kart görmüştü. Dembele atışı kullanmak için hazırlık yapıyor. Turufe de orada ama Dembele vuracak gibi gözüküyor. Felix Zweier oyuncuları uyardı. Şimdi atış kullanılacak. Dembele geldi. Dembele vurdu Altay. Oyuna girdi. Daha soğuktu belki ama
1: kapattı
0: iyi yer
1: köşe,
0: tuttu.
1: Evet.
0: Kapattı o köşeyi. Lepo oyuna girecek. Fransa'da da bir oyuncu değişikliği yapılacak. Top yine onlarda. Şimdi 10 kişi kaldık tabii. Abdülkerim verdi. Melih. Abdülkerim. Arda'nın topu pası. Taç. Dembele de kenara gelecek.
1: Tabii orada bir de Uğurcan aslında golü şey yaptı, kurtarıyordu yani. Bir yol var yani, yoksa
0: bir bakıma kendini feda etti.
1: Feda etti ama işte İtalya maçı için problem oldu bize.
0: Depol oyunda. Depol. Dembele'nin yerine oyunda. Atış kullanıldı. Ferdi'ye çarptı top. Altay. Top oyun alanında tutuyor. Bravo Altay. Rande forma giyiyor. Lepol. 6 maçta 3 golü var bu sezon. O da sezona iyi başlayan isimlerden. 8 dakikalık uzatma gösterildi. En az 8 dakika daha oynanacak. Altay uzun gönderdi. Yükseklik kazandı kafayla. Orada dokunan isim Kone'ydi. Merih. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Merih de oynadı. Rabio Merih mücadelesi. Rabio sakladı topu. Yardımcı da uyardı. Faul.
1: Yapma faul artık orada. Sırtı dönük oyuncu.
0: Bir anda sinirler de gerildi sonrasında. Lakuva ve Merih arasında yaşananlar.
1: Ufak tefek yaptıklarını bir şey demiyor. Normal vücut vücuda ama sonunda.
0: Artı 2. dakikaya giriyoruz. Montella da üzgün. Menyam serbest duruşu kullandı. Ferdi yükseklik kazandı topa. Melih sekti top. Abdülkerim geldi oraya, yetişti. Topun da sahibi oldu. Abdülkerim şimdi Kerem kendini gösterdi. Kerem Aktürkoğlu. Top çok uzağında kaldı. Taça gidiyor. Taç için sahide hakem. Hemen kullandılar. Arda sekti top. Rabio, Kone. Top yine onlarda kaldı.

0: sağ tarafa gönderdi. Kapandı milli takımımız. Bir kişi eksik oynuyoruz. Uğurcan kırmızı kart gördü. Var müdahalesi sonrasında Upamecano'nun pası. Lacuva. Trupe. Upamecano. Kone. Kunde bir kez daha Kone. Arda Güler pas bağlantısını kesti. Arda yine formasından çekiliyor. Bu çekmelere bir sarı kart geliyor nihayet. Oyuncu değişikliği. Kone sarı kart gördü. Ferdi Kadıoğlu da çok çalıştı, çok mücadele etti, çok koştu.
1: Yani hepsi çalıştı canım, yani çocuklar kolay değil.
0: Deniz Gül oyunda. Santraforumuz oyuna girdi. Orada rakibinden sekti top. Oo, sonrasında faul. Bu nasıl topa yükselmek? Evet, bir sarı kart daha çıkıyor. Napol sarı kart gördü. Arda ile kullanıyoruz serbest vuruşu. Cezalığında gönderdi Arda. Vurdu kafaya. Bir çekme de var orada. Oyun devam etti. Deniz yerde kaldı, kalktı. Şimdi Kereman Türkoğlu. Onun pası Melih. Kafayla uzaklaştırdılar topu. Dönen topu almamız lazım. Salih yetişti. Altay kalesini terk etti. Altay Bayındır uzun gönderdi. Melih kafayla indirdi. O topu Trufe takip ediyor. Kalesine döndü. Menyan. Upamecano Kunde ile oynadı. Upamecano Deniz pozisyonunu bozdu. Kerem Aktürkoğlu sol tarafa gönderdi. Şimdi etkili geldi milli takımımız. Ceza alanında tehlike. Ah, Kerem'e gelmiyor. İyi taşıdık topu o bölgeye ama Kerem'i topla buluşturamadık. Abdülkerim tüm hatlarımızda. 10 kişi kalmamıza rağmen rakip yarı alandayız. Arda Güler. Abdülkerim. Milli takımımız gol arıyor. Arda şık bir topuk pası. Top yine bizde kaldı. Orta ceza alanına kafayı onlar vurdu. Turfe kafayı vurdu. Abdülkerim. Salih indirdi. Şimdi bir atak daha geliştireceğiz. Zeki baskı var. Faul olması lazım. Şimdi düdüğü çaldı. Zivayer faulü belirledi. Serbest vuruşu kullanacağız. 90 artı 5. dakika. Az önceki pozisyon ekrana geldi. Arda Güler'le serbest vuruş kullanıyoruz. Ceza alanı yayın önünde kümelendi futbolcular. Atış kullanıldı. Yükseklik kazandı top, kafayla uzaklaştırdılar. Yine orada araya girdi. Baskımız devam ediyor şimdi. Eren. Eren yerde. Top onlarda. Kunde'yle çıkıyor Fransa. Yine baskı yaptık o bölgede. Melih Kabasakal. Top taça gitti. Felix Zivayer hemen taşlarda sayıyor. Yeni kurallar gereği. Upamecano kalesine döndü. Menyan. Menyan bir an kime takıldı? Sonrasında uzaklaştı topu. Zeki kafayı vurdu. Top bizde kaldı. Hadi çocuklar. İlk deniyoruz. Kerem'e doğru Upamecano. Kone. Kunde. Kone. Yine üst üste başarılı paslar. Fransa milli takımından. Barkola'yı düşündüler. Arda Güler. Arda topu sahibi. Arda baktı arkadaşlarına. Sol tarafa gönderdi. Eren. Melih. Bir kez daha Arda topla buluştu milli takımımızda. Arda. Onun pası. Melih Kabasakal. Melih. Sağ tarafa gönderdi Zeki. Bir kez daha Melih topla buluştu. Melih baskı var orada. Kaptırdı topu.

0: Turufe. İzin gönder. Barkola hareketlendi. Zeki. O da bugün çok çalışanlardan biri. Hepsi çok çalıştı.
1: Hepsi çalıştı
0: gibi.
1: Ama Zeki de mükemmel oynadı. Ya.
0: Eren Elmalı. Arda. Son anlar artık mücadelede. Son dakikanın içindeyiz. Meri. Meri. Yerde kaldı Meri. Hayır diyor. Felix Zweier. Sonrasında Upamecano ve Meri arasında yaşanan bir gerginlik. Arda Güler gitti. Sakinleştirdi orada oyuncuları.
1: Çocuklar çok iyi mücadele ettiler Cüneyt. Yani gerçekten.
0: En az bir puanı hak ettik.
1: Hak ettik tabii yani şey.
0: Barkola. Barkola top hala kendisinde. Fransa ile oynuyorsunuz. Kaç pozisyon bulacaksınız? O pozisyonları buldu milli takımımız.
1: Çok da vermedik. 10 kişiyle bile gol aradık yani düşün.
0: Barkola top oyun alanında tutamadı. Son anlar artık mücadelede. Son saniyeler. Felix Zweier kronometresini kontrol ediyor. Faul.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük. Felix Zweier'dan. Türkiye 0, Fransa 1.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Yaşasın hafta sonuna. Hoş geldiniz.
0: Haber, müzik, eğlence.
2: Taraflar çok heyecanlı ve mutlu.
1: Bomba gibi düştü diyebiliriz gündeme.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar.
3: Futbol adamı olarak şoktayım.
4: Giyilen gömlek ateşten gömlek.
5: Asıl hedef orası olması lazım.
0: Canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
2: Kuralın çok değişme ihtimali yok gibi duruyor. Belki kural değişebilir.
1: Hepimiz çok heyecanlıyız. Gündem yoğun, konu bitmiyor.
0: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de A Spor'da. Yeşil sahanın yıldızları A Spor'da sahne alıyor. Sırbistan, Hollanda. Uluslar Ligi heyecanını yine beraber yaşayacağız. Sırbistan, Hollanda Uluslar Ligi mücadelesi yarın 19'da A Spor'da.
1: Sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
0: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
6: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
7: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
1: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
8: Transferlere ihtiyacı var.
9: Kesin sirke küpene zarar veriyor.
0: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
1: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
0: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
10: Belini doğrultamadı, gitti. Bir düşüş yaşadı. Evet.
0: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
11: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
12: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
1: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
0: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.
1: Ekranlarına hoş geldiniz. Herkese öncelikle günaydın ve güzel bir hafta sonu sabahı olsun. 26 Eylül Cumartesi günündeyiz. Sabah sporunda bugün 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki gelişmelere bakacağız beraber. Hemen dünkü karşılaşmamızla başlayalım. UEFA Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde ilk mücadelemizde Kocaeli'de dün Fransa ile karşı karşıya geldik. Fransa tek golle bu mücadeleyi kazanan taraf oldu. Karşılaşmanın özet görüntülerine bakarak başlayalım.
13: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslar A Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasına çıktık. İlk maçımıza Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı.

0: Başarılar bizim çocuklar. Merih Demiral. Adın Kerim uzun gönderdi Barış Alper'in olduğu yere. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu Meyer. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
1: Offside, offside.
0: Şimdi bayrak kalktı.
1: Bir bakalım pozisyona, evet.
0: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalecide kaldı Meyhan.
1: Şahane bir pozisyon.
0: İyi geldi kaleye.
1: Yazık.
0: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı, yine pası verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalarında. Şarkı, Merih'le ödüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi Olise. Sıyrıldı Can'dan, orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle aç önünü, böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanına da yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda kornere gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyhan korner. Bu da bir başka ışığı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalarında tehlike. Mbappe top alardan. Dakika 54. Kylian Mbappe Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık İkinci yarıya. Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerke dribbling halinde. Şerke gidiyor. Pasını verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerke. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Orada Güler, kaleci Meyhan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Meyhan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir vuruş attı dışarıya. Abdülkerim. Şık gol olsa, çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada, kaptanımız Meli orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulundu. Felix Sivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdiği, verdirdiği kadar.

0: Kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın, Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük. Felix Zweier'den. Türkiye 0, Fransa 1.
2: Milli futbol takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella maç sonu açıklamalarda bulundu.
3: Ah, io sono orgoglioso, un peccato che non abbiamo
4: ne kadar üzücü bir sonuç alsak da, pozitif bir sonuçla ayrılmasak da bu maçtan. Şunu söylemem gerekiyor. Şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel olarak baktığınızda en iyi maçlardan bir tanesi. Bence korakor bir mücadele oldu. İki takım da kazanabilirdi. Birkaç tane fırsatımız oldu, değerlendiremedik. Onları daha iyi değerlendirebilirdik. Ama şu anda en önemlisi tabii ki de fiziksel ve mental olarak, zihinsel olarak onun bütün enerji lerimizi toparlamak ve bir dahaki maça hemen odaklanmak. Çünkü bu maçta şunu gösteriyor ki biz herkesle mücadele edebiliriz ve dediğim gibi üzücü bir şekilde hani ayrılıyoruz. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama futbolcularımı tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir maç oynadılar. Yani aslında bu gösterdiğimiz karakter maç boyunca temel olması gerekiyor. Yani biz bunun üzerine devam edip ekleyerek gitmemiz gerekiyor. Yani baktığınızda 100 dakika boyunca konsantrasyona ihtiyacınız var. O da bir değer baktığınızda. Sadece teknik olarak değil, taktiksel değil. Yani konsantrasyon da bir değer futbolda. Onu sahaya yansıtabildiğimiz sürece ve karakterimize ve bu takım ruhunu sahaya yansıttığımızda herkese karşı mücadele verip istediğimizi alabileceğimizi gösterdik. Yani aslında ufak bir hatadan doğduğunu söyleyebilirim. Daha tam olarak seyredemedim. Sahadayken hakemimizin görüntüyü aldığı ekrandan görmeye çalıştım ama çok net gözükmüyordu açıkçası. Yani çok net bir el müdahalesi olduğunu görmedim ben. Ama maalesef futbolda bunlar var. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor.
3: Che ci dobbiamo portare per le prossime partite, non sarà facile recuperare.
2: Fransa teknik direktörü Zinedine Zidane Türkiye'nin çok iyi bir maç çıkardığını söyledi.
5: On va pas prendre de risque.
6: Kazandık, zor bir maç oldu. Bayağı mücadeleli bir maç oldu. Zemin pek rahat değildi. Ama Kylian için şunu söyleyebilirim. Kötü bir haberim var. Sakatlandı, dizinde ağrısı var. Ve bizden ayrılmak zorundadır. İlk maç açısından ben size şunu söyleyebilirim. Oyun güzeldi. Biz teknik oyun olarak topa sahip olma oranı yüksek olduğunda daha iyi bir oyun kuruyoruz. Ama topsuz bir şekilde oynadığımız zaman bunu bir şekilde öğrenmemiz lazım. Ve karşımızdaki takım bu akşamki Türk takımı çok iyi oynadı. Ve bir şekilde biz topsuz bir pres kurmayı çalışmamız lazım. Bir sonraki bir maçımız olacak. Belçika maçı. Yeni bir maç. Şimdi istirahat zamanı ve Belçika maçını bekliyoruz. Daha iyi maç çıkarmak için. Biz analiz yaptığımızda iki tane seçenek vardı. Türkiye milli takımı ikinci seçeneği seçti. Üçlü defansı. Biz ona göre de çalıştık tabii ki. Ama size şunu söyleyeyim. Biz üçlü defansta ilerlere kanatlara top attığımızda o şekilde biz ilerlemek istedik ve çalıştı. Türkiye çok iyi bir takım. Çok fiziki olarak oynadılar. Biz de bir şekilde onları yakalamak istedik. Ama oyun düzeninin bizim hiç bozmadık biz.
5: Et sans ballon, il faut qu'on le soit aussi parce que
2: milli futbolcularımız Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı ve Arda Güler de Fransa mücadelesi sonrası açıklamalar yaptı.
7: Tabii öncelikle çok üzgünüz. Bence maçın hakkı bu değildi. Özellikle ikinci araya çok iyi başladık ilk 15 dakika. Sonra talihsiz bir gol yedik. Ama 10 kişi kaldığımızda dahi gereken mücadeleyi gösterdik bence. Zaten bugün stada gelenler de gerek hakkımızı verdi. O yüzden tabii ki çok üzgünüz. Bence maçın hakkı bu değildi. En azından bir gol atabilirdik. Ama önümüzde şimdi 3 tane maç var. İnşallah onlardan en iyi sonucu alıp en iyi şekilde devam ederiz. Yani ben hakemin yanına gittim. Hakem de emin değildi zaten. Ondan sonra VAR'dan çağırdılar. İzlemesine rağmen bana tam emin olmadığını, %50-50 olduğunu, işte belki göğsüne de çarptığını söyledi. Daha pozisyonu izlemedim tabii ki ama bence kırmızı kart değildi yani. Çok basitti. Ama Fransız oyuncular çok konuşmayı seviyor. Etki altına aldılar hakemi. Ama dediğim gibi bence maçın hakkı bu değildi. Ama gereken mücadeleyi gösterdik. Çok üzgünüz ya.
8: İlk önce şöyle başlamak istiyorum. Kocaeli halkına teşekkür ederiz. Müthiş bir destek.
1: desteklerini çok iyi hissettik arkamızda. Maça gelecek

0: Performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Gerçekten bir sürü sakat oyuncumuz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Aynen, elimizden geleni yap abi. Bugünü de unutturacağız inşallah. Orada kazanmak istiyoruz.
1: Fransa'nın yıldız oyuncularından Ryan Cherki de maç sonu duygularını A-Spor'a değerlendirdi.
2: Yeah, today is...
3: Bizim için çok büyük bir maçtı. Çünkü yeni teknik direktörümüzle ilk maçımızdı. Atmosfer bizim açımızdan iyiydi. Oynamaya çalıştık ve bugün çok gururluyuz. Çünkü takım olarak çok iyi oynadık. Kaliteli bir oyun sergiledik ve oynadığımız oyundan gurur duyuyoruz. Atmosfer harikaydı. Gerçekten çok iyiydi. Türkiye'ye geldiğimizde atmosferin çok iyi olduğunu biliyoruz. İnsanlar harika. Stadyumdaki insanlar büyük bir enerji veriyor ve bu bizim için çok güzel.
1: Uluslar Ligi'nde milli takımımızla aynı grupta yer alan İtalya ile Belçika'da dün akşam bizimle aynı saatte karşı karşıya geldi. Belçika mücadeleyi rahat bir şekilde kazandı. Mücadelenin özet görüntülerine bakalım.
4: İtalya ve Belçika, Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Pambomel görüntüde. Yeniden Barella ama tembel pas kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Alofiori top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moisken vurdu Lamens. Ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lamens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella. Pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı, tehlikeli geliyor Luke Bakio ile Belçika. Luke Bakio Tonali yetişti ona. Luke Bakio çekti. Luke Bakio baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bakio'dan. Belçika farkı 2'ye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bakio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleci bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye, yerden seken top ağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bakio. Maldini yaptı ortayı. Moisken vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Lukaku bu arada. Bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.
1: Uluslar B Ligi 4. grupta da İsveç'le Romanya karşı karşıya geldi. İsveç mücadeleyi kazandı.

0: Andrei Berka son hazırlıkları yapıyor ve maçı ev sahibi takımın vuruşuyla başlıyor. İsveç-Romanya mücadelesinde keyifli seyirler diliyorum. Baluta. Atak yönüsü akalat orta kafa ve top yandan dışarı gidiyor. Romanya'nın gole yaklaştığı pozisyon. Maçtaki en net fırsat aynı zamanda bu. Montiano. Çok önemli bir fırsat. Romanya adına. Banku. Kubis. Sağ kanattan yine Ratio Jumel'e destek veriyor. Pas derinlemesine son çizgiye doğru. Orta etkili nokta. Şut direkten bu kez. Bu kez direkten Montiano. Offside bayrağının da yardımcı tarafından kaldırıldığını görüyorum. Kamil Ayek. Ayari. Ayari savunma arkasına İsak. İsak son anda müdahale var ama topalarda. Radu'nun müdahalesi yeterli değil. 20. dakika. Alexander İsak durum 1-0. İsveç 1, Romanya 0. Jonut Radu bu kez müdahalesi yeterli olmadı. Maç başında önemli kurtarışlara imza atmıştı. Hacı sol kanada doğru bırakıyor şimdi. Ratio ceza sahasına doğru gönderdi top. Savunma uzaklaştıramadı. Boşta kalan top ve gol. Topağlarda 1-1. Topağlarda Romanya. Deniz Mal'la beraberliği yakılıyor 29. dakika. Bu kez sevinme sırası Romanya'da. Durum 1-1 oldu. Savunmanın da büyük hatası var. Deniz Mal skora dengeyi getiriyor. İsveç 1, Romanya 1. Bergwall, Bergwall kaleye deniyor. Kalecinin müdahalesi dönen top ve gol. Topalarda Gökkeniz son anda bir müdahale var ama top filelerle buluştu. İsveç 2, Romanya 1. Son bir müdahale var ama top çizgiyi geçtikten sonra o müdahale, ona bakmak lazım şüphesiz. Gökkeniz ve arkadaşları seviniyor. Durum 2-1. Romanya ikinci yarıya başlayan taraf. İkinci yarıda top İsveç'in kontrolünde büyük oranda. Şimdi ceza sahasına rahat hareketlerle girdi. Vuruşu yandan dışarı gitti. Bu pozisyonda önemli bir şans. Elliot Strout önemli bir şansı İsveç adına. Pası İsa. İsa kontrol sağ kanada. Orta şansı, ceza sahası kalabalık. İsa doğru pas tekrar. Ayari kontrol etti. Ayari bıraktı nokta. Şut ve gol. Mükemmel bir gol. Süper vurdu topa Elliot Strout. Biraz önce kaçırdı, şimdi attı. Evet. Monitörün başına çağırdı var hakemi Fabri. Karşılaşmanın hakemi Andrei Berka'yı. Bir elle oynama söz konusu. Bu inceleniyor karşılaşmanın hakemi tarafından. Evet, izledi Berka. Evet, gol geçerlilik kazanmadı. Elle oynama golün hemen öncesinde. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maç bitiyor. İsveç 2, Romanya 1 maç sonucu.
1: Uluslar Bey Ligi mücadelesinde Polonya ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Bu mücadele ise golsüz eşitlikle bitti.
2: UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grup maçında Polonya ve Bosna Hersek karşı karşıya. Polonya teknik direktörü Jan Urban görüntüde. Serbest vuruş kullanıyor Polonya. Top dışarıda out. Piotr Zielinski serbest vuruşu kullanan isimdi. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. İkinci devredeyiz. Kaleci Ziyomişliç'ten sekti top. İkinci vuruş yine kaleci başarılı. Sonrası

0: Aslında Bosna Hersek savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor. Zalewski'nin şutunda Ziomišlić'ten iyi kurtarış. Az adamla yakalandı Bosna Hersek savunması. Zalewski yine. Zalewski top dışarıda out. Çerçeveyi tutturamadı bu kez Nikola Zalewski. Korner kullandı Bosna Hersek. Arka tarafı açıldı. Top Alay Begoviç vurdu Bulka. Korner kullandı Bosna Hersek. Top ağlara gidiyor. Ancak öncesinde hakem oyunu durdurdu. Haris Tabakovic'in Bulka'ya faulünü tespit etti. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Polonya ve Bosna Hersek sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılıyor.
1: Uluslar B Ligi 2. grupta Ukrayna Macaristan deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
0: Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta Budapeşte de Macaristan ve Ukrayna kozlarını paylaşıyor. Andrea Maldera ekranda Ukrayna teknik direktörü. Macaristan atakta. Szoboszlai. Ondan orta arka tarafa doğru kafayla indirilen top. Vuruş top direkten döndü. Daniel Lukaç'la gole yaklaştı Macaristan. Şafer indirdi. Lukaç vurdu. Top direkten geri geldi. Macaristan'ın baskısı var yine. Szoboszlai. Szoboszlai çevirdi içeri. Müsait pozisyondan yararlanamıyor Bola. Bendegus Bola'yla çok önemli fırsatı kullanamadı Macaristan. Ukrayna atak geliştiriyor bu kez. Sudakov yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. Danilo Sikan. Eski Trabzonsporlu'nun golüyle Ukrayna 42. dakikada Macaristan deplasmanında öne geçiyor. Çok iyi orta Sudakov'dan, bomboş pozisyonda Danilo Sikan golünü atıyor.

0: Gol sonrasında Sika'nın sevinci görüntüde. İkinci yarıdayız. Ocheretko'dan pas. Karşı karşıya Krasnopir. Balaştop'tan çok kritik kurtarış. Igor Krasnopir bu büyük fırsatı değerlendiremedi. Beraberlik golü için yükleniyor Macaristan. Şut pozisyonu, savunmadan müdahale, sonrasında kaleci Riznik. Gabor Jurek, gole yaklaşan oyuncu. 90+2'deyiz. Oleksandr Nazarenko ikinci sarıdan kırmızı kartlı oyun dışında Ukrayna 10 kişi. Raymond Todt faule maruz kalan oyuncuydu. Ukrayna Macaristan deplasmanında 1-0 kazanarak turnuvaya galibiyetle başlıyor.
1: Uluslar B Ligi 2. grupta oynanan bir başka mücadelede de Gürcistan'la Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin sonucu da duraklama dakikalarında belli oldu.
0: Uluslar Ligi'nde B Ligi 2.

0: grup maçında Gürcistan Kuzey İrlanda'yı konuk ediyor. Yelisanyol görüntüde Gürcistan teknik direktörü. Köşe vuruşu kullandı ev sahibi takım. Arka direkte bir kafa, savunmanın müdahalesi var. Kvaratskhelia'nın ortasında kafa vuruşu. Savunma son anda müdahale yaptı. İlk yarı 0-0 tamamlandı. İkinci devrede müthiş bir kurtarış Piers Charles'tan. Mikhail Tadze ile gole çok yaklaştı Gürcistan. Kuzey İrlanda geliyor bu kez. Sert vuruş. Kalecide kaldı top. Mamardashvili. Treyhum'un şutu yeniden görüntüde. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia sağına çekti. Yaptı ortayı. Savunma karşıladı. Penaltı beklentisi var. Bu pozisyonda Rokoşvili yerde kalmıştı Gürcistan'da. Mücadelenin hakemi pozisyonu inceliyor. Karar penaltı. Bir de sarı kart çıktı. Ballard'a. Kvaratskhelia'nın penaltısında Piers Charles gole izin vermiyor. Süper yıldızıyla penaltıdan yararlanamadı Gürcistan. Kuzey İrlanda geliyor bu kez. Savunmadan ata, pas yerden Mamardashvili golü izin vermedi. Isaac Price'la önemli fırsatı değerlendiremedi Kuzey İrlanda. Spencer'ın pasında Price net fırsatı kullanamadı. Taç kullandı konuk takım. 90+9. Shay Charles topağlarda gol. Shay Charles atıyor. Kuzey İrlanda Gürcistan deplasmanında öne geçiyor. Gol yeniden görüntüde. Offside yok. Shay Charles'ın vuruşunda Mamardashvili'nin hamlesine rağmen top bilelerde. Maçta son düdük geliyor. Kuzey İrlanda Gürcistan'ı tek golle geçiyor.
1: Uluslar C Ligi 2. gruptaysa Ermenistan Letonya'yı net bir skorla mağlup etti.
0: Uluslar Ligi'nde C kategorisinde grup 2'de Ermenistan ve Letonya karşı karşıya. Paolo Nicolato, Letonya teknik direktörü görüntüdeydi. Ermenistan atak geliştiriyor. Tiknezyan kaleye doğru gitti top. Matrevic başarılı. Ev sahibi takım atakta yine. Serobyan baktı kaleye. Serobyan vurdu. Kaleci Matrevic'in müdahalesi var. Korner. Köşe vuruşu kullanıyor Ermenistan. Spertsyan yaptı ortayı. Kafa vuruşu topağlarda. Harut Yunyan'la Ermenistan üstünlüğü yakalıyor. 31. dakikada golün adı Georgi Harutyunyan. Mücadelede ilk yarı Ermenistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Sert vuruş. Kaleci Kançareviç gole izin vermedi. Zelenkovs'un şutu ekranda. Ermenistan etkili geldi yine. Şagoyan çevirdi içeri. Gol pozisyonu topağlarda gol. Artur Garibyan atıyor. Ermenistan farkı 2'ye çıkartıyor. Garibyan'ın golü farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Korner kullandı Letonya. Ermenistan savunma.

0: Pası karşıladı, top direkten döndü. Konuk ekip gole çok yaklaştı. Bandikyan taşıdı topu. Artem Bandikyan verdi pasını. Sevikyan çekti soluna, vuruşunu yaptı kaleci Matrevic. Savunmanın müdahalesi sonrasında topun direkten döndüğü an yeniden görüntüde. Sevikyan'la 3. gole yaklaştı Ermenistan. Ermenistan Letonya'yı 2-0 mağlup ediyor.
1: Uluslar C Ligi'nde de Karadağ Güney Kıbrıs Rum kesimiyle karşı karşıya geldi. Karadağ geriye düşse de bu mücadeleyi kazanmayı bildi.
0: UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 2'de Karadağ ve Güney Kıbrıs Rum kesimi karşı karşıya geliyor. Manksios, Güney Kıbrıs Rum kesimi teknik direktörü ekrandaydı. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Karadağ atakta, vuruş top dışarıda. Ognjen Gašević şutun sahibiydi. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Görüntülerimiz ikinci 45 dakikadan. Güney Kıbrıs Rum kesimi atak geliştiriyor. Sionis çevirdi içeri. Vuruş top direkten geri geldi. Konuk takım gole çok yaklaştı. Güney Kıbrıs Rum kesimi rakip alanda kalabalık. Sarula'dan pas. Marcus Edwards topu ağlara gönderiyor. Konuk ekip 55. dakikada öne geçiyor. Marcus Edwards'ın golü yeniden ekranda. Uzak köşeye düzgün bir vuruş yapıyor Edwards. Beraberlik çabaları var Karadağ'da. Orta geldi. Vuruş top direkten dönüyor. Gole çok yaklaştı ev sahibi ekip. Atak devam ediyor. Bir orta daha. Gözler hakemde karar penaltı. Sarula pozisyonun içindeki oyuncu Güney Kıbrıs Rum kesiminde. Kristovic'in vuruşunda top direkten geri geldi. Karadağ'ın atağı devam etti. Sonrasında orta. Burada karar penaltı. Beraberlik şansı ev sahibi ekip için. Kristovic topun başında. Nikola Kristovic topu ağlarda gol. Karadağ eşitliği yakalıyor. Nikola Kristovic'in beraberlik golü ekranda. ...86. dakikadayız. Kafayla içeri çevrilen top. Osmaniç dokundu. Karadağ öne geçti. Kristovic çok iyi yükseldi. Kafayı vurdu. Milutin Osmaniç doğru zamanda doğru yerde. Son bölümde Güney Kıbrıs Rum kesiminin baskısı var. Top kaleci Popovic'in ellerinde. Son düdük geliyor. Karadağ rakibini 2-1 mağlup ediyor.
1: UEFA Uluslar D Ligi 1. grupta Andorra ile Malta karşı karşıya geldi. Mücadelenin özet görüntülerine bakalım.
0: Uluslar Ligi'nde, D Ligi'nde 1. grup maçında Andorra ve Malta karşı karşıya. Andorra atağı, kaleciden döndü top, tamamlayan futbolcu Lopez.

0: Guillaume Lopez'le Andorra üstünü yakaladı. Ev sahibi ekibin golü farklı bir açıdan görüntüye geldi. Teuma'dan pas savunma arkasına. Kontrol Cardona baskı altında döndü vurdu 1-1 oldu. Irving Cardona'nın golüyle durum 1-1. İkinci yarıdayız. Malta atakta. Teuma 2-1. Cardona'nın içeri çevirdiği topta tecrübeli oyuncu Malta'yı öne geçiriyor. Teddy Teuma ile Malta 2-1 önde. Şuaref baskı altında. Şuaref yerde kaldı, karar penaltı. İki oyuncunun arasından çıkamadı İlyas Şuaref. Hakem bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. Şuaref geliyor. Şuaref top dışarıda. Malta penaltıdan yararlanıyor. Kaçan penaltıya rağmen konuk ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılıyor.
1: İzleyenler, Sabah Sporu'nda şimdi günün gazete manşetlerine bakacağız birlikte. Milli takımımızın dünkü mağlubiyetine dair haberlere göz atalım beraber. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Galiptir bu yolda mağlup başlığını kullanmış Fotomaç. 1 milyar 450 milyon euro kadro değerine sahip Fransa'yı elimizden kaçırdık. Gerçekten Fransa'ya rağmen kötü bir oyunumuz yoktu. A milli takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında Fransa'ya Kocaeli'de 1-0 yenildi. Bizim çocuklar cesur ve savaşçı futbolla İtalya maçı öncesinde de büyük bir umut vermiş oldu. Fanatiğe geçelim. Şöyle en üstte Süper Lig'e dair bazı haberler var. Okan Buruk'la devam. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün sponsorluk töreninde açıklamalarda bulunmuştu. Gelecek sezon için Okan Hoca ile görüşeceğiz dedi. Greenwood'u görüyoruz. Fenerbahçe'nin süperstarı küresel bozda seçilen dünyanın en iyi 11'ine Süper Lig'den giren tek isim oldu. Adalı'da ikinci perde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Fanatik Gazetesi'ni ziyaret etti. Orada açıklamalarda bulundu. 1,5 yılda 460 milyon euroya yakın borç kapattıklarını söylüyor. Milli takımımızla ilgili benzer bir başlık burada da var. Galiptir bu yolda mağlup. Uğurcan kırmızı kart gördü. Bir sonraki mücadelede oynamayacak. Dün de onun yerine Altay oyuna girmişti. Handikaplara rağmen çıktık, savaştık, gol şansı da bulduk ama atamadık. 1-0 yenildik ama bizim çocukların mücadelesini ayakta da alkışladık. Şimdi rakip İtalya. 28 Eylül pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı ağırlayacağız. 2 Ekim Cuma günü ise Belçika'nın konuğu olacak takımımız. Geçtik bir sonraki gazete, Sabah. Puan yok ama ışık var. A milli futbol takımı tarihinde ilk kez yer aldığı A liginde yıldızlar karması Fransa'yı tek golle kaybetti. A yıldızlı ekibimiz 28 Eylül pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Talihsiz bir kırmızı kart gördük demiştik, zaten bahsettik. Belçika'da dün oynadığı karşılaşmayı kazandı bu arada. Bir sonraki rakibimiz de o olacak yani İtalya'dan sonra. Devam edelim bir sonraki gazete, Hürriyet. Montella yenilgiye üzüldüklerini ancak sergilenen oyundan memnun olduğunu söyledi. Bu maç gösterdi ki biz herkesle mücadele edebiliriz. Cesaretle oynadık ve ruhumuzu sahaya yansıttık. Daha fazlasını hak ediyorduk. Pazartesi kazanmak için sahada olacağım. İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir dedi. Alkışlar bizim çocuklara, 3 puansa maalesef Fransa'ya. Abdülkerim'in açıklamaları var. Fransa elimizden kaçtı ama İtalya'yı yenebiliriz dedi. Bu arada Mbappe bir sakatlık geçirmişti. Gol attıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı ama sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Milliyet'teyiz. Başımız dik, alnımız ak. A milli takım Avrupa Uluslar Ligi ilk maçında güçlü rakibi Fransa ile başa baş mücadele etti. Şanssız bir golle yenilginin önüne geçemedi. Kocaeli'de muhteşem bir tribün desteğini arkasına alan Ay Yıldızlı ekibimiz net pozisyonlara girdi. Mbappe'yi bir kere yalnız bırakmanın faturasını ağır ödedi. Ancak gelecek adına umutlu sinyaller vermiş olduğu

0: Belçika'nın 3 puan aldığını söylemiştik. Bu arada Ümit Milli takımımız Ukrayna karşısında bir sınava çıkacak. Bugün Ukrayna ile karşı karşıya gelecekler. O mücadele de saat 19'da başlayacak. Gazete manşetlerini bitirdik, haberlere dönelim. Tekrar Uluslar Ligi'nde dünya şampiyonu sahaya çıkıyor. İngiltere ile İspanya karşı karşıya gelecek. Bu mücadele 21.45'te başlayacak ve A Haber ekranlarından izleyebileceksiniz. Diğer maçlarda Slovenya, İskoçya ve Çekya, Hırvatistan karşılaşmaları. Bu maçlarsa A Spor'dan naklen ekranlarınıza gelecek.
1: Uluslar Ligi'nde 3. gün maçları oynanacak. Günün ilk maçı saatler 16'yı gösterdiğinde Slovenya'da başlayacak. Slovenya'nın Ljubljana'da İskoçya'yı konuk edeceği B Ligi 1. grup mücadelesini Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feşniç yönetecek. Saat 21.45'te ise iki karşılaşmanın heyecanı Turkuaz Medya'da yaşanacak. A Ligi 3. grupta dev bir maç futbol severleri bekliyor. Thomas Tuchel'in İngiltere'si ile son Avrupa ve Dünya Şampiyonu İspanya karşı karşıya gelecek. İtalyan Davide Massa'nın yöneteceği mücadele A Haber'den naklen yayınlanacak. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesini 2032'ye yükselten İspanya, Euro 2024 finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti. İspanyollar son yıllarda yakaladıkları büyük başarıları sürdürmek istiyor. Dünya Kupası'nda 3. olan ve 1966 şampiyonluğunun ardından en iyi dereceyi elde etmesine rağmen hayal kırıklığı yaşayan İngiltere'de özgüven arıyor. A Ligi 3. gruptaki diğer karşılaşma Çekya ile Hırvatistan arasında oynanacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak Prag'daki maçı İtalyan Simone Sosa yönetecek. Hırvatistan yaklaşık 10 yılın ardından ilk kez farklı bir teknik direktörle serüvene başlıyor. Hırvatistan tarihinin en başarılı ve en uzun süre görev yapan teknik direktörü Zlatko Dalic, son 32 turunda elendiği Dünya Kupası'nın ardından 9 yıllık görev süresini noktaladı. Slaven Bilic takımın başına geçti. Çekya'da da Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Miroslav Kubek görevden alındı ve takımın başına İspanyol Santi Denia getirildi. İki ülke yeni teknik direktörleriyle Uluslar Ligi'nde başarı hedefliyor.
0: Evet, şimdi de Uluslar Ligi'nde A, B ve C gruplarında beraber günün programına bakalım, hangi karşılaşmalar saat kaçta başlıyor. A Ligi 3. grupta saat 21.45'te İngiltere İspanya ile karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Çekya'da Hırvatistan'ı konuk ediyor. B Ligi'ne geldiğimizde 1. grupta saat 16'da Slovenya İskoçya mücadelesi var. 21.45'te ise Kuzey Makedonya İsviçre ile kozlarını paylaşacak. C Ligi 1. grupta saat 19'da San Marino Finlandiya, saat 21.45'te ise Arnavutluk Belarus mücadelesi oynanacak. 3. gruba geldik, saat 19'da Faroe Adaları Kazakistan, 21.45'te ise Slovakya Moldova mücadeleleri var. 4. grupta iki karşılaşma aynı saatte başlıyor. İzlanda Estonya'yı konuk edecek, Bulgaristan da Lüksemburg'la karşı karşıya gelecek. Ümit Milli Futbol takımımız Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubundaki 7. maçında Ukrayna ile karşı karşıya geliyor.
2: Ümit Milliler Avrupa Şampiyonası yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip elemelerde H grubundaki 7. maçında Ukrayna'ya konuk olacak. Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 27 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamak için sahne alacak. H grubunda çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan toplayan Ümit Milliler, bir maçı eksik olmasına rağmen 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Hırvatistan'ın ardından 2. sırada bulunuyor. Ay Yıldızlılar Ukrayna karşılaşmasından en az 1 puan alması halinde playoff aşamasına katılmayı garantileyecek. Matematiksel olarak liderlik şansını da sürdüren Ümit Milli Takım ilk sıraya geçebilmek için lider Hırvatistan'ın puan kaybını bekleyecek. Karşılaşma Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Macaristan'ın Miskolç kentindeki DVTK stadında oynanacak. Mücadele saat 19'da başlayacak. Milliler 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan'la oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.
3: Belarus'ta Mialkovski'ye çarpmıştı. Burada da yine aynı şekilde. Bu arada enteresan ve muhteşem bir gol! Nefis bir şut, top ağlara gitti. Burak İnce.
2: 2027 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde 9 grup birincisiyle gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan finallere katılmaya hak kazanacak. Kalan 8 ikinci takımsa finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım ayında playoff maçları oynayacak.
0: Geçtiğimiz gün Hollanda ile Almanya, Norveç ile de Danimarka karşı karşıya gelmişti. Bu mücadelelerin özet görüntüleriyle Sabah Sporu'ndaki ilk saati bitirelim. Saat başında saat 9'da tekrar burada olacağız. Bir yere ayrılmayın.
4: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
5: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
4: Sıcak haberler.
5: Trendyol Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
4: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
5: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
4: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
0: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
4: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Katılım evim ve bir evimde devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Sabah Spor'una tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 9 oldu. Programımızın ikinci ve bugünlük son saat dilimini başlıyoruz değerli izleyenler. Dün oynanan karşılaşmamızla başlayalım tabii ki. UEFA Uluslar A Ligi'nde dün Fransa'yla Kocaeli'de karşı karşıya geldik. Fransa Kylian Mbappe'nin tek golüyle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ama milli takımımızın oyunu da umut vericiydi. Karşılaşmanın özet görüntülerini hatırlayalım.
1: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslar A Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımızda Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Dünker'in uzun gönderdi Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper ceza alanı offside yok. Barış vurdu Meyer. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
2: Offside, offside.
1: Şimdi bayrak kalktı.
2: Bir bakalım pozisyona, evet.
1: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi ceza alanında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalıçta kaldı Meyhan.
2: Şahane bir pozisyon.
1: İyi geldik kaleye.
2: Yazık.
1: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış ceza alanında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Zweier devam diyor. Taç kullanılsın diyor Barış Alper.

0: henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı. Yine pasını verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalında. Şarkı Merih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle aç önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü. İkinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanına da yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyyan. İsmail vurdu kafayı. Meyyan son anda korneri gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyyan korner. Bu da bir başka ışığı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezanın tehlike Mbappe. Top ağlardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerke dripling halinde. Şerke gidiyor. Pasını verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerke. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalarında. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Arda Güler kaleci Meyyan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Meyyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalarında bir rövaş atı dışarıya. Abdülkerim. Ah şık gol olsa, çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada, kaptanımız Meli orada. Christian Dingert. İzleme tavsiyesinde bulundu. Felix Zweier izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmişti Okan Hoca'nın. Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebine elini attı, kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
1: İtirdi.
0: Ve son düdük Felix Zweier'dan. Türkiye 0, Fransa 1.
2: A milli futbol takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella maç sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Neler söylemiş hatırlayalım.
1: Ah, io sono orgoglioso, è un peccato che non abbiamo
3: ne kadar üzücü bir sonuç alsak da, pozitif bir sonuçla ayrılmasak da bu maçtan. Şunu söylemem gerekiyor. Şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel olarak baktığınızda en iyi maçlardan bir tanesi. Bence korakor bir mücadele oldu. İki takım da kazanabilirdi. Birkaç tane fırsatımız oldu, değerlendiremedik. Onları daha iyi değerlendirebilirdik. Ama şu anda en önemlisi tabii ki de fiziksel ve mental olarak, zihinsel olarak onun bütün enerjilerimizi toparlamak ve bir dahaki maça hemen odaklanmak. Çünkü bu maçta şunu gösteriyor ki biz herkesle mücadele edebiliriz ve dediğim gibi üzücü bir şekilde hani ayrılıyoruz. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama futbolcularımı tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir maç oynadılar. Yani aslında bu gösterdiğimiz karakter maç boyunca temel olması gerekiyor. Yani biz bunun üzerine devam edip ekleyerek gitmemiz gerekiyor. Yani baktığınızda 100 dakika boyunca konsantrasyona ihtiyacınız var. O da bir değer baktığınızda. Sadece teknik olarak değil, taktiksel değil. Yani konsantrasyon da bir değer futbolda. Onu sahaya yansıtabildiğimiz sürece ve karakterimize ve bu takım ruhunu sahaya yansıttığımızda herkese karşı mücadele verip istediğimizi alabileceğimizi gösterdik. Yani aslında ufak bir hatadan doğduğunu söyleyebilirim. Daha tam olarak seyredemedim. Sahadayken hakemimizin görüntüyü aldığı ekrandan görmeye çalıştım ama çok net gözükmüyordu açıkçası. Yani çok net bir el müdahalesi olduğunu görmedim ben. Ama maalesef futbolda bunlar var. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor.
1: Cosa che ci dobbiamo portare per le prossime partite, non sarà facile recuperare.
2: Rakip takımda Fransa teknik direktörü Zinedine Zidane da Türkiye'nin çok iyi bir maç çıkardığını söyledi.
4: On va pas prendre de risque.
5: Kazandık, zor bir maç oldu. Bayağı mücadeleli bir maç oldu. Zemin pek rahat değildi. Ama Kylian için şunu söyleyebilirim. Kötü bir haberim var. Sakatlandı, dizinde ağrısı var ve bizden ayrılmak zorundadır. İlk maç açısından ben size şunu söyleyebilirim. Oyun güzeldi. Biz teknik oyun olarak topa sahip olma oranı yüksek olduğunda daha iyi bir oyun kuruyoruz. Ama topsuz bir şekilde oynadığımız zaman bunu bir şekilde öğrenmemiz lazım ve karşımızdaki takım bu akşamki Türk takımı çok iyi oynadı ve bir şekilde biz topsuz bir pres kurmayı çalışmamız lazım. Bir sonraki bir maçımız olacak. Belçika maçı yeni bir maç. Şimdi istirahat zamanı ve Belçika maçını bekliyoruz. Daha iyi maç çıkarmak için. Biz analiz yaptığımızda iki tane seçenek vardı. Türkiye milli takımı ikinci seçeneği seçti. Üçlü defansı. Biz ona göre de çalıştık tabii ki. Ama size şunu söyleyeyim. Biz üçlü defansta ilerlere kanatlara top attığımızda o şekilde biz ilerlemek istedik ve çalıştı. Türkiye çok iyi bir takım. Çok fiziki olarak oynadılar. Biz de bir şekilde onları yakalamak istedik. Ama oyun düzeninin bizimizi hiç bozmadık biz.
2: Milli futbolcularımız Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı ve Arda Güler karşılaşma sonrası konuştu.
6: Tabii öncelikle çok üzgünüz. Bence maçın hakkı bu değildi. Özellikle ikinci araya çok iyi başladık ilk 15 dakika. Sonra talihsiz bir gol yedik. Ama 10 kişi kaldığımızda dahi gereken mücadeleyi gösterdik bence. Zaten bugün stada gelenler de gerek hakkımızı verdi. O yüzden tabii ki çok üzgünüz. Bence maçın hakkı bu değildi. En azından bir gol atabilirdik. Ama önümüzde şimdi 3 tane maç var. İnşallah onlardan en iyi sonucu alıp en iyi şekilde devam ederiz. Yani ben hakemin yanına gittim. Hakem de emin değildi zaten. Ondan sonra VAR'dan çağırdılar. İzlemesine rağmen bana tam emin olmadığını, %50-50 olduğunu, işte belki göğsüne de çarptığını söyledi. Daha pozisyonu izlemedim tabii ki ama bence kırmızı kart değildi yani. Çok basitti. Ama Fransız oyuncular çok konuşmayı seviyor. Etki altına aldılar hakemi. Ama dediğim gibi bence maçın hakkı bu değildi. Ama gereken mücadeleyi gösterdik. Çok üzgünüz ya.
7: İlk önce şöyle başlamak istiyorum. Kocaeli halkına teşekkür ederiz. Müthiş bir destek. Desteklerini çok iyi hissettik arkamızda. Maça gelecek olursak da ben şöyle söyleyebilirim, Fransa'yı elimizden kaçırdık diyebilirim. Çünkü bizim de net pozisyonlarımız var. Net bir tane pozisyon yakaladılar, golü buldular. Önümüzdeki maçlara bakacağız ama gidişatımız çok iyi, öyle söyleyebilirim. Evet, tabii ki de kesinlikle galibiyet olacak çünkü kendi evimizde oynayacağız. Ona da çok iyi hazırlanacağız. Kısa bir süremiz var. İnşallah onda da çok iyi mücadele edip 3 puan alan taraf biz olacağız. Ben daha şimdi izlemedim ama saha içerisinde gördüğüm kadarıyla elini koluna değil de omzuna çarptı gibi gördüm. Yani izleyince bakacağım artık ama hakem verdi yani, yapacak bir şey yok.
8: Bugün Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizi tüm nereye gidersek gidelim ülkemizde, Avrupa'da, her yerde destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Gerçekten bir sürü sakat oyuncumuz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız.

0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk'la aralarında en ufak bir sorunun bile olmadığını söyledi.
1: İletişimimizde, konuşmamızda, olayları masaya yatırmamızda en ufak bir sorun yok. Buna rağmen işte orası öyle oldu, burası böyle oldu. Bunlara değer vermeyin. Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı olarak ben bütün taraftarlarıma, camiama şunu söylüyorum. Okan Hoca çok başarılı. Galatasaray çok başarılı. Dolayısıyla bu başarının tabii bazıları tarafından nasıl değerlendirildiğini sizin yorumunuza bırakıyorum. O itibarla Okan Hoca'yla 27. şampiyonluğa koşuyoruz şimdi. 5 senede Türkiye'de üst üste şampiyon olmak üzere bir rekora inşallah bu sene imza atacağız. Hiç kimse, ama hiç kimse bizi bu çıktığımız yoldan çevremez. Okan Hoca'yla ilgili elbette ki önümüzdeki sezon için görüşeceğiz. İstikrarı bozmak niyetinde değilim. İstikrarı bozmak niyetinde değilim. En başarılı olduğumuz noktalardan bir tanesi de hem camia olarak hem sportif aktiviteler olarak bir istikrarı yakalamış durumdayız. Onun için böyle bir niyetimiz yok. Yönetimimizde öyle Okan Hoca'yla yahut şeyle falan böyle bir şey yok. Nokta. Tabii Singo'nun sakatlığı hakkında soruyorsunuz. Ciddi bir sakatlık değil. Antrenman esnasında almış olduğu bir darbeden kaynaklanan bir şey. En kısa sürede zaten aramızda olacak. Galatasaray'ın özellikle bu dönemde yaptığımız en iyi işlerden bir tanesi finansal sürdürülebilirliklerini sağlamaktı. Ve onu da şu anda sağlamış durumdayız. Galatasaray'ın sporcular ile ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur. Bunu herkes böyle bilsin. Özellikle Leao, Patrago ve santrforumuz Deniz Gül çerçevesinde yaptığımız transferlerden seyredilen, yani Galatasaray'ın kazançlı çıktığı miktar yaklaşık 50 milyon dolar. Aziz Başkan'la tanışıklığımız yeni değil. 2015'ten, 2014'ten hatta beri tanışıklığımız var. Elbette ki birbirimizle yan yana geldiğimiz zaman merhaba edeceğiz. Sorunlarımız varsa konuşacağız. Bu 2026-27 sezonunun çok zorlu, çok çetin bir lig dönem olacağını değiştirmez. Gerçekten izliyorsunuz, bütün kulüplerin şampiyonluk arzusu var. Buna bağlı olarak geçtiğimiz dönemlerden daha zorlu bir futbol sezonu bizi bekliyor. Şampiyonluğa aday artık epey bir takım var. Onun için bu sezon kolay bir sezon değil, zor bir sezon. Dolayısıyla ben buradan kendi camiama seslenirken de özellikle bu sezonda konsantrasyonumuzun son derece yerinde olması, son derece birlik ve beraberliğimizin ihtiyaç duyulduğu bir sezon olacak. Evet, Barcelona ile önemli bir maç oynayacağız Ekim 13'ünde. İfade ettiğiniz şeye katılıyorum. Galatasaray özellikle Avrupa Ligi'nde üst seviyelerde olan takımlarla oynadığı maçlarda son derece başarılı mücadele etmiştir. Burada da aynı şeyi bekliyoruz. Galatasaray'ın burada hem taraftarına hem Türk spor severine bütün camialara böyle bir maç izletmek zorunda olduğunu hissediyorum. Başarılı bir Barcelona maçı oynayacağımızdan da eminim. İlkay Gündoğan benim kişisel çok sevdiğim, çok başarılı bulduğum bir spor

0: çocuğumuzun. Ama takımdaki yerinin tespitini ben yapamam. O Okan Hoca'nın işi, onun kararına saygılı olmamız lazım.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal kritik günleri geride bıraktı. Deneyimli teknik adam milyara sonrası oynanacak zorlu mücadeleler için yoğun bir şekilde çalışıyor.
2: Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçından sonra istifa kararı alan teknik direktörü İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım'ın onay vermemesi üzerine görevinin başında kalmıştı. Gaziantep FK beraberliği sonrası Eyüpspor'u 8-0 yenen Sarı Lacivertliler'de İsmail Kartal ve ekibi rahat bir nefes aldı. Milli ara ile birlikte Kartal için yeni bir dönem başladı. İsmail Kartal sadece takımına ve sahaya odaklandı. Milli aradan sonra üst üste oynanacak zorlu maçlara motive olan deneyimli teknik adam çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İsmail Kartal kısa süre içinde daha iyi bir noktaya geleceklerine inanıyor. Oyun planında değişikliğe giden Kartal elindeki kadroyla çok daha iyi işler yapabileceklerini düşünüyor. İsmail Kartal milli aradan sonra fiziksel durumunu göz önünde bulundurarak Marco Asensio'yu da daha fazla oynatmayı planlıyor. Sarı lacivertli takım milli aradan sonra zorlu bir maç trafiğinin içine girecek. Fenerbahçe yaklaşık bir aylık süreçte Trendyol Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 3, toplam 8 maça çıkacak. Fenerbahçe milli aradaysa Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz'la 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Bakü'de Tofik Bahramov Stadında hazırlık maçı yapacak.
1: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi için UEFA Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazdan pozitif bir geri dönüş aldı. Yapılan itiraz sonucunda Guendouzi'ye verilen 4 maçlık cezanın 3 maça indirildiği açıklandı. 3 maçlık cezanın ikisi ise 1 yıllık süreyle ertelemeli olacak. Roma maçında tek maçlık cezasını çeken Fransız Yıldız, Aston Villa deplasmanında forma giyebilecek. FIFA Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı verdi. Fenerbahçe FIFA'nın yasak listeye girdi. FIFA'nın resmi transfer yasağı kayıtlarında Fenerbahçe için 3 dönemlik transfer kısıtlaması getirildiği görüldü. Açıklamaya göre cezaya neden olan tutarın ödenmesi durumunda bu yasak kaldırılabilecek. Türkiye'den Ankara Gücü, Sivasspor, Altay, Pendikspor ve Kayserispor gibi takımlar da aynı yasağa tabi durumda. Kulüplerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Günün gazete manşetleriyle devam edelim. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye biraz daha detaylı bakalım birlikte. Foto maçla başlayacağız. Demirović var bu sayfada, 7. sayfada. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biriydi, hatırlarsınız. Oyuncuya yakın takipte hala devam ediyor. Sarı Kırmızılar Ocak ayında Stuttgart'ın 28 yaşındaki Bosna-Hersekli golcüsü için de harekete geçebilir. Sezona da iyi başladığının vurgusu yapılıyor. Stuttgart formasıyla 6 resmi maça çıkıp 4 gol kaydetmiş Demirović. Devam edelim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in çarpıcı açıklamaları var bu bölümde. Bir kısmına zaten az önce biz de haberlerimizde bakmıştık. Okan Hoca ile 27. şampiyonluğa koşuyoruz. 5 sene üst üste şampiyon olarak rekora imza atacağız. Hiç kimse ama hiç kimse bizi bu çıktığımız yoldan çeviremez dedi. Okan Buruk'un çok değerli olduğunu söyledi. Bu sezon ligin zorlu geçeceğinin vurgusunu yaptı. Elias Yelert'ten mesaj var. Danimarka basınına konuştu Yelert. Halen daha Galatasaray'ın futbolcusuyum. Gelecek yaz ne olacağını kontrol edemem. Dolayısıyla ne olacağını göreceğiz ifadelerini kullanıyor. Fanatik'le devam edelim. Greenwood dünya starlarını geride bıraktı, yıldızları solladı. Fenerbahçe'nin yıldızı Greenwood Süper Lig'den küresel bazda en iyi 11'e seçilen tek futbolcu oldu. Sarı lacivertli oyuncunun da yer aldığı prestijli kadroda Şampiyonlar Ligi favorilerinin önde gelen isimleri bulunuyor. Guendouzi'den bahsetmiştik, müjde olarak vermiş bu haberi Fanatik. İtiraz olumlu sonuçlandı. İkisi ertelemeli 4 maçlık men cezası, ikisi 1 yıllık denetime tabi olmak üzere ertelenmiş 3 maça çevrildi. Sabah gazetesine bakalım. Uluslar Ligi bölümü var burada. Turkuaz medya ekranlarında yaşanıyor biliyorsunuz. Bugün de oynanacak önemli bir İspanya-İngiltere karşılaşması var. A Haber ekranlarında saat 21.45'te izleyebilirsiniz. Samet Yüksel'in haberine geçelim ikinci bölümde. Dev projeler. Aziz Yıldırım hayalindeki Fenerbahçe için kolları sıvadı. Sarı lacivertli takımın başkanı yarın gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında stadın yenilenip genişletilmesi başta olmak üzere kulüple ilgili önemli çalışmaları üyelere açıklayacak. Stad kapasitesinin arttırılması. Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili bir bölüm. Can Bartu tesislerinde yenileme çalışmaları gibi konu başlıkları var. Milliyete geldik. Kartal çizdi, goller geldi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal Eyüpspor maçında duran top organizasyonları üzerinde durulmasının karşılığını aldı. Tecrübeli çalıştırıcının milli arada da ekibiyle bu konu üzerinde çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bizi yolumuzdan kimse çeviremez. Dursun Özbey'in açıklamaları, bu cümlesi de başlık olarak yer almış Milliyet'te. Okan Burak'a sahip çıkacaklarını söylemişti zaten. Bu konu üzerinde durulmuş. Beşinci kez üst üste şampiyon olup ligde rekor kıracağız ve hiç kimse bizi bu yoldan çeviremez demişti. Takvime geldik. Jakobs'a yeni kontrat yok. Sarı Kırmızılı yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki İsmail Jakobs'la yeniden anlaşmayacağı öne sürüldü. Senegalli Yıldız Jakobs Galatasaray'ın gelecek planlarında yer almıyor. Dünya çapında oyuncu değil, İtalyan basınında Leao ile ilgili yapılan haberlerde dünya çapında bir oyuncu değil ifadeleri kullanıldı. Değerlendirmede elit futbol kullanılmamış potansiyelle değil, açlıkla gelişir. Bu açık Leao için her zaman yabancı bir duygu gibi görünmüştür. Dünya çapında bir oyuncu olduğuna inandırılmıştık ama o asla o seviyede bir oyuncu değil şeklinde eleştiriler yer almış. Manşetlerin ardından Beşiktaş için gündeme bakalım. Vincenzo Italiano döneminde Beşiktaş gol tehdidi anlamında zengin bir havuza sahip olmaya başladı. Siyah beyazların gol haritasına şimdi haberimizde yakından bakalım.
2: Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun kolektif hücum anlayışı gol dağılımına da yansıdı. Siyah beyazların bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da attığı 26 golün 19'u santrforlar dışındaki oyunculardan geldi. Orta saha, kanat ve savunma oyuncularının skor katkısı İtalyano'nun oyununda hücumun takım geneline yayıldığını gösterdi. İtalyan teknik adamın oyuncu hareketliliğini ön plana çıkaran sisteminde farklı mevkilerden birçok futbolcu skor üretti. Orkun Kökçü ve Václav Černý santrforlar dışında Beşiktaş'ın en golcü isimleri oldu. Dörder gol atan iki futbolcu takımlarına toplam 8 gollük katkı sağladı. Orkun ve Černý'yi üçer gol atan İlhan Fakılı ve Amir Murillo takip etti. Özellikle sağ bekte görev yapan Murillo'nun skor katkısı dikkat çekti. Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Leandro Trossar, Milot Rashica ve Ernest Pocu da attığı gollerle skor yüküne ortak oldu. Beşiktaş'ın gollerindeki çeşitlilik, hücumdaki farklı silahları da ortaya koydu. Orta saha oyuncularının ceza sahasına koşuları, kanatların skor bölgelerine girmesi ve savunmadan gelen destek siyah beyazların hücum seçeneklerini arttırdı. Santrfor hattında ise Dušan Vlahović öne çıktı. Sırp golcü 5 golle Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu oldu. Oh ve Semih Kılıçsoy da birer golle takıma katkı sağladı. Böylece Beşiktaş'ın santrforları toplam 7 gol üretirken diğer mevkilerden 19 gol geldi.
1: Trabzonspor milli ara sonrasında 3 derbi oynayacak. Bordo Mavililer 17 günde tam 5 mücadeleye çıkacak.
2: 4-0'lık Galatasaray zaferiyle milli araya oldukça moralli giren Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis müthiş bir başlangıç yaptı.

0: Arenin ardındansa bordo mavilileri oldukça zorlu bir periyot bekliyor. 17 günde 5 maça çıkacak Trabzonspor bu karşılaşmaların 3'ünü deplasmanda oynayacak. Bordo Mavililer 10 Ekim'de deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Avrupa Maratonu başlayacak Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki ilk maçını 15 Ekim'de Finlandiya ekibi Kups'la oynayacak. 19 Ekim'de Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek Karadeniz ekibi, 3 gün sonra Konferans Ligi'nde İskoç ekibi Arts'ı ağırlayacak. Trabzonspor 26 Ekim'de ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Karadeniz ekibi böylece bu süreçte 3 derbi mücadelesine çıkacak.
1: Gazete manşetlerindeyiz bir kez daha. Bu sefer de Beşiktaş ve Trabzonspor için bugünkü haberlere bakalım beraber. Fanatik'teyiz. Serdal Adalı'nın Kurtuluş Reçetesi. Fanatik gazetesini ziyaret etmişti. İlk saatlerimizde de söylemiştik, bir röportaj verdi. İkinci bölümüyle ilgili bu röportajın bazı detaylar var. Siyah Beyazlı ekibin mali yapısından gayrimenkul projelerine, stat çalışmalarından kulübün geleceğine uzanan önemli mesajlar veriyor kendisi. Borç probleminin çözümünü anlattı. Her sene 300 milyon euro değerinde satış şansımız yok. Eldeki imkanları büyütmeye çalışıyoruz. Sportif yapıyı güçlendirirken kulübün kalıcı gelir kaynaklarını da arttırmak zorundayız diyor. Raskin'le ilgili bir bölüm yine bu sayfada. Son anda direkten dönen Raskin transferinde perde arkasına ulaşıldı. 25 yaşındaki oyuncu hocasının bırakmadığı öğrenildi. Devre arasında yine oyuncu için bir yoklama yapılabilir. Foto maçtayız. Gece mis sesleri. Kara Kartal kanat takviyesi için Ocak ayında İtalya'da Frosinone'de oynayan gece misi gözüne kestirdi. 24 yaşındaki Cezayirli sağ kanat aynı zamanda 10 numarada da forma giyebiliyor. Eddie Due hamlesi, fırtına yaz döneminde almak istediği 20 yaşındaki yıldız için devre arasında yeniden Estrela'nın kapısını çalabilir. Eddie Due merkez orta sahada da oynayabiliyor. Sabah gazetesindeyiz. İtalyano'dan ekstra bir mesai söz konusu. Beşiktaş'ın Alanyaspor ve Ahmetspor deplasmanlarında aldığı iki yenilginin aklından çıkaramayan teknik direktör İtalyano ekibiyle birlikte kapsamlı bir analiz çalışması başlattı. İtalyan hocanın söz konusu maçlardaki savunma zaaflarını ve hücumdaki eksikliklerini tek tek incelediği öğrenildi. Milliyet gazetesindeyiz. Sayfanın en altında İtalya Vlahovic'i özlüyor başlığı var. Juventus'la yollarını ayıran Sırp futbolcunun Beşiktaş'taki performansı kıskandırıyor. Juve'nin eski sağ açığı Moreschino, İtalyan futbolu Vlahovic'i özlüyor dedi. Yorumcu Gambelli ise Vlahovic ile Miretti hala açık yaralar yorumunda bulunuyor. Takvim gazetesine de bakalım. Yalçın'ı solladı. Beşiktaş'ın hocası İtalyan'ı ligdeki 6 haftalık performansıyla Sergen Yalçın'ı solladı. Yalçın geçen sezon 1.66 puan ortalaması tuttururken İtalyan'ı ise 4 galibiyet 2 beraberlikte 2 puan ortalaması yakaladı. Semih Kılıçsoy hız kesmiyor. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Semih, izinli olmasına rağmen tesislerde çalışmalarına devam ediyor. Salonda çalışan 21 yaşındaki Semih Kılıçsoy milli aranın ardından Vlahovic ve Oğla gireceği forma rekabeti içinde güç depoluyor. Trossard'ın da iyileşmesi bekleniyor. Belçikalı sağlık heyeti irtibat halinde Trossard'la oyuncu milli ara sonrası hazır hale getirmek için. Uluslar Ligi'nde dünya şampiyonu sahneye çıkıyor. İngiltere ile İspanya bugün saatler 21.45'i gösterdiğinde karşı karşıya gelecek. Bu mücadele A Haber ekranlarından naklen sizlerle buluşacak. Yine oynanacak başka maçlar da var. Slovenya ile İskoçya, Çekya ile de Hırvatistan karşılaşması var. A Spor'da da bu karşılaşmalar sizlerle buluşacak.
2: Uluslar Ligi'nde 3. gün maçları oynanacak. Günün ilk maçı saatler 16'yı gösterdiğinde Slovenya'da başlayacak. Slovenya'nın Ljubljana'da İskoçya'yı konuk edeceği B Ligi 1. grup mücadelesini Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feşniç yönetecek.

0: saat 21.45'te ise iki karşılaşmanın heyecanı Turkuaz Medya'da yaşanacak. A Ligi 3. grupta dev bir maç futbol severleri bekliyor. Thomas Tuchel'in İngiltere'si ile son Avrupa ve Dünya Şampiyonu İspanya karşı karşıya gelecek. İtalyan Davide Massa'nın yöneteceği mücadele A Haber'den naklen yayınlanacak. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesini 2032'ye yükselten İspanya, Euro 2024 finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti. İspanyollar son yıllarda yakaladıkları büyük başarıları sürdürmek istiyor. Dünya Kupası'nda 3. olan ve 1966 şampiyonluğunun ardından en iyi dereceyi elde etmesine rağmen hayal kırıklığı yaşayan İngiltere'de özgüven arıyor. A Ligi 3. gruptaki diğer karşılaşma Çekya ile Hırvatistan arasında oynanacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak Prag'daki maçı İtalyan Simone Sosa yönetecek. Hırvatistan yaklaşık 10 yılın ardından ilk kez farklı bir teknik direktörle serüvene başlıyor. Hırvatistan tarihinin en başarılı ve en uzun süre görev yapan teknik direktörü Zlatko Dalic, son 32 turunda elendiği Dünya Kupası'nın ardından 9 yıllık görev süresini noktaladı. Slaven Bilic takımın başına geçti. Çekya'da da Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Miroslav Kubek görevden alındı ve takımın başına İspanyol Santi Denia getirildi. İki ülke yeni teknik direktörleriyle Uluslar Ligi'nde başarı hedefliyor.
1: Değerli izleyenler, Teams bağlantısıyla Sabah Spor'undaki yayınımıza devam edelim. Hüseyin Özkök bizleri bekliyor. Dünyadan spor haberlerine ve Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları kendisiyle birlikte konuşalım. Hoş geldiniz. İyi hafta sonları ve iyi sabahlar. Nasılsınız Hüseyin Özkök?
2: Merhaba sevgili Demet. Günaydın, iyi sabahlar. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. İyiyim, teşekkür ederim. Dün akşam işte maçtan mağlup ayrılınca biraz tabii ki moralimiz bozuk.
1: Evet.
2: Ama yapacak bir şey yok. Konuşacağız şimdi. Bunun dışında her şey yolda. Diğer maçları da tabii ki Turkuaz Medya kanallarında takip ediyoruz kaçırmadan. Evet. Uluslar Ligi gayet güzel başladı. İyi de gidecek inşallah.
1: Kesinlikle. Türkiye-Fransa maçını konuşarak başlayalım. Tabii maç öncesinde Fransa'nın da formunu, Dünya Kupası'ndaki durumunu düşününce aslında farklı senaryolar da aklımıza gelmişti. Buna rağmen oyun olarak savunma anlamında bence iyi bir oyun sergiledik. Ki beraberlikle bile bitebilirdi diyoruz. Siz nasıl izlediniz karşılaşmayı? Nasıl buldunuz milli takımımızı?
2: Demet, Perşembe günü yaptığımız yayında hatırlarsan ben çok umutsuz konuşmuştum.
1: Evet.
2: Ama tabii ki futboldaki sürprizleri de göz ardı etmemek lazım demiştim. Milli takımımız dün gerçekten benim beklediğimin çok üzerinde bir performans gösterdi. Benim anlamadığım mesela Merih ve Barış Alper kararları olmasına rağmen milli takım takım halinde iyi mücadele etti. Ve Fransa'ya zorluk çıkarttı. Bu çok önemliydi gerçekten. Fransa milli takımı da Türkiye'ye karşı böyle topa sahip olmasına rağmen ilk yarıda %70'i 30 bir topa sahip olma oranı vardı Fransa'nın, ama böyle Türkiye'ye karşı böyle çok zorlayıcı bir oyun oynamadılar. Oyunu tam olarak tutturamadılar. Sadece top gezdirdiler ve daha çok topa sahip oldular. Çok pas yaptılar. Milli takımımızda oyunculara aralara kaçış fırsatı vermedi. Özellikle savunmada iyi yer aldı takımımız. Benim beklentilerimin gayet üzerinde güzel bir oyun oynadılar. Ancak işte Mbappe'nin attığı golde de maalesef yine bizim bir kandirenimiz olan adeta savunmadaki bu zincirleme hatalar ortaya çıktı.
1: Evet.
2: Ve maçın tek golünü yemiş olduk, ama o yenilen golden sonra da oyuncularımız bundan moralini bozmadı ve oyuna asılmaya devam ettiler. Özellikle biz de bayağı goller kaçırdık. Rakibi zorladık. Nitekim Fransa milli takımın teknik direktörü Zinedine Zidane da bunu açıkça söyledi. Türkiye bize zorluk çıkarttı dedi. Ve kazanmalarının bu bağlamda çok zor olduğunu söyledi. Yani bu maçın hakkı kesinlikle beraberlik olabilirdi sevgili Demet. Bir gol atsaydık, yani ya Fransa bu maçı hak etti. İşte ama berabere bitti maç, sürpriz şekilde denemezdi. Milli takımımız yani berabere kalsaydı bu beraberliği hak etmiş olacaktı.
1: Evet.
2: Yani futbol bu, işte yenebilirsin de, ama en azından bir beraberlik bu dünkü karşılaşmada oyun açısından olabilecek bir durumdu. Ama

0: olmadı ve mağlubiyetle başladık. Şimdi İtalya ile pazartesi günü Bursa'da bir karşılaşma yapacağız. Ben dün akşam diğer yandan da yan gözle İtalya Belçika maçını seyrettim Demet. İtalya çok kötü başladı maça. Ve ilk yarıda çok berbat bir futbol oynadılar ve ilk yarıyı geride kapattılar. İkinci yarı bir 20 dakika İtalya baskısı gördük Belçika karşısında. Orada da gol bulamadılar. Gol bulamadıktan sonra da geçiş oyununda Belçika 2-0'ı bulunca zaten maçın sonunu getirmiş oldu. Ve karşılaşmayı 2-0 kazandı. Yani İtalya, ben dün akşam onu da yazdım. İtalya bizim en az 4 puan alabileceğimiz bir takım. Şu anda hala bir oyun oturtamamış Mancini. Özellikle ilk yarıda çok kötü bir oyun oynadı İtalya. Ki bu sabah şöyle bir baktım, İtalyan basını da milli takımı bayağı eleştirmiş. Dolayısıyla bizim pazartesi günü Bursa'da İtalya karşısında dünkü baskılı oyunumuzu oynarsak galip gelebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Belçika ilk yarıda, maçın ilk yarısında önde baskı yaparak İtalya'yı çok şaşırttı ve İtalyanlar oyun kuramadılar ve dolayısıyla Belçika'nın üstünlüğüyle geçti ilk yarı. İşte ikinci yarı dediğim gibi bir 20 dakikalık bölüm var ama oradan da İtalyanlar gol çıkartamadı. Hatta dünkü maçta Donnarumma da maçın kahramanı oldu. Çok top kurtardı yani. Onu da söylemek gerekiyor. Pazartesi gününe ben umutla gireceğim. O gün inşallah İtalya'yı yeneriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki küçümsememek lazım. İtalya işte kötü oynuyor falan diye ama yine de galibiyete yakın tarafın bizim olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bizim de İspanya karşısındaki oyunumuz devam eder Demet. Bu oyunu bozmamamız lazım ve mücadelenin çok önemli olduğunu da dün akşam millilerimiz gösterdi.
1: Tabii farklı bir strateji de görebiliriz bu maçta. Şimdi Fransa gibi hücumda çok güçlü bir takıma karşı üçlü, hatta beşli de diyebiliriz, ciddi anlamda bir savunma oyuncularıyla sahadaydık. Bu işe yaradı evet birçok noktada. Ama İtalya'ya karşı belki farklı bir planı olabilir Montella'nın.
0: Demek şunun da altını çizmem gerekiyor. Dün işte Thierry Henry ve İsveçli İbrahimovic açıklama yapmışlar Arda ile ilgili. Özellikle Arda'nın çok büyük bir yetenek olduğunu ve çok klas paslar attığını, fakat Türk milli takımında Arda'nın bu bitirici paslarına uyum sağlayacak oyuncu olmadığını belirtmişler. Bu iki önemli futbol insanının da yorumları önemli. Gerçekten de düşündüğümüzde hani oyunu, Arda topu ayağına aldığı zaman harika işler yapıyor. Dün akşam da maçın yıldızıydı gerçekten. Ama onun yaptığı hareketlerin sonucu maalesef gelmedi. Çünkü ona uyum sağlayamıyorlar gerçekten forvet oyuncuları. Bakalım, inşallah bu oynaya oynaya düzelir.
1: Dün Arda'nın istatistiklerine bakmıştım ben de. Gerçekten haklılar. 89 kez topla buluştu. Evet. 50 pasın 41'i isabetli. %82'lik bir pas isabet yüzdesi var. 9 uzun pas kullanmış. 8'i olumlu. 5 çalımın yine 3'ü olumlu. 20 ikili mücadelenin 10'unu kazanmış. Gerçekten etkili bir performansı vardı.
0: Yani Arda gerçekten çok kuvvetlendi Real Madrid'de. Evet. Bunu o geçen sene çok uzaktan attığı golden sonra ben söylemiştim. Yani maçın sonlarında o kadar uzaktan o topa o kuvvette vurmak kolay değil. Bu da futbolcunun kuvvetlendiğini gösteriyor ve senin de söylediğin gibi artık çok rahat şekilde uzun toplar atabiliyor Arda ve ikili mücadelelerde o hani çelimsiz görüntüsüne rağmen başarılı çıkabiliyor. Hakikaten giderek kendini daha da geliştiren ve önümüzdeki yıllarda çok daha böyle yıldız olarak tanımlayabileceğimiz bir hale geliyor.
1: Peki devam edelim diğer konu başlıklarımızla. Manchester City 115 finansal ihlal davasında 114 dosyadan suçlu bulundu.
0: Demet, hatırlıyorsun diye tahmin ediyorum. 2 sene önce konuşuyorduk bunlara. Evet. Bu konuda bayağı yayın yapmıştık. Ben de Manchester City'nin bu davasının sürdüğünü, çok büyük cezalar gelebileceğini söylemiştim. Ben de o zamanlar dalga geçenler falan olmuştu. Hatta bana böyle taş atanlar da oluyordu sosyal medyada. Hani ne oldu, City davası falan ceza alıyordu falan diye. Ben de 2 gün önce birisi bana öyle bir yazınca bir bakayım dedim. Hakikaten 2 senedir sürüyor. Fakat herhangi bir sonuç açıklanmadı. Hatta Premier League CEO'su da açıklama yapmış yaz aylarında. Evet, biraz gecikti ama karar çıkacak falan diye. Nitekim ben bunu yazdıktan 2 gün sonra karar çıktı ve Manchester City'nin 115 dosyadan 114'ünde suçlu bulunduğu açıklandı.

0: Ancak ceza henüz açıklanmış değil. Bu cezanın da ayrıca açıklanması gerekiyor. Bunun temyizi var tabii ki. Daha bir süre bu devam edecek. Yani hemen siteye ceza verilmeyecek. İtiraz edebilecek onlar tabii ki ama burada Premier Lig mutlaka Manchester City'ye ihlaller gerçekse, ispat ediliyorsa bir ceza vermesi gerekiyor. Çünkü bu Premier Lig dünyanın bir numaralı ligi, bu ligin güvenilirliğini sarsmamak için ve gelecekte diğer kulüplere bir yol açmamak için mutlaka buna bir ceza verilmesi ve sıkı, böyle okkalı bir ceza verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Cezanın ne zaman açıklanacağını bilmiyoruz tabii. Onu takip edeceğiz ama Manchester City bu işten kolay sıyrılamayacak gibi gözüküyor. Diğer yandan UEFA'da da Manchester City ile ilgili yine aynı bağlamda bir soruşturma yürütülüyor. UEFA'da Premier Lig ceza verdikten sonra Manchester City Avrupa kupalarından ihraç edebilir. Böyle bir ceza da gelebilir Manchester City'ye. Yani bu dosya hala çok sıcak ama bayağı bir uzun sürdü bu karara varılması. Bakalım ceza olarak da ne gibi bir ceza çıkacak, onu da ilerleyen haftalarda göreceğiz.
1: Peki, dört büyük ligden FIFA'ya ortak ultimatom var.
0: Evet, şimdi bu Infantino yine konumuz. Infantino'suz biliyorsun
1: Tabii.
0: yayınımız geçmiyor. Yine konu Infantino ve FIFA'nın yönetim krizi. Şimdi burada dört büyük lig, Bundesliga, Premier Lig, La Liga ve Serie A, onların CEO'ları ortak bir bildiriye imza atarak bir açıklama yaptılar. Açıklamadıkları maddelerde şunlar: FIFA'da bir reform yapılması isteniyor. Hatta Infantino son yaptığı açıklamayla bu reformlara taraf olduğunu ve yapılmasını uygun gördüğünü söylemişti. Yüzeysel değişiklikler değil, köklü reformlar yapılmasını istiyor dört büyüklük. Diğer yandan bu FIFA'nın Forward Enterprise projesinin durması önemli ama o aşamaya gelecek şekilde, bir daha gelmeyecek şekilde kararlar alınması gerektiğini söylüyorlar. Yani o aşamaya nasıl geldi? Evet, kaldırılması önemli, iptal edilmesi, ama o aşamaya nasıl geldi? Bunun önüne geçecek kararlar alınması gerekiyor. Yönetim çok merkezileşti. FIFA'da sadece Infantino başkan karar veriyor. Denetim mekanizmaları yok. Dolayısıyla bu tip durumlar ortaya çıkıyor dediler. Paydaşlara gerçek yetkiler verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Diğer yandan da büyük kararların, yani bu FIFA Forward Enterprise gibi kararların kanıt ve analize dayanması, yani bunun iyi bir karar olduğunu ispatlanması, ortaya konması gerektiğini söylüyorlar. FIFA'nın düzenleyici göreviyle ticari faaliyetlerin ayrılması gerektiğini de söylemişler. Yani artık iç içe geçmiş durumda. Infantino ne isterse ticari olarak o işler yapılıyor. Bunun ayrılması gerektiğini ve bu işi liyakat sahibi insanların yapması gerektiğini, FIFA'nın başkanı da temsil görevini yapması gerektiğini söylüyorlar. Bütün başkan adaylarının da eğer adaylıklarını koyduklarında bu reformları yapacaklarına söz vermesini istiyor. 5 büyük, 4 büyüklük. Bakalım bu açıklamalar yapılıyor. İşte FIFA Başkan Yardımcısı, İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt de bir açıklama yapmıştı. Yakında FIFA konseyi var, oraya bütün belgeleri getirmesini istemişti Infantino. Infantino şu anda köşeye sıkışmış durumda. Ancak diğer konfederasyonların da Infantino'ya karşı 18 Kasım'a kadar güçlü bir aday çıkarmaları gerekiyor. Yoksa yine bir 4 yıllık Infantino macerasına hazır
1: Devam
0: olmalıyız.
1: edecek. Evet, bakalım. Bekliyor musunuz bir değişiklik peki?
0: Yani güçlü bir aday çıkartırlarsa bekliyorum. Çünkü UEFA, CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu, AFC'nin oyları Infantino'ya karşı yetiyor. Dolayısıyla eğer güçlü bir aday çıkartırlarsa ve bütün bu konfederasyonlarda da fire olmazsa, Infantino'nun yerine başkası seçilebilir. Bunun içinde güçlü aday olarak CONCACAF, yani Kuzey Orta Amerika Konfederasyonu Başkanı Montagnani, Kanadalı Montagnani görülüyor. Bakalım onu da ilerleyen haftalarda 18 Kasım'a kadar göreceğiz.
1: Peki, 2-2,5 dakikam kaldı. UEFA'dan Avrupa
0: Tamam.
1: futbolu raporu var. Bunu da dinleyelim.
0: Bu UEFA'dan çok güzel bir Avrupa futbolu raporu yayınlandı. 700'den fazla kulüp incelenmiş bu Avrupa futbol raporunda. UEFA'nın sayfasında var. Seyircilerimiz inceleyebilirler. Bunun en çarpıcı bölümü bana göre teknik direktör

0: değişiklikleri demek. Yani teknik direktörler biliyorsun günah keçileri, her zaman ilk
1: Evet,
0: gönderilen
1: ilk kişiler.
0: kişiler teknik direktörler oluyor ki bizde de son olarak daha milli arada Uğur Uçar gönderildi Çorum PYK'den.
1: Evet.
0: 738 teknik direktör değişimi yaşamış geçen sezon 25-26 sezonunda. Bunların %63'ü teknik direktör değiştirmiş kulüplerin ve 2/3'ü de sezon içinde gönderilmiş. Gerçekten inanılır gibi değil. Çok kolay gönderiliyor teknik direktörler çünkü futbolcuları gönderemiyorsun. Yöneticiler de zaten onlar melaike, hiç suçları yok onların, hiçbir zaman olmaz. Geriye bir tek teknik direktör kalıyor ve teknik direktörler gönderiliyor. Bu bence UEFA'nın açıkladığı raporun
1: Evet.
0: çok çarpıcı bir bölümüydü. Ekonomik büyüme var tabii. Gerçekten çok büyük bir ekonomik büyüme var. Transfer giderek artıyor. %8 daha fazla 2025'e göre transfer yapılmış. Buna bakılmış. Ve Avrupa transfer hacmi de 10 milyar euroyu aşmış. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Avrupa'daki kulüpler transfere 10 milyar euro harcamışlar. Raporun ayrıntıları zaten UEFA'nın sitesinde var.
1: Peki çok kısaca Kanada'da Wenger'in güneşi offside uygulaması da tartışılıyor. 30 saniyen var.
0: Evet, görmüşsündür bir tane bir pozisyon oldu maçın
1: Evet.
0: uzatma dakikalarında ve bizim kurallarımıza göre offside olan pozisyonda gol atıldı ve verildi. Bu Kanada'da işte offside Premier Lig'de uygulanıyor güneşi offside kuralı. Fakat çok tartışma yaratıyor. Özellikle savunma oyuncuları ve yardımcı hakemler bundan şikayetçi. Çünkü bambaşka pozisyon almaları gerekiyor. Bunun da ne kadar doğru olduğu, iyi olduğunun tartışmaları sürüyor Kanada'da.
1: Evet.
0: Ama Kanada Premier Lig bunların testlerini FIFA ve İFAB'ın kontrolünde yapıyor. Bakalım lig bittikten sonra burada sonuçlar ortaya çıkacak ve bir rapor açıklanacaktır diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. Ama uygulama bayağı tartışma yaratıyor.
1: Teşekkür ederim Hüseyin Özkök. Hoşça kalın. İyi sabahlar.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese güzel bir hafta sonu dilerim. Görüşmek üzere.
1: Değerli izleyenler, bağlantımızı bitirdik. Bağlantıyla birlikte Sabah Sporu'nun da bugünlük sonuna geldik. Noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta iklim dirençli şehirlerin finansmanına yönelik SURF girişimini başlattı. Birleşmiş Milletler kuruluşları, İlbank ve uluslararası belediye yapılanmalarının işbirliğiyle hayata geçirildi.

0: geliştirilen girişimle, iklim hedefleriyle projeler ve finansman arasındaki mesafenin azaltılması hedefleniyor. Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını örnek göstererek, "Biz bunu sahada çok büyük bir ölçekte uyguladık," dedi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
3: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
2: Sıcak haberler.
4: Sen de o Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
2: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
4: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
2: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
3: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
2: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor. Order.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Sendeo Süper Lig'de Avrupa'da transferlere her şey.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
0: Yurttan ve dünyadan. Amili futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
3: Cezalı Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
3: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
3: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.

Daniel Ziebert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Ben Alp Özgen, hepinize keyifli seyirler diliyorum. Mancini karşıladı. Moisken öncesinde maçın hekimi oyunu durdurdu. En direkt serbest vuruş Belçika kullanacak. Barella'nın itirazları var Daniel Ziebert'e. Mekele ve Esposito arasındaki ikili mücadelede Daniel Ziebert topu Belçika'ya verdi. De Kuyper, yükselen form grafiğiyle dikkat çeken isimlerden birisi de o. Götz, Mika Götz taşıdı topu Götz çizgiye doğru. Şimdi çekti. Götz ceza sahası içinde. Savunma orada başarılı. Di Lorenzo, Tonali, Barella. Top dışarıda, taç Belçika kullanacak. Van Bommel görüntüde, Belçika milli takımının teknik direktörü Engoy. Raskin. Castagne geriye döndü Engoy. Tonali'den baskı var. Sandro Tonali. Kevin De Bruyne. Yüksek bir top gönderdi Götze'a doğru. Di Lorenzo orada. De Kuyper topun sahibi.

Ngoy. İyi paslaştı Belçika ama araya girdi İtalya orta sahası. Şimdi Donnarumma'ya kadar geldi top. Donnarumma, Tonali yerde kaldı. Esposito, karar devam. İtalyan taraftarların tepkisi var bu karara. Castagne, Ngoy, Mekele, yeniden Ngoy. Moreira geriye, Castagne kalecisine, Lamens. Baskı var İtalyanlardan. Ngoy. Tielemans. Kevin De Bruyne. De Bruyne çizgiyi oynadı, yüksek top. De Kuyper, Götze. Moise Kean geldi yardıma. Götze birebir de etkili bir isim. Götze çevirdi içeriye. Top geçmedi. Barella. Barella sola. Calafiori. Yeniden Barella, hızlı çıkarsa tehlike yaratabilir İtalyanlar. Serbest vuruş İtalya'nın. Cambiaghi yerde kalan isim. Serbest vuruşu İtalya kullanacak. Castagne'nin faali var. Mancini görüntüde. Romano. Yeniden aldı Romano. Coppola geriye, Donnarumma. Çizgi oynadı Donnarumma. Moise Kean iyi kullandı vücudunu. Topu da kurtardı. Moise Kean şimdi döndü merkeze. Alamadı orada. Orta sahaya destek veren Romano. De Bruyne döndü geriye. Ngoy. Mekele. De Kuyper. Mekele. Ngoy. Castagne. De Bruyne. De Ketelare. İyi paslaştı Belçika. De Bruyne önünü alabilirse tehlike. Alamadı orada. Calafiori. Coppola, Calafiori. Barella. Barella. Ona yapılan hareket. Faul. Serbest vuruş İtalya'nın. Roberto Mancini. İtalya milli takımı teknik direktörü. Ekrana geldi az önce. Di Lorenzo. Donnarumma, Coppola. Mancini, Di Lorenzo, Moise Kean. Di Lorenzo, Romano, Coppola ile oynadı. Coppola çizgiye. Castagne çıktı Cambiaghi'nin üstüne. Barella. Cambiaghi oyun alanında tuttu. İyi paslaştı İtalya. Cambiaghi çevirdi içeriye. Esposito kovaladı, olmadı. Şimdi Cambiaghi. Tonali yakın. Cambiaghi sıfıra indi. Lamens. Etkili geldi ceza sahası içine. İlk kez bu kadar kalabalık girdi İtalya. Lamens'te kaldı top. De Bruyne. Nefis geçti Kevin De Bruyne. De Ketelare'ye nefis pas. Ketelare. De Ketelare. Donnarumma. Donnarumma. Çok iyi çıkarttı. Donnarumma. Şimdi Moise Kean gidemiyor. De Kuyper'in faali var. Kart istiyor İtalyanlar.
Etkili geldi, tehlikeli geldi.

geldi. Deketelare ile Belçika Donnarumma nefis çıkartıyor. De Bruyne'nin harika pasında Deketelare ile gole yaklaştı Belçika. Coppola alamadı Esposito. Kaleci Lamens'e kadar geldi top. Echele. De Kuyper. Engol. Kastanye. Pas hatası çıkarken Belçika'dan. Tonali boş pas istiyor. Şimdi Tonali'ye çok kötü pas geldi Barella'dan. Barella aldı. Devam dedi Alman hakem. Barella döndü çizgiye doğru. Şimdi verdi Tonali. Yeniden Barella. Barella Esposito. Esposito direkten döndü. Offside. Yardımcı bayrağını kaldırıyor. Etkili geldi İtalya. Burada bayrak kalktı. Esposito tekte vurdu. Lamens'in kapadığı köşede direkten dönüyor top ama karar offside. Öne gelmesini istiyor Esposito arkadaşlarının. Kastanye'yi yanına çağırdı. Mark van Bommel ona talimatları var, uyarıları var. De Ketelare. De Kuyper. Raskin. Engoy. Sağda çizgide Moreira döndü geriye. De Kuyper çizgide. Mika Götze. O da Belçika futbolunun yükselen değerlerinden, yeteneklerinden bir tanesi. Moreira. Birebir de etkili bir isim Moreira. Attı geçme düşüncesi Moreira. De Bruyne çizgiye indi. Çevirdi, kapattı orayı Coppola. Moreira döndü. Moreira'yı kapattılar. Şimdi orta yerden tehlikeli en arkaya doğru geçiyor. Oyun alanında tuttu. De Ketelare atak devam edecek. Döndü geriye De Kuyper. Mika Götze. Götze geçti rakibini. İçeride 5 arkadaşı var. Götze kapandı İtalyanlar. Bir daha aldı sağ ayağına. Şimdi kesti içeriye. Karşıladı Mancini. Tielemans. Engoy. Götze savunma arkasına koşu var. Tielemans'tan Donnarumma çıktı. Kastanye sol ayağıyla çevirdi. Moreira'ya topu kazandırdı. Moreira bir vücut çalımı düşündü ama oraya giren Tonali. Sandro Tonali taşıdı. Rakip yarı alana geçti. 3 Belçikalı başında döndü geriye ama hiçbir takım arkadaşından destek gelmedi ona. De Bruyne. Raskin. Tielemans. Moreira. Yine Calafiori'yi aldı karşısına. Kastanye geriye. Engoy. Mechele. De Ketelare. De Ketelare. Gidemedi. Coppola'dan sekti top. Ceza sahası. Tielemans. Tielemans vurdu savunmadan seken top. Kaleci Donnarumma. Mancini oyuncularını uyarıyor. 10 dakika, 11 dakika geride kaldı. Şimdi Calafiori döndü merkeze. Aldı Barella. Barella'dan terse Moisken. Esposito içeri hareketlendi. Moisken ceza sahasında. Moisken iki kişinin arasına girdi ama çıkamadı o trafikten Moisken. Mika Götze. Ken geldi. Devam dedi maçın hakemi. Moisken baktı arkadaşlarına. Verdi pasını. Barella çevirdi. Hiçbir İtalyan yok orada. İtalyan futbolunda özellikle son 5-6 yılda en çok eleştirilen konulardan bir tanesi bu. Ceza sahası içinde çoğalamıyor İtalyanlar. Sayısal üstünlüğü kuramıyorlar. Geçiş hücumlarında evet pozisyon bulabiliyorlar ama özellikle set hücumlarında ceza sahası içinde çok adamla tehlike yaratma konusunda, o yaratılan tehlikelerde de gol üretme konusunda üretken

Engol. Yerden iyi yere De Bruyne, De Ketelare'den koşu var. Sola döndü De Bruyne. Hata destek De Kulper'den. Götze hareketlendi çizgiye. De Kulper çekti. De Bruyne kaleye baktı. De Bruyne'nin vuruşu savunmadan sekti dışarıya, korner. Köşe vuruşunu kullanacak Belçika. Donnarumma arkadaşlarını uyarıyor. Van Bommel yardımcılarıyla pozisyonu değerlendiriyor. De Kuyper köşe vuruşu için hareketlendi. Stoperler geldi. Engoy ve Mekele ceza sahası içine 2-4-6 oyuncuyla ceza sahasına girdi Belçika. De Bruyne de pas açısına doğru açıldı. Oyuncuları uyarıyor Daniel Ziebert. De Kuyper topun gerisinde. De Kuyper yaptı ortayı öndüreye doğru. Esposito savunmasına yardımcı, bir korner daha aynı noktadan.

kulübeler sık sık ekrana geliyor. Götz yaklaştı De Kuyper'e. Doğrudan içeri gönderebilir De Kuyper. Baktı içeriye, yaptı ortayı De Kuyper, savunma karşıladı. Kevin De Bruyne hiç riske girmiyor, en geriye kalecisine Lammens. Uzun oynadı Lammens. De Kuyper orada indirdi Götz. Luka Götz sakladı topu. De Bruyne geriye. Kastanye. Raskin. Götz. Raskin. Pası De Bruyne. De Bruyne De Ketelari'yi düşündü ama iki İtalyan stoperin arasında De Ketelari. Şimdi sol kanada doğru nefis bir pas Donnarumma'dan. Kontrol başarılı Cambiaghi. Esposito çok yalnız içeride. Yine çoğalamadı İtalya. Calafiori. Romano Barella ile oynadı. Di Lorenzo. Barella. Coppola. Nicola Barella. Di Lorenzo. Romano yakın. Di Lorenzo. Barella. İlk kez bu kadar kalabalık geldi rakip yarı alana İtalyanlar. Cambiaghi. Barella. Mancini, o da çıktı ön bölgeye. Çizgide Di Lorenzo, yeniden aldı Mancini. Romano. Mancini. Di Lorenzo, kapandı Belçika. Mancini geriye, Barella, yanında Coppola var. Yeniden Mancini. Moisken yakın, atmadı ona. Mancini. Barella. Moisken. Pas hatası Moisken. Şimdi Esposito, araya girme çabası Esposito. Belçika savunması. Götz'la çıkacak şimdi Belçika. De Bruyne sağdan koşu var. Luka Götz. Hata destek var. Götz açtı ayağından, kaptırdı topu Götz. Esposito. Cambiaghi gitmeye çalışıyor. Cambiaghi geçti rakibini. Cambiaghi. Götz çok inatçı ve ısrarcı, geldi geriye. Şimdi aldı Calafiori. Calafiori verdi pasını Moisken, çekti sol ayak. Moisken vurdu Lammens. İtalya kaleyi yokladı. Lammens topun sahibi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla denedi şansını Moisken. Calafiori'nin

ışıdığı topta Lavens uçtu ve iki hamlede kontrol ediyor bu topu. Engoy. De Kuyper. Çerçeveyi bulan birer şut var iki ülke adına da. Engoy. Lavens. Uzun bir top. Di Lorenzo orada. Moisken'den önce araya girdi Mekele. Luka Gotz. Çizgide De Ketelare. Engoy. De Bruyne. Sol kanatta boşluk, oraya aktardı De Bruyne. Belçika kalabalık geldi. Götze, De Bruyne. Döndü diğer tarafa. Kastanye, Raskin. Kastanye geriye. Mekele. De Kuyper. Sık sık içeri kat ediyor. Dakikaya girdik. İtalya 0, Belçika 0. Roma'da Olimpiyat Stadında. Raskin. Pas hatası. Calafiori girdi araya. Barella pas istedi. Calafiori kendisi taşıdı. Döndü şimdi sağ kanada. Moisken. Şimdi aldı Barella. Romano ile oynadı. Romano. Yeniden Barella ama tembel pas, kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze'a. Birebirleri sever Luka Gotz. Gotz üstüne gitti rakibinin. Gotz geçti. Gotz yatırdı herkesi. Mükemmel gol. Mükemmel gol. Luka Gotz. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Gotz. Belçika futbolunun yükselen değerlerinden biri olduğunu vurgulamıştım maçın başında. Ve en üst seviyede Uluslar A Ligi'nde İtalya deplasmanında bu unvanı karşılayan bir gole imza atıyor. De Bruyne'nin pası. Götze savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı. Ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Belçika İtalya deplasmanında 1-0 öne geçiyor. İtalyanlar maça yeniden başlayacaklar. Moisken.

Calafiori. Cambiaghi. Coppola. Pas hatası Coppola'dan. De Ketelare. Raskin, De Bruyne. De Bruyne. De Ketelare kaleyi aldı karşısına. De Ketelare mükemmel çıkarttı Donnarumma'yı. Bir kez daha Donnarumma.

İki kritik kurtarış Donnarumma'dan. Üç kurtarışa imza attı. 23 dakika içinde Donnarumma, ama buna rağmen bir gole de engel olamadı. Kastanye. Engol. Engol. Savunma arkasına yine De Ketelare hareketlendi, içeri gönderdi. Kastanye verdi dışarıya, gelişine sert şut Raskin'den, çerçeveyi bulmuyor. İtalyan futbol severlerin tepkisi var. Oynanan oyundan, futboldan memnun değiller. Az önce De Ketelare sert vurdu, Donnarumma mükemmel çıkarttı. İkinci pozisyonda yine ayaklarıyla çıkartıyor Donnarumma. İtalya kalesini şut bombardımanına tuttu. Özellikle son 10 dakika içinde Belçika ve buradan bir gol çıkarttılar. Daha da fazlasını atabilirlerdi. Şimdi Moisken. Barella. Ambiagi döndü geriye. Coppola kendi evinde şu ana kadar etkili bir futbol sergileyemiyor İtalya. Moisken çıkarttı oradan. Şimdi yerde kaldı. Faul kararı var. Sarı kart. Raskin. De Bruyne'nin faulü sonrası hızlı kullanmak istedi Moisken. Raskin geldi, onu engelledi ve sarı kartını çıkarttı maçın hakemi. Di Lorenzo. Mancini. Coppola. Cambiaghi. Romano son anda müdahale etti. Mancini. Coppola. Donnarumma. Calafiori merkeze hareketlendi. Calafiori şimdi verdi pasını. Esposito sağ kanada, iki İtalyan oyuncunun arasına. Ali'den baskı var. Engoy. Tielemans. Terste çok büyük boşluk. Tielemans verdi pasını. Götz çevirdi yerden. İkinci gol şansı Moreira. Tielemans oyun alanında tuttu. Tielemans verdi pasını. Kastanye topun dibine girdi. En arkaya. Kafa vuruşu Donnarumma. İlk yarıda farkı engelliyor Donnarumma. Arka arkaya kurtarışlar. Götz'ün kafa vuruşunda bir kez daha gole izin vermiyor Donnarumma. Geride kalan 27-28 dakikanın içinde İtalya'nın en iyi oyuncusu, en başarılı oyuncusu açık ara Donnarumma. Bu da kendi evinde oynayan İtalya'nın

futbolunu özetliyor aslında. Belçika kullanacak köşe vuruşunu, ceza sahası içi kalabalık. Yine 6 oyuncuyla geldiler ceza sahasına. Şimdi geldi orta, yüksek top. Donnarumma tek yumruk. Bir orta şansı daha De Bruyne. Sol ayağıyla kesti içeriye De Bruyne. Mekele'yi geçti. Tielemans baktı kaleye. Tielemans! Atak devam edecek. Sert bir şut daha ve şimdi Barella. Barella yerde. Karar faul. Serbest vuruş. Bir sarı kart daha çıkacak Moreira. İki sarı kart çıktı Belçikalı oyunculara. İkisi de oyunu hızlı başlatmasını engellediği için İtalyanların. İşte Mekele'nin faulü Barella'ya.

Calafiori. Romano Calafiori. Coppola. Mancini. Uzun oynadı Mancini. Moisken'e gelmedi. Tielemans. De Ketelare. Götze. Götze. Taşıdı topu. Tielemans. Tielemans çevirdi son anda. Son anda orada Di Lorenzo araya giriyor. Akın akın geliyor Belçika. İlk yarıda İtalya kalesine. Son 15 dakikaya giriyoruz ilk yarıda. 1-0 önde. Mika Götze'un golüyle Belçika çok daha fazlasını atabilirdi. Donnarumma çok kritik kurtarışlara imza attı ilk yarıda. Paslaşarak kullandı Belçika. De Bruyne yüksek top en arkaya. Mekele'ye doğru. Mekele çeviremedi. Out. Hücum aksiyonlarında gerek geçiş hücumu olsun gerek set hücumu olsun hiç varlık gösteremeyen bir İtalya var. İlk yarım saat içinde kendi evinde Calafiori, Coppola, yani baskıdan da çıkamıyorlar, pasla da çıkamıyorlar, uzun da çıkamıyorlar. Hiç kendi evinde oynuyormuş gibi bir performans ortaya koyamadı İtalya ilk yarım saat içinde. Calafiori. Romano alamadı yine nefis pas De Bruyne'ye. De Bruyne top önünde kaldığı Belçika hata devam edecek. Kevin De Bruyne Götze'den koşu var. Ceza sahasına şimdi De Kuyper geldi. De Kuyper bir şut daha. Mancini'nin surat ifadesi her şeyi anlatıyor. Çok endişeli, korku dolu gözlerle bakıyor sahaya Mancini. Her 2-3 dakikada bir şut İtalya kalesine. Yine önemli bir fırsat. Cambiaghi kurtardı topu. Cambiaghi şimdi döndü Moisken. Tonali ve Esposito hareketli. Moisken çevirdi. Sandro Tonali arkasına. İyi bir pas gelmedi burada. Tielemans çıkamıyor. Tielemans faul. Bu kez de Tielemans kart bekliyor. İşte Moisken'in pası. Tonali'yi düşündü ama çok arkasına attı Tonali'nin. Lamens. Mekele. Lamens. De Ketelare'yi düşündü ama iyi bir pas veremedi Lamens. Mancini. Coppola. Coppola'dan Di Lorenzo. Barella. Moisken savunma arkasına hareketlendi ona doğru. Belçika savunması girdi araya. Top dışarıda taç İtalya'nın. Di Lorenzo.

Coppola'dan Mancini. Bambiagi. Yeniden Mancini. Mancini ve Coppola yer değiştirdiler oyunun bu bölümünde. Gol istiyor İtalyan taraftarlar. Desteklerini arttırdılar oyunun bu bölümünde oyuncularına. Calafiori. En geriye Donnarumma. Coppola. Moisken. Barella. Oyun alanında tutamadı Barella. Mika Gotsun nefis golünü hatırlıyoruz. İtalya savunmasını alışverişe gönderdi burada. Coppola'yı, Markete, Mancini'yi, Manava, Romano'yu da kasaba gönderdi. Kendisi attı golü. Engoy. Şimdi Calafiori'den baskı, Barella girdi araya. Barella. Barella taşıdı. Verdi Cambiaghi. İçeride 4 İtalyan var. Yeniden aldı Barella. Barella döndü merkeze. Önü kapandı Romano'nun. Belçika savunması yerleşti. Mancini. Coppola. Nicola Barella. Tonali'yi hiç kullanamadı İtalyanlar şu ana kadar. Şimdi Esposito. Esposito, Moisken. Moisken, Romano. Romano döndü. Romano vurdu. Savunmanın müdahalesi, korner. Köşe vuruşunu kullanacak İtalya. Çok kritik müdahale son anda. Mechele'den. Köşe vuruşu kullanıldı içeriye doğru. Ceza sahasında Belçika savunması uzaklaştırıyor. Taç. Calafiori kullandı. Coppola. Tonali verdi pasını Mancini. Mancini'den Di Lorenzo. Hani baktı, top alamıyor Sandro Tonali. İlçe derine gelmeye başladı artık. Cambiaghi. Cambiaghi. Moreira'nın yanından hareketlendi. Çevirdi içeriye. Arkada Moisken vuruyor yana alan. Etkili geldi İtalya. İtalya adına ilk yarıdaki en önemli fırsat, en önemli pozisyon. Moisken arka direkte son anda dokundu top yana alarda. Hücum anlamında Moisken İtalya'nın ilk yarı itibariyle en hareketli, en arzulu, en istekli ismi. Onunla pozisyona girdi İtalyanlar ama çerçeveyi bulamıyor Moisken. Serbest vuruşu Belçika kullandı, De Bruyne. Mechele. Engoy. Raskin. Kastanye geriye, Engoy. Ketelare. De Bruyne yine çok iyi paslaştı Belçika. Moreira. Moreira üstüne gitti rakiplerini. Şimdi verdi pasını İtalya savunması Mancini. Coppola. Esposito. Raskin, Tonali. Tonali girdi araya. Barella düştü kalktı. Barella avantaj dedi maçın hakemi. Top İtalyanlarda. Beraberlik golü arıyor İtalya.

Di Lorenzo. Romano Di Lorenzo. Moisken çizgide. Savunmada da

kompakt duran, rakibi çok iyi karşılayan bir Belçika var bugün. Calafiori. Mancini. Barella. Di Lorenzo. Moisken hareketli çizgide. De Cuiperon'u karşıladı. Moisken. Gots geldi savunmasına yardımcı. İlk yarıda herhalde İtalyan taraftarlarının performansından, arzusundan, isteğinden razı olacağı tek isim Moisken, Donnarumma ile birlikte tabii ki. Mancini endişeli gözlerle maçı izlemeye devam ediyor. Götze. Son 5 dakikaya doğru ilerliyoruz. Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. De Cuiper kurtardı o topu. Götze. Raskin. Moreira. Tielemans Moreira. Mekele bıraktı. De Bruyne sağ ayağının dışıyla De Ketelare ve Donnarumma. Dakika 40. 1-0 önde Belçika. Götze'nin golü. Maçtaki tek gol. Soyunma odasına gitmeden bir karşılık verebilecek mi İtalyanlar? Esposito. Esposito kontrol. Cambiaghi geldi. Esposito sakladı. Döndü geriye. Şimdi aldı Calafiori. Tonali. Calafiori. Calafiori. Tonali'de kaldı. Tonali. Pası geçmedi. Sandro Tonali sakladı topu. Sandro Tonali önü kapandı, döndü geriye. Coppola. Romano. Mancini. Sol kanada Cambiaghi. Tonali yaklaştı. Cambiaghi kaleyi düşündü ama Lammens için çok kolay bir top. Mancini oyuncularını yüreklendirmeye, motive etmeye çalışıyor kenarda. Engoy. Engoy uzun oynadı terse. Di Lorenzo orada karşıladı. Mancini. Mancini. Kendisi taşıdı Mancini. Hala bırakmadı, döndü Cambiaghi. Cambiaghi kalabalık geldi İtalya, döndü. Vuruş çok kötü Romano'dan. İyi bir vuruş gelmedi. Az önce Cambiaghi'nin şutu Lammens'in kucağına gidiyor. Lammens. Coppola karşıladı ama De Bruyne de kaldı. Tonali geldi. De Bruyne aldı topu, döndü Götze'a. Götze kaleye baktı. Götze vuruş, Hosford'da dışarıya. Savunmanın da müdahalesi var. Yine tehlikeli geldi. Belçika. De Bruyne burada ayakta kaldı. Verdi pasını Götze'a. Götze açıyı buldu. Vuruşunu yaptı. Di Lorenzo'nun müdahalesi ve ardından top dışarıya böyle gidiyor. Köşe vuruşunu kullanacak Belçika. Yine çok kalabalık geldiler İtalya ceza sahasına. Belçikalı yedekler ısınmaya devam ediyor. Lukaku da orada. Fenerbahçe'nin yıldızı Lukaku. De Cuiper. De Cuiper yaptı ortasını. Donnarumma. Ters bir yumruk Donnarumma'dan. Bir korner daha.

0: Kevin De Bruyne kullanacak köşe vuruşunu. De Bruyne yaptı ortayı. Arkaya doğru açılan top. Üst üste üçüncü köşe vuruşu. Roberto Mancini yardımcılarıyla beraber Bonucci de hemen solunda endişeli gözlerle izlemeye devam ediyor. De Bruyne yüksek top gönderdi en arkaya doğru. Ceza sahası içi Mancini. Moreira. Tielemans. Moreira veremedi pasını. Cambiaghi. Ve Ketelare yerde ceza sahası. Bir vuruş. Yonoğlar. Engoy. Sağ stoperiyle ikinci gole yaklaştı Belçika. Devam ettirdi burada maçı. Alman hakem ve Engoy girdi araya. Denedi şansını dar açıdan. Vuruşu yan ağlarda. Şimdi geliyor Barella ile İtalya. Cambiaghi. Çekti Cambiaghi. Calafiori. Yeniden Cambiaghi. Barella'yı aldı yanına. Barella içerisi kalabalık. Yeniden Cambiaghi. İyi geldi İtalya. Cambiaghi ortası. Top yükseklik kazandı. Esposito orada. Belçika savunması. Barella kaldırdı topu. Esposito indirdiği yerde Belçikalı oyuncular var. Castagne. Barella taç. Son dakika ilk yarıda. 1-0 önde Belçika. Milli takımımızın da yer aldığı Uluslararası Ligi 1. grup mücadelesinde Belçika 1-0 önde İtalya karşısında. İlk yarıda son dakika artık. Esposito, Tonali. Tonali verdi pasını Cambiaghi. Tonali'ye geçmedi. Barella'da kaldı. Moisken pas istedi. Moisken sakladı topu. Moisken çıkamadı oradan. Bir dakikalık ilave süre ilk yarının sonuna. De Bruyne verdi Götze'a. Mika Götze. De Ketelare. Yeniden Ketelare. Ketelare çevirdi yerden. Top dışarıda, bir korner daha. Tüm hücum istatistiklerinde İtalya'yı denize döktü Belçika ilk yarıda. Sayısız korner, çok sayıda gol fırsatı, kaleyi bulan şut, Donnarumma'nın net kurtarışları. İlk yarıdaki son aksiyonu izleyeceğiz. Çok büyük ihtimalle De Kuyper topun gerisinde. Altı oyuncuyla geldi ceza sahasına Belçika. De Kuyper yaptı ortayı. Arkaya açıldı top. Dışarıya gidiyor ve maçın Alman hakemi Daniel Siebert ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarıda tek gol var. İtalya 0, Belçika 1. İlk yarının sonucu Olimpiyat Stadında. İtalyan futbolcular, İtalyan futbol severlerin ıslıklarıyla soyunma odasına gidiyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle

0: de söylediler.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: İdefix. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: 1985 yılında ataspor'umuz olan okçulukta temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Daniel Zibert ikinci yarının ilk düdüğünü çalıyor. İkinci yarıya İtalya başlıyor. Keyifli seyirler. Romano. Coppola. Mancini. Yüksek bir top Moisken. Moisken kurtardı kendisini. Çekti şimdi Moisken. De Kuyper karşısında döndü geriye Barella. Romano Barella. Çok yavaş davranıyor İtalyanlar genelde. Sıkıntı bu. Calafiori. Bambiaghi geriye. Tonali. Mancini. Calafiori. Top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi. Geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moisken vurdu. Lamens. Ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lamens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Cambiaghi'nin çevirdiği top. Moisken vurdu. Ters ayakta. Son anda çıkartıyor Lamens. Çok iyi bir kurtarış. Di Lorenzo. Kalecisine döndü. Donnarumma. Yaklaşın diyor arkadaşlarına. Coppola. Romano geriye. Donnarumma. Romano pas istedi. Şimdi aldı Romano. Tonali geldi derine. Esposito alamadı. Ketelare. De Ketelare. De Ketelare. Verdi pasını De Bruyne'ye gelmiyor. Roberto Mancini. İtalya Dünya Kupası'na gidememiş ve büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Uluslar A Ligi'ne de nasıl başlayacakları son derece önemli. Tonali yardımcı ısrarla bayrağını kaldırdı. Faulü verdi maçın hakemi. İşte Moisken. Son anda Lamen. Son anda ayağının ucuyla, sağ ayağının ucuyla çıkarttı bu pozisyonda. Golü engelledi. Mancini. Mancini taşıdı. Şimdi Cambiaghi, Calafiori. Calafiori. Tonali'ye. Tonali. Döndü Tonali. Sakladı. Tonali kapandı önü, verdi pasını yeniden dışarıya. Cambiaghi orta ceza sahasına. Lamens çıkıyor. Sektirdi ama topun sahibi Lamens.

Mancini, Romano, Barella, Barella, Esposito, Esposito vurdu kafayı Lamens. İkinci yarıya daha iyi başlayan, daha arzulu başlayan İtalya. Romano, Tonali, Cambiaghi. Cambiaghi attı, rakibini geçti yine. Şimdi bastı frene. Cambiaghi, Tonali pas istiyor, o döndü geriye. Calafiori, Nicola Barella. Solda çizgide Cambiaghi, yeniden aldı Barella. Calafiori, Barella, yerden Esposito bıraktı. Esposito, Mancini'nin vuruşunda Belçika savunması baskıyı kurdu. İkinci yarının başında İtalyanlar. İlk yarıda soyunma odasına ıslıklarla gitmişti İtalyan oyuncular. İkinci yarının başında alkışlar var tribünlerden. Romano, Coppola, Moisken. Moisken üstüne gitti De Kuyper'in. Mekele, De Kuyper, Götze, Mekele. Moisken geldi, bastı. Faul yaptı Moisken. Özür diliyor rakibinden. İşte faul pozisyonu ekrana geldi az önce. Mancini vurdu kafayı. Di Lorenzo, De Ketelare. De Ketelare geçti ilk rakibini. De Ketelare taşıdı. İçeri baktı, kaldırdı arkaya doğru. Bir kafa vuruşu De Bruyne'den. Donnarumma hemen başlattı. Romano, Cambiaghi. Sert bir müdahale Castagne'den. Kart istiyor İtalyanlar. Az önce De Ketelare böyle çevirdi içeriye. Yükseklik kazandı top. Mancini'nin kafasından seken top De Bruyne'nin önünde. De Bruyne.

Yine etkili bir kafa vuruşu yapamadı. Kaleci Donnarumma'nın üstüne. Coppola. Donnarumma, Mancini, Romano, Mancini, Calafiori, çevirdi Esposito, Tonali, alamadı önüne Tonali. Şimdi Cambiaghi, döndü Tonali, tek top Calafiori. Calafiori verdi pasını Cambiaghi'ye. Cambiaghi çevirdi içeriye Esposito, Lemens. İkinci pozisyon Esposito. Yine Lemens. Öncesinde Esposito'nun faulü var. Arka arkaya pozisyonlar, fırsatlar İtalya'dan. İlk yarıyla ikinci yarı arasında uçurum var İtalya'nın futbolu. 7 dakika itibariyle çok iyi bir İtalya ikinci yarı başında. Lamens'ten iki hayati kurtarış ikinci yarının başında Belçika milli takımında. Kaptırdılar topu, Tonali girdi araya. Tonali baktı kaleye. Tonali kaleyi düşündü, Tielemans'tan döndü. Mika Götze taşıdı şimdi. Götze verdi pasını De Bruyne. De Bruyne'den hemen yanındaki Moreira. Moreira çekti Moreira. Moreira verdi Götze. Yeniden Moreira. Açıyı buldu Moreira. Savunmaya takıldı. Calafiori. Mancini. Döndü Mancini terse iyi yere. Barella ile çıkıyor İtalya. Barella. Moisken. İki kişi karşıladı onu. Barella. Barella. Gidemiyor Barella. Götze. Lemens. Raskin. Engoy. Yeniden Engoy. Moreira geriye. Mekele Engoy. Lemens. Mika Götze. De Bruyne önünde, Götze terse, Moreira var. Götze şimdi çekti şut açısı. Döndü Moreira'ya. Moreira yeniden Götze. Tielemans'la geldi de Ketelare. Ketelare, De Bruyne, De Bruyne. Vuruşunda Donnarumma. Tabii İtalya risk aldıkça arkada bu tip boşluklar, bu tip geçiş hücumları, pozisyonlar bulacak. Belçika, Mancini. Calafiori. Tonali. Di Lorenzo. Romano. Mancini. Çizgide Cambiaghi var yine. Cambiaghi Mancini'ye. Mancini sol ayağıyla çevirdi Esposito. Döndü Esposito. Sıfıra indi. Çevirdi korner. Köşe vuruşunu kullanacak İtalya. Ceketi çıkardı ikinci yarıda Mancini. Barella gidiyor köşe vuruşu için topun başına. Kalabalık ceza sahası. Mancini, Coppola, iki stoper geldiler. Barella yaptı ortayı. Mancini kafa vuruşu Lamens'in kucağına gidiyor. Mekele. Tielemans. De Kuyper.
Mekele. Engoy yanında onunla oynadı. Mekele. Götz. Götz'dan savunma arkasına Calafiori. Ve Ketelare'den baskı. Donnarumma uzun oynuyor. Barella. Şans onun yanında Barella. Barella koşudu sağ kanada. Şimdi aldı Moise Kean. Çizgide Kean çevirdi. Yerden Mekele. De Kuyper. Taç. Anaken oyuna girecek. Belçika'da oyuncu değişiklikleri. De Bruyne kenara geliyor. De Bruyne, Van Aken, Moreira kartı da vardı. Luke Bakio ile değişiyor o da.

Moisken kurtardı topu ama tehlikeli bir hareket yapıyor Moisken. Maçın hakemi Barella'yı çağırdı, kaptanı. Yani burada topa dokunuyor ve ayağını da kapatıyor. Yani tabanı tamamen kaldırıp girse haklı da, sanki burada Moisken daha haklı. Faneken indirdi. De Ketelare. Geçmedi pası Luke Bakio'ya. Calafiori. Esposito. Faul. Engoy faul yapan isim.

Barella. Mancini. Romano. Sağ kanada Di Lorenzo ilk kez bu kadar önde. Di Lorenzo, Barella. Barella yerden çevirdi. De Kuyper. De Ketelare ve Coppola taç. Mekele. Esposito'dan baskı var. %52-48 toplu oynama oranları. Ekrana geldi. Şimdi Tonali aldı. Verdi pasını Esposito. Lemens. Tonali girdi araya. Verdi pasını. Şimdi Moise Kean. Dışarıya vuruyor. Çok kötü bir vuruş. İkinci yarıya çok iyi başlayan isimlerden bir tanesi de Mancini. Çok daha fazla topla rakip yarı alanda görüyoruz onu. Lamens oyunu başlatacak. Barella'dan baskı. Tielemans. Mekele. Di Lorenzo. Moise Kean yükseldi, vuramadı. Tielemans taç. Di Lorenzo. Esposito'ya doğru. Savunma girdi araya. Faul kararı var İtalyan taraftarların ve Esposito'nun tepkisi. Tam omuz omuza mücadele. Daniel Ziebert aynı fikirde değil.

Bir faul kararı da Daniel Ziebert bu akşam İtalyanları mutlu eden kararlar vermedi şu ana kadar. Ama Mancini de burada dirseği çıkartmış. İyi yakalamış Daniel Ziebert. Bir de sarı kart çıktı sanıyorum ama

Mancini'ye sarı kart. De Kuyper kullanacak. Serbest vuruşu. Engol. De Ketelare. Mancini'nin üstüne gidiyor. Luque Bacchio. Engol. Engol. Formasından çekildi. Tonali faul yapıyor. Değişiklik dakikaları geldi. Bakalım İtalya'da değişiklik yapacak mı Mancini? Ki ikinci yarıda da iyi oynayan bir İtalya var. De Kuyper ve Luque Bacchio topun gerisinde. Faneken, Engoy, Mekele, uzun boylu oyuncular. Evet, 3 hamle birden gelecek. Birazdan Frattesi de kenarda.

orta geldi ceza sahasını Engo'ya doğru karşıladı orada Tonali. Taç Belçika'nın oyuncu değişiklikleri. Coppola kenara geliyor. Romano kenara gelen diğer isim. Ve Frattesi de oyuna girecek. Esposito kenara geldi. Frattesi, Scalvini, Maldini oyunda. Büyük bir alkış koptu. Maldini oyuna girince. Engoy. Tonali daha derine gelecek tabii şimdi Sandro Tonali Romano çıkınca daha alışık olduğu bölgeye. Barella, Sandro Tonali. Tonali çok iyi bir pas düşüncesi ama Di Lorenzo'yu topla buluşturamadı.

Tam Hakkı'yı düşünmedi. Roberto Mancini.

Tielemans kaptırdı. Şimdi yine kalabalık geliyor. İtalyanlar Barella, Mancini, Di Lorenzo, Maldini. Maldini döndü geriye. Calafiori, Barella, Tonali, Scalvini, Tonali, Calafiori. Calafiori biraz daha geride konumlanıyor. Mancini'yi de sık sık öne gönderiyor İtalyanlar. Barella, yeniden Barella, Cambiaghi, Barella. Barella ayakta. Barella pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı, tehlikeli geliyor. Luque Bacchio ile Belçika. Luque Bacchio. Luque Bacchio, Tonali yetişti ona. Luque Bacchio çekti. Luque Bacchio baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luque Bacchio'dan Belçika farkı ikiye çıkartıyor. İtalya yüklendi, yüklendi, yüklendi. Belçika kontra atakta. Geçiş hücumunda Luque Bacchio ile cezayı kesti. Büyük bir sevinç var Belçikalı oyuncularda. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luque Bacchio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu. Mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleciye bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye, yerden seken top ağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luque Bacchio. Pambomel'in yüzü gülüyor. Son 20'ye 2-0 önde giriyor Belçika. Di Lorenzo. Mancini. Aslında ikinci yarıda daha iyi bir İtalya vardı ama çok kaliteli ayakları var. Belçika'nın çok hızlı ayakları var. Calafiori, Barella. Yeniden aldı Barella. Sandro Tonali. Tonali koşulara baktı, verdi pasını. Di Lorenzo. Fanaken. Mika Götze. De Kuyper. De Ketelare. Engoy. Lamens ikinci yarının başında yaptığı iki kurtarış var. İki kritik kurtarış var Lamens'in. Bir bire izin vermedi ve şimdi fark ikiye çıktı. Calafiori, Barella. Calafiori. Tonali. Frattesi. Di Lorenzo. Maldini. Maldini döndü. Verdi merkeze. Yeniden Maldini. Ceza sahası içinde Maldini. Elle oynama kararı.

Bir hamle daha gelecek birazdan. Lavia oyuna girecek. Belçika'da. Scalvini faul yapıyor. Raskin kenara gelen isim. Romeo Lavia oyunda Belçika'da. Orta geldi ceza sahasına. Kimse dokunamıyor, dışarı gitti top. Son 15 dakikaya doğru ilerliyoruz. Belçika'nın 2-0 üstünlüğü, işte Luke Bakio'nun mükemmel golü. Donnarumma uçtu ama yetişemedi bu topa. Moisken yerde. Engoy. Tielemans. Alamadı Tonali. Mika Götze. Götze geçti. Götze sol ayağıyla çevirdi Donnarumma. 6-7 İtalyan burada. Hızlı çıkacak ama çıkamıyor İtalyan. Scalvini. Mancini. Scalvini. Sandro Tonali. Scalvini. Di Lorenzo. Cambiaghi. Mancini, Barella. Barella. Yüksek bir top gönderdi. Lamens çok rahat. Engoy. Lavia. Tielemans. Geçmedi. De Kuyper geriye. Mekele. Engoy. Engoy. Lavia. Luke Bakio Lavia. Fanaken yaklaştı De Kuyper çizgiye. Mika Götze. Fanaken. De Kuyper. Faneken, Tielemans, Götze önüne iyi alamadı. Di Lorenzo, Donnarumma, Lavia. Engoy, Lavia. Fanaken, De Ketelare, Götze, ceza sahasına De Kuyper'den koşu, Donnarumma. Belçikalı taraftarlar son derece mutlu. Olimpiyat stadında İtalya'da, İtalya karşısında 2-0 öndeler. Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesi

Milli takımımızın da yer aldığı grup 1'de açılış haftasında Belçika, İtalya karşısında deplasmanda 2 farklı önde. Cambiaghi. Tonali çevirdi içeriye Mekele. Calafiori. Scalvini. Calafiori. Maldini. Ayakta kaldı, verdi pasını Maldini ama isabetsiz. Götze. Cambiaghi de çok yoruldu İtalya'da. İşte küçük İtalyan taraftarlar. Mekele. Lavia. Lamens. Calvini karşıladı. Tielemans. Lucia Bacchio. Götze önünde. Lucia Bacchio. Fanaken. Mika Götze. Lucia Bacchio. Çok rahat pas yapıyor Belçika. Mekele. Tielemans. Frattesi aldı şimdi. Frattesi faul. Sarı kart çıkacak. Lavia sarı kartı gördü Belçika'da. İtalya'da iki oyuncu değişikliği daha. Barella kenara geliyor. Dumbia oyunda ve Cambiaghi kenara geldi. Zoma oyunda. Tonali. Di Lorenzo. Maldini. Dumbia. Zoma. Mancini. Şimdi çizgiye. Kalabalık geldi İtalya. Orta dışarıya. İsabetsiz bir orta. Dumbia'dan. Engoy.

Vitali, Di Lorenzo, Maldini. Birazdan Belçika'da da iki hamle daha olacak kenarda. İki Belçikalı oyuncu bekliyor. Calafiori. Scalvini. Maldini. Tonali. Di Lorenzo. Di Lorenzo yaptı. Ceza sahası için ortayı. Korner. Moisken'den önce savunmanın müdahalesi. Köşe vuruşunu kullanacak İtalya. Maldini topun gerisinde.

Maldini yaptı ortayı. Arkaya açıldı, kimse dokunamadı. Hiç kimse dokunamadı bu topa. Moisken. Calafiori. Yeniden Calafiori. Calafiori! Dışarıya. Çerçeveyi bulamadı Calafiori. Belçika milli takımında Lukaku oyuna girecek. Götze, Pardo değişikliği. Deketelare'nin yerine de Lukaku. Calafiori ile gole yaklaştığı an İtalya'nın. Baskı İtalya'dan. Lavia. Engoy. Frattesi. Lavia. Lavia. Castagne çıkamadı. Belçika. Calafiori. Donnarumma. Yükseldi, vuramadı orada. Dumbia. Fanaken. Luke Bacchio. Davia. Tielemans. De Kuyper. Pardo. Lukaku. Pardo. Geçmedi. Tonali. Dumbia. Çizgide Zoma var. Calafiori. Maldini. Normal sürede son 5 dakika. Tonali. Mancini. Zoma. Zoma. Geçemedi Zoma. Luke Bacchio. Fanaken. Lukaku. Lukaku. İtalyan taraftarların tepkisi var ona. Zoma. Calafiori. Tonali. Tonali, Di Lorenzo. Maldini. Maldini, Moisken. Ken. Ceza sahası içinde yıkılmadı. Çevirdi Moisken. Çok yüksek bir top.

Yat Stadı. Mancini, Lavia, Dumbia. Dumbia. Döndü geriye. Şimdi Tonali. Tonali vurdu savunmadan dışarıya korner. Sandro Tonali. Köşe vuruşunu kullanacak Maldini. Maldini yaptı ortayı, Moisken vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz, Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Bomboş, kale sahası içinde. Atamıyor bu golü Scalvini. İnanılmaz bir gol kaçırdı İtalya. Buna ne yapayım der gibi Mancini.

Lukaku, Calafiori, Donnarumma'ya döndü. Van Bommel 2-0 önde takımı çok da iyi bir futbol oynadı. Özellikle ilk yarıda Belçika. Calafiori, Zoma, Dumbia, Scalvini, Di Lorenzo, Tonali, Scalvini, Calafiori, Zoma üstüne gitti rakibinin. Zoma, Luke Bakio, Luke Bakio, Lukaku indirdi. Frattesi, sarı kart. Pardo sarı kartı gördü. Şimdi bir serbest vuruş kullanacak İtalya. Fernandez Pardo'ya sarı kart. Çekti burada Frattesi'yi Pardo. Di Lorenzo ve Tonali topun gerisinde.

Duran topların usta ismi Sandro Tonali. Dakika 90. Olimpiyat stadında Di Lorenzo atladı üstünden topun. Tonali. Tonali, Di Lorenzo, yeniden Tonali. Yaptı şimdi ortayı Tonali. Ceza sahası içi Mancini, Calafiori, Fanaken. Zoma vurdu. Fanaken. Tonali. Calafiori, Dumbia. Scalvini hata çıktı. Onun koşu yoluna. 3 dakikalık ilave süre maçın sonuna. Di Lorenzo. Tonali. Terse döndü Tonali. Zoma. Zoma üstüne gitti rakiplerinin. Zoma. Şimdi Maldini. Maldini. Tonali. Tonali. Sol ayağıyla Zoma'ya. Güçlükle kontrol etti Zoma. Kastanya kapattı orayı. Orta ceza sahası içine. Frattesi. Fanaken. Luke Bacchio. Önünde Lukaku var. Luke Bacchio çekildi formasından. Sarı kart. Maldini sarı kart.

Mommel görüntüde, takımı 2-0 önde. İyi bir başlangıç Uluslararası Ligi'ne. Belçika'dan ki Dünya Kupası'nın da iyi performans gösteren ülkelerinden bir tanesiydi. Belki İspanya ile çeyrek finalde karşılaşmasa yarı finalde oynayabilirdi ki İspanya'yı da o turnuvada en çok zorlayan takımlardan birisi olmuştu. Belçika. Di Lorenzo. De Kuiper. Taç.

Di Lorenzo kullanacak. Scalvini. Tonali. Son dakika ilave sürede de Scalvini, Moisken, Frattesi alamadı. Tielemans. Şimdi bir baskın atak şansı Belçika için. Fernandes Pardo taşıdı topu. Luke Bakio. Luke Bakio verdi. Yeniden Luke Bakio'ya geçmiyor. Lukaku ceza sahasını karıştırdı. Faneken uzaklaşıyor hemen oradan. Zaten sinirler çok gergin İtalyan oyuncularda. Lukaku bu arada bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Olimpiyat stadında İtalya 0, Belçika 2 maçın sonucu değerli futbol severler.

0: genel izleyici için uygundur.
1: A Spor Radyo. Tekrar program.

0: 1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux kulübü olmuştu. Tigana, Jerez, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçıydı. Işıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux ikinci yarıya daha diri bir başlangıç yaparak 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçla biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Türk Spor'un aynı yıldaki bir başka başarısı da İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız, takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taçlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımızla ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan Up bir de bronz madalya kazandı. 1985 yılında Balkanlarda elde ettiğimiz bir başka başarı ise atasporumuz olan okçulukta kaldırdığımız şampiyonluk kupasıydı. Temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Aynı yıl gazeteler Balkan şampiyonlukları ve az takımlardaki başarılar dışında bambaşka bir kulvarda elde edilen bir başarıyı da manşetlerine taşıdı. Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyayı uzattı. Yeşil sahalarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı.
1: Ve Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Dolakoğlu Galatasaray kaptanı Turgay'a şampiyonluk kupasını seyretmesini veriyor.
0: Elde edilen bu başarıların yanında 1985 Türkiye Basketbol Ligi'nin sayı kralı olan Amerikalı Paul Dawkins de Galatasaray formasıyla ilk kez bu sevinci yaşıyordu. Ancak sporda Türkiye adına başarılı bir yıl olarak tarihe geçen 1985 yılının Mayıs ayında dünya spor tarihinde unutulmayacak 3 acı olayla sarsılıyordu. 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Karşılaşma oynandığı sırada tribünde maçı anlatan spikerin de fark edip uyarıda bulunduğu küçük bir yangın görülmüş. O bölümdeki taraftarlar yangını fark edince tribünün alt kısmına yönelmişti. Bu sırada stadın güvenlik görevlileri de diğer seyircileri yangından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paraya kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı. Bradford yangınıyla aynı gün meydana gelen bir başka üzücü olaysa yine İngiltere'de Birmingham City ve Leeds United takımları arasında oynanan maçta meydana geliyor. Tribünde taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle çıkan izdihamda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyordu. İngiltere'den peş peşe gelen üzücü haberlerin üzerinden henüz 18 gün geçmişti ki

29 Mayıs günü yine sadece futbol tarihinde değil, dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı, dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. İngiliz ve İtalyan taraftarlar Brüksel'deki Heysel Stadı'nı doldurmuş, heyecanla takımlarının galibiyetini bekliyordu. Taraftarlar henüz stadyuma alınmadan da Brüksel sokaklarında birçok olay çıkmış, İngiliz holiganlarının başını çektiği olaylarda hafif yaralanmalar meydana gelmişti. Ancak sanki bu olaylar daha büyük ve daha acı bir olayın habercisiymiş gibi stadyumdaki taraftarların yerleşiminde yaşanan sıkıntılar da kimsenin tahmin edemeyeceği boyutta bir drama sahne olmak üzereydi. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve 1 Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Levinson, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü. Tarihe Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası Liverpool oyuncusu Alan Hansen, o geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybetti Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool'sa 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu. Spor kamuoyu üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyor. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kroon'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarına da sahip oldu. ...1985 yılında teniste olduğu gibi boks ringleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costamoto'nun imayesi altına geçerek boks camiasına yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Damoto önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede nakavta yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçirdiğini

geleceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu, boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
6: Stablex.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın,

0: Opet'te bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: A-Spor ekranlarına hoş geldiniz. Yaşasın hafta sonu programıyla karşınızdayız. Öncelikle herkese tünaydın ve güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Milli takımımızı konuşarak başlayacağız. Zaten ekranda da sıcak bir gelişme görüyorsunuz. Pazartesi günü biliyorsunuz Türkiye-İtalya karşılaşması var. Bu mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Bu da UEFA tarafından açıklandı. Biz de sizlerle paylaşmış olalım ve gidelim düne. Dün Fransa ile Kocaeli'de karşı karşıya geldik. Grubumuzdaki ilk mücadeleyi oynadık. İyi bir oyun sergiledik aslında. Fransa Mbappe'nin tek golüyle bu mücadeleyi 1-0 kazandı. Bu mücadelenin özet görüntülerine bakalım. Sonrasında devam edeceğiz.
5: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslararası Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımızda Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Adıker'in uzun gönderdi. Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu meyyen. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
6: Offside, offside.
5: Şimdi bayrak kalktı.
6: Bir bakalım pozisyona. Evet.
5: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalecide kaldı Meyyan.
6: Şahane bir pozisyon.
5: İyi geldik kaleye.
6: Yazık.
5: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Zweier devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı, yine pası verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalarında. Şarkı, Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle açtı önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü. İkinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyyan. İsmail vurdu kafayı. Meyyan son anda korneri gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyyan korner. Bu da bir başka ışığı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalarında tehlike Mbappe. Top ağlardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu.

0: filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerki dripling halinde Şerki gidiyor. Pasını verdi. Olise'ye cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerki onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Orada Güler, kaleci Meyan. Yine böyle çok yaklaştık. Yine Meyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir rövaşata dışarıya. Abdülkerim. Aşk gol olsa çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada, kaptanımız Beli orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulundu. Felix Zivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert, bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın, Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük Felix Zivayer'den. Türkiye 0, Fransa 1.
2: Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Buradan üzgün ayrılıyoruz. Daha fazlasını hak etmiştik dedi.
3: Io sono orgoglioso, è un peccato che non abbiamo.
4: Ne kadar üzücü bir sonuç alsak da, pozitif bir sonuçla ayrılmasak da bu maçtan, şunu söylemem gerekiyor. Şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel olarak baktığınızda en iyi maçlardan bir tanesi. Bence korakor bir mücadele oldu. İki takım da kazanabilirdi. Birkaç tane fırsatımız oldu, değerlendiremedik. Onları daha iyi değerlendirebilirdik. Ama şu anda en önemlisi tabii ki de fiziksel ve mental olarak, zihinsel olarak onun bütün enerjilerimiz toparlamak ve bir dahaki maça hemen odaklanmak. Çünkü bu maçta şunu gösteriyor ki biz herkesle mücadele edebiliriz ve dediğim gibi üzücü bir şekilde hani ayrılıyoruz. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama futbolcularımı tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir maç oynadılar. Yani aslında bu gösterdiğimiz karakter maç boyunca temel olması gerekiyor. Yani biz bunun üzerine devam edip ekleyerek gitmemiz gerekiyor. Yani baktığınızda 100 dakika boyunca konsantrasyona ihtiyacınız var. O da bir değer baktığında. Sadece teknik olarak değil, taktiksel değil. Yani konsantrasyon da bir değer futbolda. Onu sahaya yansıtabildiğimiz sürece ve karakterimize ve bu takım ruhunu sahaya yansıttığımızda herkese karşı mücadele verip istediğimizi alabileceğimizi gösterdik. Yani aslında ufak bir hatadan doğduğunu söyleyebilirim. Daha tam olarak seyredemedim. Sahadayken hakemimizin görüntüyü aldığı ekrandan görmeye çalıştım ama çok net gözükmüyordu açıkçası. Yani çok net bir el müdahalesi olduğunu görmedim ben. Ama maalesef futbolda bunlar var. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor.
3: Cosa che ci dobbiamo portare per le prossime partite, non sarà facile recuperare.
2: Fransa teknik direktörü Zinedine Zidane Türkiye'nin çok iyi bir maç çıkardığını söyledi. Maç sonu açıklamalarına bakalım.
5: On va pas prendre de risque.
6: Kazandık, zor bir maç oldu. Bayağı mücadeleli bir maç oldu. Zemin pek rahat değildi. Ama Kylian için şunu söyleyebilirim. Kötü bir haberim var. Sakatlandı, dizinde ağrısı var ve bizden ayrılmak zorundadır. İlk maç açısından ben size şunu söyleyebilirim. Oyun güzeldi. Biz teknik oyun olarak

0: Topa sahip olma oranı yüksek olduğunda daha iyi bir oyun kuruyoruz. Ama topsuz bir şekilde oynadığımız zaman bunu bir şekilde öğrenmememiz lazım. Ve karşımızdaki takım, bu akşamki Türk takımı çok iyi oynadı. Ve bir şekilde biz topsuz bir pres kurmayı çalışmamız lazım. Bir sonraki bir maçımız olacak. Belçika maçı. Yeni bir maç. Şimdi istirahat zamanı ve Belçika maçını bekliyoruz. Daha iyi maç çıkarmak için. Biz analiz yaptığımızda iki tane seçenek vardı. Türkiye milli takımı ikinci seçeneği seçti. Üçlü defansı. Biz ona göre de çalıştık tabii ki. Ama size şunu söyleyeyim. Biz üçlü defansta ilerilere kanatlara top attığımızda o şekilde biz ilerlemek istedik ve çalıştı. Türkiye çok iyi bir takım. Çok fiziki olarak oynadılar. Biz de bir şekilde onları yakalamak istedik. Ama oyun düzeninin bizimizi hiç bozmadık biz.
1: A milli futbol takımımızın yıldız ismi Arda Güler, Fransa mağlubiyetini İtalya karşısında unutmak istediklerini söyledi. Maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
2: Bugün Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizi tüm nereye gidersek gidelim ülkemizde, Avrupa'da, her yerde destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Gerçekten bir sürü sakat oyuncumuz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Aynen, elimizden geleni yap abi. Bugünü de unutturacağız inşallah. Orada kazanmak istiyoruz.
1: Milli futbolcularımız Abdülkerim Bardakçı ve Merih Demiral da Anspor mikrofonlarına konuştu.
3: Tabii öncelikle çok üzgünüz. Bence maçın hakkı bu değildi. Özellikle ikinci araya çok iyi başladık ilk 15 dakika. Sonra talihsiz bir gol yedik. Ama 10 kişi kaldığımızda dahi gereken mücadeleyi gösterdik bence. Zaten bugün stada gelenler de gerek hakkımızı verdi. O yüzden tabii çok üzgünüz. Bence maçın hakkı bu değildi. En azından bir gol atabilirdik. Ama önümüzde şimdi 3 tane maç var. İnşallah onlardan en iyi sonucu alıp en iyi şekilde devam ederiz. Ben hakemin yanına gittim. Hakem de emin değildi zaten. Ondan sonra VAR'dan çağırdılar. İzlemesine rağmen bana tam emin olmadığını, %50-50 olduğunu, işte belki göğsüne de çarptığını söyledi. Daha pozisyonu izlemedim tabii ki ama bence kırmızı kart değildi yani. Çok basitti. Ama Fransız oyuncular çok konuşmayı seviyor. Etki altına aldılar hakemi. Ama dediğim gibi bence maçın hakkı bu değildi. Ama gereken mücadeleyi gösterdik. Çok üzgünüz ya.
4: İlk önce şöyle başlamak istiyorum. Kocaeli halkına teşekkür ederiz. Müthiş bir destek. Desteklerini çok iyi hissettik arkamızda. Maça gelecek olursak da ben şöyle söyleyebilirim. Fransa'yı elimizden kaçırdık diyebilirim. Çünkü bizim de net pozisyonlarımız var. Net bir tane pozisyon yakaladılar. Golü buldular. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ama gidişatımız çok iyi. Öyle söyleyebilirim. Evet, tabii ki de kesinlikle galibiyet olacak. Çünkü kendi evimizde oynayacağız. Ona da çok iyi hazırlanacağız. Kısa bir süremiz var. İnşallah onda da çok iyi mücadele edip 3 puan alan taraf biz olacağız. Ben daha şimdi izlemedim ama saha içerisinde gördüğüm kadarıyla elini koluna değil de omzuna çarptı gibi gördüm. Yani izleyince bakacağım artık ama hakem verdi, yani yapacak bir şey yok.
1: Fransa'nın yıldız oyuncularından Ryan Cherki Aspor mikrofonlarına konuştu. Atmosfer bizim için de harikaydı dedi.
5: Yeah, today is was a big game for us.
6: Bizim için çok büyük bir maçtı. Çünkü yeni teknik direktörümüzle ilk maçımızdı. Atmosfer bizim açımızdan iyiydi. Oynamaya çalıştık ve bugün çok gururluyuz. Çünkü takım olarak çok iyi oynadık. Kaliteli bir oyun sergiledik ve oynadığımız oyundan gurur duyuyoruz. Atmosfer harikaydı. Gerçekten çok iyiydi. Türkiye'ye geldiğimizde atmosferin çok iyi olduğunu biliyoruz. İnsanlar harika. Stadyumdaki insanlar büyük bir enerji veriyor ve bu bizim için çok güzel.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Fransa mücadelesinin ardından iyi mücadele ettik ama puan alamadığımız için üzgünüz dedi.
7: Kocaeli'ye gelip bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyoruz. Tabii A Ligi de önemli takımlarla oynamak için gerekli tecrübe de lazım. Takımımızda tabii eksikler vardı. Bana göre iyi mücadele ettiler. Pozisyonlarda bulduk. Basit bir hatadan da gol yedik. Ama dediğim gibi bizim çocuklar iyi işler yapmaya devam edecekler. Bana göre de daha kendilerini geliştirerek devam edecekler yoluna. Bu lig, A ligindeki rakiplerimiz dünyada önemli takımlar. Bizim takımımız da o seviyelere gelmek için de

0: Verecek. Tabii ki üzgünüz ama puan da çıkartabilirdik buradan. Bunu da yapabilirlerdi. Tekrar yolumuza devam edecek çocuklar. Ve biz takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Bu çocuklar iyi işler yapacaklar. Güvenmeye devam edelim.
1: Bir Teams bağlantısıyla devam edelim değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonu programına. Haldun Domaç bugün bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle beraber gündemdeki konuları ağırlıklı olarak tabii ki milli takımımızı konuşacağız. Hoş geldiniz. Günaydın. Tünaydın daha doğrusu. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk Demet. Ağız alışkanlığı değil mi?
1: Evet.
2: Günaydın. Doğal olarak ağız alışkanlığı oluşuyor. Yani neyse çok da önemli değil. Yani cumartesi, pazar günleri günaydın da denilebilir. Yani
1: evet.
2: Daha iş günü olmaması nedeniyle geç kalkanlar oluyor doğal olarak. Onun için de sıkıntı yok yani. Tünaydın da olur, günaydın da olur, problem değil.
1: Teşekkür ederim. Hemen dünkü maçı konuşarak başlayalım. 1-0'lık Fransa galibiyetiyle bitti mücadele ama iyi bir oyun sergiledik. Farklı bir formasyonla sahadaydı Vincenzo Montella. Oyunumuzu nasıl buldunuz? Mücadelemizi nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi tabii oyun iki yönden bakmamız lazım Demet. Yani acaba biz hani çok mu iyi oynadık yoksa doğru oyun mu oynadık diye bakmak lazım. Hı-hı. Ben bir kere hani çok iyi oynadık tarafında değilim ama doğru bir oyun oynadık tarafındayım. Onu bir kere söyleyeyim. Yani Vincenzo Montella'nın buradaki planı gerçekten de bir plan yapmış. Yani bizim takımımızın rakibin çabukluğuna, oradaki elit oyuncuların çokluğuna göre bir plan hazırlamış. Mesela biz sanki üçlü gibi göründü savunmamız ama üçlü değil aslında. Orada Mbappe'ye ikili sıkıştırma getirmek için Oğuz'u orada kullanmış. Doğrudur. Yani bugün dünya futbolunun gerçekten çok özel bir oyuncusundan bahsediyoruz. Onun alanını kapatmak. Zaten bir kere alanı kapatamadınız. Onda zaten golü yaptı. Yani onun için de böyle bir plan hazırlamış. Oyuna baktığımızda savunma tarafını iyi oynadık mı? İyi mücadele ettik mi? Doğru. Yani bunları yaptık. Zaten biz görece bizden daha güçlü olan takımlara karşı oynarken bu savunma aksiyonlarını daha iyi yapıyoruz. Daha doğrusu konsantrasyonumuz çok üst düzeyde oluyor. Bunu vurgulamak lazım. Bu bir avantaj. Ancak tabii bu yeterli değil maç kazanmak için. Pozisyonlar da üretmeniz gerekiyor. Yani oyunun ikinci yarısında, ikinci bölümü olan hücum bölgesini de iyi oynamak lazım. Orada eksiklerimiz var. Onu özellikle vurgulamamız lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Mbappe'ye yardım eden, onu destekleyen bir oyuncu grubu vardı. Hmm. Mbappe tabii özel bir oyuncu. Ama benzer özellikte bir oyuncu bizde var. Arda Güler.
1: Evet.
2: Ama biz onu o kadar destekleyemedik. Yani sorunumuz bu. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bu sahada yani baktığımızda ya dünya çapında yıldızlar var dediğinizde hani kimleri gösterirsiniz diye sorsak hani Mbappe'yi gösteririz evet ama onun yanına Arda Güler'i yazarız. Gerçekten de hani bulunduğu yeri hak ettiğini, milli takım için çok özel bir oyuncu olduğunu net bir şekilde gösterdi. Dün gece de öyle. Yani yaptığı hareketleri, klası, arkadaşlarına yardımlaşması, topu ona gittiği zaman bizim takımımızın bir rahatlaması o kadar net görüyorsun ki yani yani böyle bir sıkıntıya girdikleri anda Arda'ya attıkları andan itibaren takımın bir rahatlık yaşadığını net bir şekilde gözlemliyoruz. Tabii bu manada biraz daha destek almamız gerektiğini de söylememiz lazım. Mesela Can Uzun'un pozisyonu doğru bir pozisyon mu? Bunu tartışmamız lazım. Yani Can oynadığı pozisyonun dışında böyle forvet arkası gibi değil de böyle kanatlara kayan bir forvet gibi ya da orta alan oyuncusu gibi oynadı. Yani buralar tabii sıkıntılı ama en önemli sıkıntıyı şöyle söylemek lazım. Burası bir milli takım. Yani bu söylediklerimi kabul etmeyenler olabilir. Çünkü normaldir kabul etmeyenler olabilir. Ama bazı gerçekler de var. Yani şöyle söyleyelim Fransa milli takımından 2-3 oyuncuyu çıkarın Mbappe dahil yani 2-3 oyuncu çıkartın Dembele'yi çıkartın ya yani işte Desire Doué'yi çıkartın Barcola'yı çıkartın biraz daha güç olarak sallanır takım yani onu tabii. Özellikle söylemek lazım. Burada konuyu nereye getirmeye çalışıyorum? Bizim takımımızda da gerçekten anahtar oyuncular konumunda bazı oyuncular var. Bunlardan biri Hakan Çalhanoğlu İhsanoğlu orta alanda bizim en çok ihtiyacımız olduğu anda

0: Fakat ikincisi Orkun Kökçü. Sezonu mükemmel götüren bir oyuncu. Bir de bizim istediğimiz tarza uygun. Yani Arda'ya destek oyuncusu diyebileceğimiz oyunculardan biri. Ona yardımcı olabilecek ve bizim elimizi rahatlatacak. Unutmamak gereken bir nokta var. Arda topu aldığı anda ikili üçlü sıkıştırmaya uğradı. Tıpkı biz Mbappe'ye yaptığımızı onlar da Arda'ya yaptılar. Yani böyle bir durum söz konusu oldu. Dolayısıyla ona destek olacak bir yardımcı oyuncu, bu Hakan Orkun mükemmel olurdu. Bir kere bunu söyleyelim. Bunu kullanamadık. Ve bir önemli noktada Kenan Yıldız'ın adam eksiltmeleri her zaman tehlikedir. Yani bir savunma oyuncusu, dikkat edelim bir savunma oyuncusuna, karşısında adam eksilten, çalım atan, mesafe kat eden oyuncular olduğu zaman o rahatlığı oynayamaz. Yani orada Kunde belki de bu kadar rahat oynayamayacaktı. Yani tabii ki iyi oyuncu ayrı konu da, yani bu kadar rahat oynayamayacaktı. Yani biz eksikleri çok ciddi bir şekilde hissettik. Onu özellikle söylememiz lazım. Çünkü eksiklerimiz gerçekten de oyunun özellikle ön tarafı için anahtar oyunculardı. Hem Orkun hem Hakan, yani iki ceza sahası içerisinde gidip gelen bir oyuncu olarak, hem de Kenan. Onun için de oyunun o hücum tarafını eksik oynadık. Orada çok fazla gücümüz olmadı. Candan da çok fazla yararlanamadık. Tabii zaten bunu hep konuşuyoruz ama yine buraya mı geldiniz diyebilirler. Yani bu santroforsuz oyun nereye kadar devam edecek? Üstelik de santroforsuz oyunu oynarken de oynattığımız oyuncunun sezona çok iyi başlamadığı gerçeğini de söylemek lazım. Yani Barış'ın, yani Barış zaman zaman bu işleri yapar. Hani iyi niyetinden, mücadelesinden en ufak kuşkumuz yok. Ya ben gerçekten çok takdir ettiğim bir oyuncu. Bu kadar eleştiriye rağmen çıkıyor, iyi niyetle işini yapmaya çalışıyor. Ama artık yani bir santroforumuzun falan olması lazım. Artık burada fedakarlık yapacağız. Yani olmayacak olanı da belirlememiz lazım.
1: Nasıl olacak?
0: Hani bu santroforsuz oyun tatsız oldu Demet artık. Yani bu, ya şunu söyleyeyim.
1: Var ama yeterli görünmeyen isimler var Deniz gibi.
0: Ama işte yeterli görülüp görülmemesi biraz da oynamasıyla bağlantılı.
1: Tabii,
0: siz
1: doğru.
0: Oynatmazsanız yeterli görülmez ki. Yani nasıl anlayacaksınız? Siz Kerem'i oynatıyorsunuz, Barış'ı oynatıyorsunuz, sonra Arda'yı oynatıyorsunuz, sonra diyorsunuz ki bizim santroforumuz yeterli değil. Yani yeterli olup olmadığını oynatarak görürsünüz ki yanılmıyorsam bir İspanya maçında oynamış, gayet de güzel oynamıştı. Yani sonuçta şunu söyleyeceğim, yani bizim oyunun bir tarafını iyi örgütlediğimiz, iyi kurguladığımız net bir şekilde ortaya çıktı. Ama oyunun ikinci tarafı, hücum tarafında Arda'yı çok yalnız bıraktık. Ama şu sahada yani yıldız oyuncu derseniz Arda'yı da çok farklı bir yere yazmak lazım. Onu da özellikle söylemek lazım. Bir de unutmamamız gereken bir şey var. Biz bir A grubu oynuyoruz. Yani Uluslar Ligi A ligindeyiz, uluslarda. A liginde oynadığınız zaman rakiplerin hepsi böyle olacak. Biz hep böyle, yani sadece olayın savunma tarafını düşünüp sadece işte bir Arda'ya, Arda'nın ayaklarına bakarak mı devam edeceğiz tartışmasını yapmak lazım. Ha, teselli ne derseniz, duran toptan işte elde ettiğimiz bir iki pozisyonumuz var. Özellikle İsmail'in pozisyonu çok net bir pozisyondu. Ama dikkat edersen hani daha böyle hani hücumun zenginliğini oluşturacak olan o örgülü hücum organizasyonlarına rastlayamadık. Yani onu özellikle söyleyeyim. Bunun için de tabii o düşünceye uygun oyuncu profilleri olması lazım. Yani sonuç itibariyle hani kaybederken çok mu üzüldük? Hayır. Onu söyleyelim. Ama kaybettiğimizde alacağımız bazı dersler olduğu gerçeğini söylemek lazım. Özellikle şunu söyleyelim. Savunma tarafını iyi götürdük ki, yani şöyle söylemek lazım. İyi götürdüğümüz halde bir yanlışımız cezayla karşımıza çıktı. Bir tek yanlışımız. Dikkat edersen Uğurcan topu oyuna sokarken özellikle ilk yarıda, hatta belli bir bölüme kadar hep topu uzun Barış'a doğru vurdu, attı. Yani oraya doğru gönderdi. Zaman zaman köşelere atmaya çalıştı. Arda'ya, Can'a atmaya çalıştı. Ama bir kere topu geriden oyun kurarak başlatmaya çalıştığımız andan itibaren baskıyı yedik ve golü de yedik. Yani bunlar tabii bizim demek ki çözemediğimiz bazı sorunlar olarak karşımızda duruyor. Bunları dikkate almak lazım. Hani ben şimdi bu maçtan kalkıp da işte yok Montella şöyleydi böyleydi demeyeceğim. Ama Montella'da şunu söylemek lazım herhalde. Ya hocanın artık bir kendisini check etmesi lazım. Yani hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlara ulaşmak çok kolay değil. Bir şeyler, yeni bir şeyler söylemek lazım. Hani var ya o klasik cümle, yeni bir şeyler. Yani Dünya Kupası'na gidiyoruz, aynı buraya geliyoruz, aynı. Evet, bir Avrupa Şampiyonası, bir Dünya Kupası yaşadık ama sonuçlara baktığımızda mutlu muyuz? Mutlu değiliz sonuçlar açısından. Gelişimimiz var mı? O açıdan baktığımızda geliştirdiğimiz oyuncu var mı? O açıdan da baktığımda çok da mutlu olduğumuzu düşünmüyorum. Ama doğru bir planla oynadığını söyleyebiliriz. Bunun hücum tarafının eksiklerini kapatması gerekiyor. Oradaki zenginliği göremiyoruz. Bir de şöyle var, bir de şunu söyleyelim. Hoca çok statik bir şekilde aynı oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyor. Biraz böyle hani değişim yaşamak gerekiyor gibi düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle...
1: Kadroda da çok değişiklik yapmıyor zaten. Seçtiği
0: evet, zaten işte bunu söylüyorum demek çok doğru bir yere isabet ettin. Şimdi şöyle bir şey var. Hani ben bir milli takım adayı oyuncu olsam ya benim bir umudum olmaz. Ya belli zaten alacağı oyuncular derim. Yani milli takım adayı bir oyuncu olduğumu kabul edersek diyelim. Şimdi bu takıma girerim ben diyebileceğin bir ortam oluşmuyor. Çünkü evet, aynı oyuncular, değişen oyuncular aynı, giren oyuncular aynı. Neyse ki dediğim gibi hani yine de şunu söyleyeyim, şu oyuncular, sakat oyuncularımızın olması halinde belki de Fransa gibi bir işte dünya devi, son yılların en formda milli takımından puan almamız sürpriz olmazdı. Buna rağmen diyorum. Ama bir şeyleri değiştirmemiz, bir şeyleri geliştirmemiz, yenilememiz lazım. Yani şu anda yenilememiz pek fazla yok, onu söylemem lazım.
1: Çok tercih etmiyor dediğimiz gibi. Ben mesela Enes Ünal'ı beklemiştim aday kadroya, çünkü Etafe'de ayın oyuncusu seçilmişti. En azından belki değerlendirilir diye düşünmüştüm. Ya tabii şimdi bunları konuşmak çok ne kadar doğru bilmiyorum ama şimdilik bu turnuva için bu oyuncularla gidecek gibi duruyor. Şimdi İtalya karşılaşması var önümüzde, pazartesi günü oynayacağımız çok da kısa bir süre. Şimdi farklı bir oyun aslında diziliş olarak gördük Fransa maçında ama İtalya mücadelesinden beklentilerinizi de dinlemek isterim.
0: Şimdi Fransa ile İtalya aynı kefeye konması mümkün olan takımlar değil. Yani aynı İtalya'da hatta bizim gibi demeyeyim de yani İtalya kendi kimliğini arayan bir milli futbol takımı görüntüsü sergiliyor. Biliyorsun Dünya Kupası'na da gidemediler. Şimdi başlarken de yine kötü başladılar. Onu da özellikle söylemek lazım. Evet. Dolayısıyla hani bu maçı bir yeniden hayata dönüş maçı gibi görecekler. Ama biz biraz daha bu Fransa maçında bence biraz morallendik gibi geliyor bana. Yani hani böyle bir ülkeye karşı hani galibiyeti oluşturabilecek ya da puan alabilmeyi oluşturabilecek birkaç pozisyonumuz olduğuna göre bunu biz İtalya gibi formda olmayan bir ülke milli takımına karşı daha iyi yaparız düşüncesi hakim. Onu özellikle söylemek lazım. Bunu da doğru bulmak lazım. Doğru karşılamak lazım. Çünkü yani İtalya hala asıl ritmini yakalayabilmiş bir takım değil. Yani ben öyle bakıyorum, bir milli takım değil. Oradan daha fazla umutluyum. Ama şunu da söyleyeyim. Yani bunu da vurgulamakta yarar var bazı şeyler. Hani ya 3 mü olur, 4 mü olur, 5 mi olur diye Fransa maçına bakanlar biraz hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü bizim milli takımımız o kadar da uzak değil bu işten. Biraz evet, küçük dokunuşlarla, işte şu sakatlıklar falan olmasaydı, biraz daha kadro zenginliğimiz, daha doğru bir kadro zenginliğimiz olsaydı bugün bunu da yaşamayabilirdik. Hani o kadar da umutsuz olmayalım, o kadar da enseyi karartmayalım. Hani ben İtalya maçının biraz daha bize dönük olduğunu düşünüyorum ama tabii sonuçta İtalya. Yani hani burada zaten A Ligi'nde öyle yani sizin kolay geçebileceğiniz bir ülke milli takımı olma ihtimali de zaten yok. Onu da özellikle evet, söylemek
1: teknik
0: lazım.
1: Teknik direktörümüz de İtalyan.
0: Evet, İtalyan ama
1: belki bize avantaj bilmiyorum sağlayabilir.
0: Yok o yani bu burada tabii profesyonel orada soruya da cevap verdiğindeki gibi yani profesyonel olarak yaklaşacaktır. Yani kendi başında olduğu milli takımın kazanması için elinden gelen her şeyi yapacaktır ki bu profesyonel

0: geldiğim bir gereği. Hani başka milli maçlarda İtalya'yı tutabilir de burada artık bizi tutacağı kesin, yani bizimle olacağı kesin. Ama şunu da söyleyeyim, yani bu turnuvayı çok iyi takip etmemiz lazım. Acaba biz burada ne kadar gelişiyoruz'u görmemiz lazım Uluslar Ligi'ni. Çünkü biz burada ne kadar geliştiğimizi görüp eğer gelişimimizde sıkıntılar yaşıyorsak başka bir yere doğru yönelmemiz lazım. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Hani biz burada hani hep şunları konuştuk ya Demet. Bak işte Avrupa Şampiyonası'na gittik. Bak Dünya Kupası'na gittik. Büyük bir skandal tabii Dünya Kupası. Buna rağmen teknik direktörümüzle devam kararı aldık. Yani evet, bunu özellikle söylemek lazım. Şimdi bir Uluslar Ligi oynayacağız. Eğer bu Uluslar Ligi de istediğimiz düzeyde en azından futbol olarak, sonuç olarak belli bir noktaya gelmediğimizi görürsek o zaman daha farklı şeylere yönelmek lazım gibi geliyor bana. Ama şu an için tabii bunu söylemiyorum. Bu turnuvayı, yani bu Uluslar Ligi'ni götürüp ondan sonra bakmak lazım diye düşünenlerdenim. İtalya maçını ben Fransa maçına göre daha görece kazanmaya yakın olduğumuz bir maç olduğunu düşünenlerdenim.
1: Dün yayında bir yorum gelmişti. Onu fotoğrafını çektim ve size de sormak istiyorum. Daha doğrusu bir yorum ama üzerine belki konuşabiliriz. Türkiye'nin Belçika ve İtalya'dan daha iyi potansiyele sahip bir takım olduğunu düşünüp ikincilik hayali kuruyorum. Mantıklı mı? Demişti. Ben katıldım bu yoruma.
0: Demet, ben de katılıyorum. Yani az önce onu anlatmaya çalıştım. İtalya kendi kimliğini şu anda oluşturmaya çalışan bir yapıda yürüyor ki daha ilk maçtan da o noktada darbeyi yedi. Şimdi bizim ilk burada bir maçımız, Bursa'daki maçımızı kazanmamız halinde biraz farklı bir şekilde yani önümüzü görmemiz mümkün olacak. Hiç de yanlış bir şey değil. Ben hep şunu söylüyorum, şunu savunuyorum bizim milli takım için. Bilmiyorum sen de aynı düşüncede misin? Biz görece bizden daha yukarıda ya da bize eş değer futbol ülkeleri karşısında daha iyi konsantrasyonumuzu sağlıyoruz. Kesin. Daha konsantre olmanın yanında daha iyi mücadele ediyoruz. Daha iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Yani çünkü bir zayıf takımı, bizden zayıf takımı yenmenin onlara, yani oyuncularımıza çok büyük bir getirisi olmayacağını biliyorlar herhalde. Bizden daha yukarıdakileri yenersek daha farklı olur diye düşünüyorlar. Ben o açıdan baktığımda hani İtalya ve Belçika maçlarında şansımızın katılıyorum yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani zaten bizim milli takımımızın teknik direktörü de herhalde böyle bir plan yapmıştır. Böyle bir hedef koymuştur kendine. Herhalde kalkıp ben burada dördüncü olacağım. İşte bakalım işte takım 18 olursa oradan gidebilirsem falan diye hesap yapmıyor herhalde. Yani İtalya ve Belçika'yı gözüne kestirmiştir. Tıpkı izleyicimizin olduğu gibi onları gözüne kestirmiştir ve Fransa tabii çok farklı bir format, çok farklı bir boyut. Yani Fransa'yı yenmek için işte dün yayında da konuştuk. Fransa'yı yenmek için çok güçlü bir orta alana sahip olmanız gerekiyor. O orta alandaki bazı oyuncuların hücum geçişleri için çok etkili olması lazım. Yani mesela hemen hatırlayalım Dünya Kupası'nı. Rodri'nin oradaki olağanüstü performansı İspanya'nın Fransa'yı yenmesini sağladı. Aynı oyuncular var. Bu düzey oyunculara yani ne oldu? Orta alana sahip çıktıkları için fazla üstünlük sağlayamadılar. Yani biz de orta alanda aslında İsmail'le, Salih'le iyi işler yaptık ama işin hücum tarafını oynatabilecek oyuncuyu bulamadık. Yani orada sıkıntımız oldu. Arda'ya destek olacak oyuncu bulamadık. Onlar söylüyorum yine Mbappe'ye destek olacak oyuncuyu buldular. Biz oyuncuları buldular. Biz bulamadık. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani böyle bir takımı yenmek, böyle bir takımdan puan almak için orta alanınızın çok diri, güçlü ve orta alanda hakimiyet oluşturan bir takım olmanız lazım. Yani Fransa takımı da yenilmez bir takım değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama görece baktığımızda yani Fransa ile kıyasladığımızda Belçika ve İtalya bize göre daha uygun rakipler gibi geliyor ama aynı bu konsantrasyonda oynadığımız takdirde, yani bu ikili mücadelelerle oynadığımız takdirde handikapımız söylediğimiz gibi santroforsuz oyun oynuyoruz. Dolayısıyla Ancak bizim gollerimiz böyle geçişlerde ya da duran toplarda gelebilir. Çünkü santraforlu bir oyun.

0: yok. Yani stoperlere yaslanan oyuncumuz yok. Dün akşam çok ciddi bir şekilde mutlaka sen de gördün. Upamecano, hani Barış Alper üzerindeki en güçlü oyuncumuz, yani sürekli bütün topları alarak hani bizim oradaki etkisiz hale gelmemizi sağladı. Belki daha görece bir santrofor tipli bir oyuncu daha farklı iş yapabilirdi. Ama tabii destek oldu mu o konularda tartışılır. Yani üzerinde çok konuşulacak bir konu. Ama Fransa gibi bir milli takıma 1-0 mağlup olmamız belki bizi üzüyor sonuç olarak. Çünkü 2-3 pozisyon yakaladık. Ama genel anlamda baktığımızda geleceğe yönelik eğer biraz üstüne koyabileceğimiz o hücum aksiyonları olursa İtalya ve Belçika'nın yanından sıyrılıp ikinci olabiliriz. Neden olmasın? Zaten buraya geldiysek en azından böyle bir hedef koymamız lazım.
1: Şimdi son olarak çok fazla Arda Güler dedik. Arda demişken dün bir görüntü vardı. Taraftarlardan Arda'nın su istediği bir görüntü. Sonrasında bir tane suyu seçip içti ve devam etti pozisyonu. O görüntüleri bir ekranlara getirelim.
0: Gelsin.
1: Üzerine konuşuruz. Hazırsa eğer.
0: Konuşalım şimdi.
1: Su istiyor şu anda. Birkaç tane geldi. O yetmedi. Poşetle gönderdiler. Oradan bir tane ya seçti. Çok... Sağlam olanı. Çok sempatik gerçekten.
0: Ya şimdi Demet zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Yani iyi, yani çok kaliteli bir futbolcu olması yanında yani çok da sempatik ve sevimli. Yani herkesin sevdiği bir oyuncu ve içinden geldiği gibi hareket ediyor. Evet. Yani sadece burada değil bak, Real Madrid'de de böyle hareket ediyor. İçinden geldiği gibi, yani öyle bir şeyleri yapmacık olarak oluşturmuyor. Yani ben nasılsam öyleyim diyor. Yani onu anlatıyor. Gidiyor mesela korner atarken taraftan hadi bakalım hep beraber ayağa kalkalım diyor. Yani oyun içerisinde arkadaşlarını motive ediyor. Bir de şunu söyleyeyim, yani belki onu atlamayalım istersen. Bizim artık tabii Hakan Çalhanoğlu'na ihtiyacımız var. Ama bizim bir oyun liderine de ihtiyacımız var. Bence yaşına bakmaksızın Arda bizim için bir oyun lideri. Yani doğal bir lider hatta. Hakan oynarken de doğal bir lider. Onu özellikle söylemek lazım. Evet. Bu açılardan baktığımda Arda bizim için büyük bir şans. Aslında sadece bizim için değil. Bunun da keyfini çıkarması lazım Avrupa futbolunun. Avrupa futbolu için de bir şans. Yani onu da özellikle vurgulamam lazım. Çok doğal bir çocuk. Gerçekten bizim için, milli takım için büyük bir kazanç Arda. Öyle söylememiz lazım. Bu sempatik hareketlerini zaten oyun içerisinde de sergiliyor. Evet. Faul yaptığı oyuncuyu gidip kaldırıyor. Yani bunlar çok güzel şeyler. Onun için de ben yani Arda'ya sahip olmanın keyfini çıkartıyorum. Öyle söyleyeyim. İnşallah yeni Arda'lar buluruz. 2-3 tane daha dünya futbolunun egemenliğini ele geçiririz. İnşallah.
1: Peki. Çok teşekkür ederim size. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Şimdiden tabii İtalya maçı için milli takımımıza başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, bağlantımızı noktaladık. Uluslar Ligi ile tekrar devam edelim. Çünkü dünya şampiyonu sahneye çıkacak. İngiltere'nin İspanya'yı konuk edeceği mücadele 21.45'te A Haber ekranlarında sizlerle buluşacak.
2: Uluslar Ligi'nde 3. gün maçları oynanacak. Günün ilk maçı saatler 16'yı gösterdiğinde Slovenya'da başlayacak. Slovenya'nın Ljubljana'da İskoçya'yı konuk edeceği B Ligi 1. grup mücadelesini Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feşniç yönetecek. Saat 21.45'te ise iki karşılaşmanın heyecanı Turkuaz Medya'da yaşanacak. A Ligi 3. grupta dev bir maç futbol severleri bekliyor. Thomas Tuchel'in İngiltere'si ile son Avrupa ve Dünya Şampiyonu İspanya karşı karşıya gelecek. İtalyan Davide Massa'nın yöneteceği mücadele A Haber'den naklen yayınlanacak. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesini 2032'ye yükselten İspanya, Euro 2024 finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti. İspanyollar son yıllarda yakaladıkları büyük başarıları sürdürmek istiyor. Dünya Kupası'nda 3. olan ve 1966 şampiyonluğunun ardından en iyi dereceyi elde etmesine rağmen hayal kırıklığı yaşayan İngiltere'de özgüven arıyor.

0: A Ligi 3. gruptaki diğer karşılaşma Çekya ile Hırvatistan arasında oynanacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak Prag'daki maçı İtalyan Simone Sosa yönetecek. Hırvatistan yaklaşık 10 yılın ardından ilk kez farklı bir teknik direktörle serüvene başlıyor. Hırvatistan tarihinin en başarılı ve en uzun süre görev yapan teknik direktörü Zlatko Dalic, son 32 turunda elendiği Dünya Kupası'nın ardından 9 yıllık görev süresini noktaladı. Slaven Bilic takımın başına geçti. Çekya'da da Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Miroslav Kubek görevden alındı ve takımın başına İspanyol Santi Denia getirildi. İki ülke yeni teknik direktörleriyle Uluslar Ligi'nde başarı hedefliyor.
1: Kulüp haberleriyle devam edeceğiz. Fenerbahçe ile başlayalım bu bölüme. Fenerbahçe'de 3 dönem transfer yasağı konuları gündeme geldi biliyorsunuz. Fenerbahçe kulübünden de bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Bu cezanın Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgili olduğu söylendi.
2: Fenerbahçe FIFA'nın transfer yasağı vermesi sonrası açıklamada bulundu. Sarı Lacivertli Kulüp 3 dönem transfer yasağının pazartesi günü yapılacak ödemenin ardından bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla kaldırılacağını açıkladı. Kulübün internet sitesindeki açıklamada kulübümüze uygulanan 3 dönemlik transfer yasağı geçici olup 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ücreti ile ilgilidir. Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidinin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir. Kulübümüz FIFA kararıyla hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü 28 Eylül pazartesi günü gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe En-Nesyri'yi 8 taksitle 19 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Ceza ödenmeyen 5 milyon euro sebebiyle verildi.
1: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi için UEFA Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazdan pozitif dönüş aldı. Yapılan itiraz sonucunda Guendouzi'ye verilen 4 maçlık cezanın 3 maça indirildiği açıklandı. 3 maçlık cezanın ikisi ise 1 yıllık süreyle ertelemeli olacak. Roma maçında tek maçlık cezasını çeken Fransız yıldız Aston Villa deplasmanında forma giyebilecek. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano milli arayı verimli bir şekilde değerlendirmek istiyor. İtalyan teknik adam takımının Süper Lig'de puan kaybı yaşadığı maçları analiz edip çözümler üretiyor.
3: Milli araya liderlik fırsatını kaçırarak giren Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano sezonun ilk bölümünde yaşanan puan kayıplarına odaklandı. Siyah beyazların Alanya Spor ve Ahmet Spor deplasmanlarında aldığı iki yenilgi İtalyan teknik adamın gündemindeki en önemli başlıklardan biri oldu. Italiano teknik ekibiyle birlikte iki karşılaşmayı detaylı şekilde analiz ediyor. Savunmada yapılan bireysel ve takım hatalarının yanı sıra hücum organizasyonlarında yaşanan aksaklıklar da masaya yatırıldı. Özellikle üst üste iki Anadolu deplasmanında yaşanan puan kayıplarındaki konsantrasyon problemi üzerinde duran deneyimli çalıştırıcı, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için çözüm arıyor. İtalyan teknik adam milli ara sonrasında yapılacak antrenmanlarda analizlerden çıkan sonuçlar doğrultusunda taktik çalışmalar gerçekleştirecek. Yoğun bir fikstüre hazırlanan Beşiktaş, milli ara dönüşünde hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde yoluna güçlü bir şekilde devam etmeyi hedefliyor.
1: Vincenzo Italiano döneminde Beşiktaş gol tehdidi anlamında zengin bir havuza sahip olmaya başladı.
3: Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun kolektif hücum anlayışı gol dağılımına da yansıdı. Siyah beyazların bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da attığı 26 golün 19'u santrforlar dışındaki oyunculardan geldi. Orta saha, kanat ve savunma oyuncularının skor katkısı İtalyano'nun oyununda hücumun takım geneline yayıldığını gösterdi.

0: İtalyan teknik adamın oyuncu hareketliliğini ön plana çıkaran sisteminde farklı mevkilerden birçok futbolcu skor üretti. Orkun Kökçü ve Václav Černý santrforlar dışında Beşiktaş'ın en golcü isimleri oldu. Dörder gol atan iki futbolcu takımlarına toplam 8 gollük katkı sağladı. Orkun ve Černý'yi üçer gol atan İlhan Fakılı ve Amir Murillo takip etti. Özellikle sağ bekte görev yapan Murillo'nun skor katkısı dikkat çekti. Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Leandro Trossard, Milot Rashica ve Ernest Boku da attığı gollerle skor yüküne ortak oldu. Beşiktaş'ın gollerindeki çeşitlilik, hücumdaki farklı silahları da ortaya koydu. Orta saha oyuncularının ceza sahasına koşuları, kanatların skor bölgelerine girmesi ve savunmadan gelen destek siyah beyazların hücum seçeneklerini arttırdı. Santrfor hattında ise Dušan Vlahović öne çıktı. Sırp golcü 5 golle Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu oldu. Oh ve Semih Kılıçsoy da birer golle takıma katkı sağladı. Böylece Beşiktaş'ın santrforları toplam 7 gol üretirken diğer mevkilerden 19 gol geldi.
1: Trabzonspor milli ara sonrası 3 derbi oynayacak. Bordo Maviller 17 günde tam 5 mücadeleye çıkacak.
0: 4-0'lık Galatasaray zaferiyle milli araya oldukça moralli giren Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis müthiş bir başlangıç yaptı. Aranın ardındansa Bordo Mavilileri oldukça zorlu bir periyot bekliyor. 17 günde 5 maça çıkacak Trabzonspor bu karşılaşmaların 3'ünü deplasmanda oynayacak. Bordo Mavililer 10 Ekim'de deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Avrupa Maratonu başlayacak Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki ilk maçını 15 Ekim'de Finlandiya ekibi Kups'la oynayacak. 19 Ekim'de Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek Karadeniz ekibi, 3 gün sonra Konferans Ligi'nde İskoç ekibi Hearts'ı ağırlayacak. Trabzonspor 26 Ekim'de ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Karadeniz ekibi böylece bu süreçte 3 derbi mücadelesine çıkacak.
1: Yaşasın hafta sonu programında kısa bir ara vakti şimdi. Saat başında tekrar buradayız, stüdyo konuğumuz da olacak. Bir yere ayrılmayın.

Bursa'yı milli maç heyecanı sardı. Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında rakibimiz İtalya. Esnaf maça ayrı hazırlanıyor. Taraftarların hazırlığı da son sürat devam ediyor. Peki bu maçı kazanabilecek miyiz? Söz şimdi Bursa altında.

0: Hayır işler, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Milli maç heyecanı başladı mı?
1: Başladı.
0: Rakip İtalya. Kazanır mıyız?
1: Kazanırız.
0: Kaç kaç biter?
1: 3-1 Allah'ın izniyle bizde.
0: Mancini geliyor, gelince pazara uğrasın mı?
1: Uğrasın uğrasın, buyursun gelsin. İtalyanları severiz biz. Montella da İtalyan.
0: Maçın yıldızı kim olur?
1: Maçın yıldızı Arda Güler.
0: İtalya Bursa'ya geliyor. Maç ne olur?
2: 2-1 alırız.
0: Kimler atar golleri?
2: Valla golleri kimler atar bilmiyorum ama tüm dünya Bursa taraftarını konuşur.
0: Bursa'da heyecan başladı mı, milli maç heyecanı?
2: Şimdiden hazırız biz maça.
0: Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında rakibimiz İtalya. Maç gastronomi şehri Bursa'da oynanacak. Esnaf da bir diğer taraftan hazırlıklarına devam ediyor. Milli maç hazır mıyız?
3: Milli maça hazırız.
0: Peki burada milli maç hazırlıklarını da net bir şekilde görüyoruz. Neler var burada usta?
3: Bursa'nın coğrafi işaret ürünü pideli köfte, Bursa kebabı, ızgara köftesi ve cantığımız var. Ama onu şimdi birazdan getiririz.
0: Cantık okay. Dedik. İtalyanlar evet. Pizzasıyla meşhur.
3: Pizzasına karşılık bizim de cantığımız.
0: Şimdi İtalyan müşteri geldi.
3: Evet.
0: Ben bir pizza istiyorum dedi. Ona ne söyleyeyim?
3: Onların pizzasını cantık yiyecek. Ne yiyecek? Bursa'da neyin pizzası? Bursa'da Kayan'a geliyorsan cantık yiyeceksin. Bizde sabah öğlen akşam cantık gelir. Onların pizzası var. Bizim cantığımız var.
0: Peki cantık mı galip gelecek, pizza mı?
3: Tabii ki cantık gelecek.

0: Kaç 0?
1: 5-0.
0: 5-0.
1: İtalyanların pizzasına karşılık biz de cantık üretiyoruz dedi.
0: Evet, Bursa'nın cantını üretiyoruz. Cantık böyle altı hamur, içinde özel bir harçla hazırlanan kıyma. Bu şekilde hemen hızlı fırına atılıyor. 6-7 dakikada pişen bir ürün.
1: Üzerine tereyağı.
0: Üzerine tereyağı sürülüyor. Buluruz, izini bilirsin, zır deriz biz.
1: Hem yazında hem kışında, nerede olsan senin. Birazdan göreceğiz, pizza mı iyi, cantık mı? Hadi bas, tır, gönüller coşsun. O
0: kupalar sana helal, al gel. Katlayarak bunu biliyor. Bir böyle bunu katlayarak yiyor. Ama ben bunu son zamanda bunu biraz da böyle yiyorum. Böyle bir nevi kebap gibi. Bak bu sadece yağı değil, sulu yağı. Bunu çünkü eti özel. Hemen karşıda kasaptan alıyor. Karşı kasapta kendimizin.
1: Sadece yapılışı değil, yemesi de ayrı bir sanat diyorsun.
0: Yemesi de ayrı sanat. Bir dörde bölünüyor, bir katlayarak yeniliyor. Ama ben böyle yemeği de çok seviyorum. Kebap gibi.
1: Afiyet olsun. Bana diye getirdin ama kendin yiyorsun.
0: Dayanamıyorum. Sence cantıklı pizza mı?
1: Cantıkçıyız.

0: Bursa'da çıkışı yok. Biz Bursa esnafı olaraktan daima milli takımın arkasındayız ve o Bursa'da verilen maç için esnaf heyecanlı, biz heyecanlıyız. Biz bu maçı alacağız. Bonfile şey yapıyoruz. Gerçekten Bursa İskender diyarı. 200 tane İskendercinin arasında buralara gelmek çok bir meşakkatli bir yol. 50 sene aşkın bu işteyim ben. Karşıda gördüğün gibi siyah beyaz resimlerim var. İlk işe başladığım yıllar. Buralara gelmek çok zahmetli bir. Yani burada, burası İskender'in La Ligası. Bayram olsun.
1: Şimdi 500 yıllık bir tatlının peşindeyiz. Bursa süt helvası, detayları bize şefim verecek. Kolay gelsin el işler. Milli maç heyecanı Bursa'yı sarmış durumda. Esnaf olarak maça hazır mısınız?
2: Biz hazırız. Özel sürprizlerimiz var pazar günü için. Titreyen Bursa süt helvası 500 yıllık saray mutfağından geliyor. Size de tattırmak istiyorum.
1: Tadını merak ediyoruz, bir tadalım şefim.
3: Hemen Emre Bey.
2: Nasıl?
3: Emre Bey.
1: Bu titremede bir mesajım var. İtalya'yı böyle titretecek miyiz?
2: Sade titreteceğiz hepsini. Sürprizler açıyoruz. İstersen.
1: Evet, tadalım.
2: Gelsin bakalım.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
7: ol. Smokin bizim işimiz.

0: Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo. Canlı yayın.
1: Dünya Kupası'nda öyle bir Fransa izledik ki, evet. Normal.
2: Evet, yani herhalde şu anda en çok yıldıza sahip olan milli takım Fransa milli takımıdır. Evet. Hani tamam, daha takım olma hüviyetinde değiller. Teknik direktör değişikliğinin bize rahatsızlamasının olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var. Ama genel anlamda ben hakikaten yaratılan atmosferden, takımın bütünlüğünden çok memnun kaldım.
1: Çerk de dün atmosferden bahsetti. Bizim için de güzel bir atmosferdi dedi. Aslında rakip takımlar çok ev sahibi ekip deplasmanlarını sevmez ama.
2: Ya Demet, aslında şöyle bir şey var. Biz de çok soruyoruz bu soruyu. Yani evet. Basın toplantısında da maçtan sonra da oyunculara. Yani bence artık bunu çok fazla sormamak lazım. Yani o, eğer öyle bir şey hissediyorsa oyuncular ve teknik adamlar zaten söylerler. Tamam, biz gurur duyuyoruz. Hakikaten Avrupa'daki diğer ülkelerden çok daha farklı atmosferler yaratabiliyoruz. Stadyumlarımız daha yeni. Doldurabiliyoruz bu tip maçlarda. Ama bunu artık biraz karşımızdakilere bıraksak da kendi kendimize övünmeyi birazcık azaltsak daha iyi olacak sanki.
1: Olabilir. Peki karşılaşmayı değerlendirerek başlayalım. Tabii bazı pozisyonlar var. Onları konuşacağız. Yine pazartesi günü oynayacağımız İtalya karşılaşmasının hakemi belli oldu biliyorsunuz. Michael Oliver. Onu da sizinle birlikte yine değerlendiririz. Genel olarak dünkü karşılaşmada takımı nasıl buldunuz? Mini takımımızı, ilk 11'e.
2: Şimdi bir kere tabii büyük bir keyifle bekliyorduk maçın başlamasını. Yani saat 21.45 olmak bilmedi neredeyse. Bütün gün yayınları izliyoruz, neler oluyor, neler bitiyor. İşte ilk 11 kim, nereden oluşacak? Çok büyük bir beklentiyle bütün günü geçirdik. Sonra saat 21.45 oldu, maç başladı. Ama maç başlamadan önce şunu söyleyeyim. Yani Fransa Milli Marşı çalınırken yani şu sessizliği sağlayamamamız beni çok mutsuz ediyor.
1: Evet.
2: Yani bu çok büyük bir saygıdır karşı tarafa göstermemiz gereken. Ya onlar ne yaparsa yapsın. Yani biz gittiğimizde belki istediğimiz gibi davranmıyorlar. Fark etmez. Yani biz artık bu değişti. Hammurabi zamanında kalmıyoruz yani. O Hammurabi zamanında kaldı. Kısasa kısas. Tamam. Şimdi artık biz 21. yüzyıldayız ve çok daha farklı davranmamız lazım. Yani şu milli marşı yuhalamadan bir vazgeçelim. Bak, aslında karşı tarafı da kenetliyoruz ve onları da ekstra motive ediyoruz.
1: Kesin.
2: Şimdi ben bir Fransız futbolcusu olsam, benim milli marşım yuhalansa ben hırslı çok olur. Daha hırslı başlarım maça.
1: Doğru.
2: Milli maç sonrası bak ne kadar güzel bittikten sonra alkışladık. Hı hı. Oyuncular birbirleriyle sarılıyorlar, tokalaşıyorlar. Bu ne kadar güzel bir birliktelik. Ya milli maç şu, milli maç şu halamayı bir bırakalım. İkinci konu bu sahamızın çim sorunu.
1: Evet, teknik direktörümüz de bahsetti.
2: Yani Zidane'ın bundan bahsetmesi, Mbappe'nin sakatlanması, Cherki'nin bundan bahsetmesi, Montella'nın bundan bahsetmesi. Ya bunu bir çözmemiz lazım bence artık. Yani
1: tabii ki çok uzun süre önce aslında belliydi, evet, maçların orada oynanacağı.
2: Yani müthiş bir atmosfer. Yani en sevdiğim stadyumlardan biri Kocaeli Spor'un stadyumu ve hakikaten bunu daha iyi, daha akıllı yönetmemiz lazım. Yani bu kadar böyle depresif başladım ama daha güzellere geleceğim ama yani bunu bence artık bu seviyede daha iyi yönetebiliyor olmamız lazım. Yani herkesin daha sorumluluk alması lazım bu konuda bence. Yani Futbol Federasyonu da bence artık birinci önceliğinin şu zeminler olması lazım. Yani yazık oluyor. Şimdi Mbappe sakatlandı. Bundan dolayı deseler mesela büyük bir töhmet altında kalacağız. Yani o nedenle bu konuda da biraz dikkat etmekte fayda var. Sonra maçtaki maçın yıldızı. Şimdi maçın yıldızı 1-0'lık oyunlarda golü atan olur. Yani bu maçın yıldızı Mbappe. Bir kere pozisyon geldi. Müthiş bir vuruşla golü attı. O nedenle maçın yıldızı Mbappe. Ama oyunun yıldızı Arda Güler. Yani müthiş keyif aldım Arda Güler'i seyrederken. Yani her sene mi insan böyle yavaş yavaş üstüne koyar. Yani topu alışı, verişi, saklayışı, fiziksel olarak kuvvetlenmesi, arkadaşlarıyla olan diyaloğu, bencillikten uzaklaşması. Yani bence çok komple bir futbolcu olma yolunda ilerliyor.
1: Her gördüğümde sanki daha olgun bir Arda görüyor gibiyim.
2: Değil mi? Çok önemli bir şey ya. Evet. Bu yaşta bu kadar fazla gelişme.
1: O kadar küçükken tanıdık ki onu. Hala küçük ama yine de her maçta gördüğümde bana biraz daha olgunlaşmış yani geliyor.

0: Boşuna işte Real Madrid'de oynamıyorsun tabii. Bu genç yaşlarda. Ama bunun sorumluluğunun bilincinde olan bir futbolcu ve yolu çok açık. Umarım böyle devam eder. Milli takımda da daha fazla sorumluluk almaya başlayacaktır zaten. Maç sonraları bile en düzgün açıklamaları yapan oyuncularımızdan bir tanesi.
1: Evet.
0: Ya bu kadar hakikaten çok hoşuma gidiyor. Çünkü kendini eleştirebilirsen zaten ilerleyebiliyorsun demek. Yani bir kişinin en iyi gözlemcisi kendisidir. Hakemlere de biz bunu söylerdik. Yani gözlemci maça geliyor, sana not veriyor. Ya, hiç umurunda olmasın. Ya, en iyi gözlemcin sensin aslında. Sen biliyorsun o pozisyonda doğru mu karar verdin, yanlış mı karar verdin, daha iyi bir karar verebilir miydin, daha hızlı oraya gelebilir miydin, daha iyi hazırlanabilir miydin? Bunların hepsi aslında senin elinde. Bunları çalışırsan ilerliyorsun. Arda da belli ki çok çalışıyor. Fiziksel olarak da oralara gelmesi zaten çok önemli. O yüzden yani maçın oyuncusu Mbappe ama oyunun oyuncusu, yıldızı Arda Güler oldu bence.
1: Peki Arda'yı yeterince destekleyemediğimizi düşünüyor musunuz? Yani bizim için demiyorum, oyuncular arasında.
0: Şimdi
1: pozisyon anlamında.
0: O konu biraz maç maç bence değerlendirilmesi gereken bir konu. Hı-hı. Ben dünkü maç özelinde çok iyi, çok üzerine düşünülmüş bir planlamayla maça çıktığımızı düşünüyorum. Öncelikle hem oyuncularımızı hem de teknik ekibi ve Montella'yı kutlarım. Çünkü biliyorsun daha önce bir Konya'da İspanya maçımız var bizim. Biz evet. De artık İspanyollar kadar iyi bir ekolüz, biz de çok iyi bir takımımız deyip fark yemiştik ve yani daha da fazla yiyebilirdik. Hı hı. O yüzden ben maçtan önceki yayında da söylemiştim. Yani futbol parantez içerisinde şımarıklığı veya ukalalığı yapmamamız gereken bir maçtı bu. O yüzden bence bütün oyuncularımızın ve teknik ekibimizin ayakları yere basıyordu. Ya zaten istediğimiz gibi gitmeyen bir milli takım süreci vardı Dünya Kupası'nda.
1: Evet.
0: Ne hayallerle başladık. İlk iki maç sonrasında elendik yani. Hala unutamıyorum ben. Yani daha kendimize gelemeden, sabah maçta yani biraz daha geç maçlar gelemeden elendi milli takımımız. O yüzden biraz bunun da tabii stresini hissetti oyuncular ve teknik ekip. Biraz daha belki tedirgin olmuş olabilirler maç öncesinde ama
1: mutlaka.
0: Genel anlamda hazırlanan planlama çok iyiydi. Yani boş olan hiç bırakmadık. Bloklar arasındaki kapanma ve beraber hareket etme çok iyiydi. Herkes birbirinin boşluğunu kapatmaya çalıştı. O yüzden bence çok başarılı bir stratejiydi. Ona rağmen geçişlerde çok iyi ataklar yakaladık. Yani bir tane evet. Barış Alper Yılmaz'ın iyi vuramadığı bir şut var, hatırlarsın. Hı. Bir tane yere düşmeyi seçtiği bir şut var. Orada Barış Alper Yılmaz'ın daha iyi kullanabileceği bir ataktı o da.
1: İşte bitiricilikte sorun yaşıyoruz. Yani savunma anlamında mesela iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebiliriz.
0: Aynen. Yani bu tip maçlarda zaten bu geçiş hücumlarını yaparken veya atakları sonlandırırken sıkıntı yaşamamak lazım. Hı-hı. İki kere problem yaşadık. Bir tanesinde İsmail Yüksek yanlış yere top attı. Ne kadar hızlı bir şekilde geldiler. Uğurcan kırmızı kart gördü.
1: Evet.
0: Golden önce de yani Guardiola'nın taktiksel değişiminden sonra bu arkadan oyun kurmayı herkes deniyor ya yani bazen çatlıyorum yani böyle ya belli yani acayip bir baskı var orada yani vur topa ya vur topa gitsin yani o Uğurcan orada topa vursa oynamasa Abdülkerim'le belki golü yemeyeceğiz.
1: Tabii belki de.
0: Yemeyeceğiz yani çok gereksiz bir hatayla golü yedik ama sonuçta yani bireysel hatalar her zaman oluyor. Bu oyunun bir parçası.
1: İstatistikleri bir hatırlatayım mı? Çünkü
0: tabii.
1: Baktığımızda birbirine çok yakın istatistikler var. Toplu oynama yüzdelerinde %64'lük bir Fransa üstünlüğü vardı. Gol beklentisi 1.21 Türkiye, 1.17 Fransa. Duran top beklentisi 1.44 Türkiye, 1.42 Fransa. Pardon, 0.44 ile 0.42. Şutlarda bizim 12 şutumuza 3 isabetimiz var. Fransa'daysa 12 şuta 4 isabetleri var. Rakip ceza sahasında onlar 25 kez topla buluşmuş, biz 22 kez. Ya birbirine çok yakın gerçekten.
0: Çok yakın. Yani zaten o yüzden
1: beraberlikle bitebilirdi.
0: Bravo. Lafı ağzımdan aldım. Bence maçın hakkı zaten beraberlik.
1: Evet.
0: Ki beraberlikle başlasaydık müthiş bir başlangıç olacaktı.
1: Kesinlikle.
0: Hele bu Zinedine Zidane'la gelen Fransa'ya. Yani biliyorsun büyük bir Zizou manya var şu anda Fransa'da. Yani Zizou manya diyorlar buna. Anormal mutlular Zinedine Zidane'ın milli takımın başına geçmesinden. Oyunculardan da onu görebiliyorsun zaten. Ben basın toplantılarını dinledikten sonra korkum artmıştı bu maçla alakalı. Çünkü bütün oyuncular Zinedine Zidane'a olan hayranlıklarını da söylüyorlar. Şimdi bu kadar yetenekli oyuncu grubu, bir de teknik direktörüne sahip

0: çıkmak felsefesiyle yaklaşınca oyuna daha da sıkıntı yaratılabilir diye düşünüyordum ama onlarda da daha ilk maç olduğundan dolayı kopuk kopuk oyunlar gördük. Ya, tam oturtamamış istediği sistemi.
1: Teknik direktörle ilgili miydi diyorsunuz? Yani onunla da ilgili olabilir ama bence rakibe göre de bir performans olabilir. Yani bizi basit bir rakip olarak görmüş olabilirler. Yani Dünya bizi... Kupası olarak değerlendirdiklerinde ama biraz rahat maça çıkmış olabilirler.
0: Rahat maça çıkmadılar bence. Neden biliyor musun? Hem deplasmandalar, atmosfer çok acayip. Hem de Türkiye sonuçta son yıllarda almış olduğu neticelerle bence karşı takıma birazcık korku salabiliyor. Ben o tedirginliği açıkçası bütün oyuncularda gördüm. Zaten çok rahat da değillerdi dikkat edersen. Yani oyun başladıktan sonra Çerki hatta sinirlendi bir ara evet. Şey yapıyorlardı. Kiminle birbirine giriyordu Çerki? Birisiyle atıştı hatta.
1: Yara Melih sinirlendi.
0: Evet ondan sonra Melih zaten. Şimdi Zinedine Zidane çok uzun yıllar sonrasında milli takıma geldi. Daha erken gelmesini bekliyordu herkes. Aslında Dünya Kupası'na Zinedine Zidane'la gitmesini planlanıyordu Fransa'nın. Ama Didier Deschamps müthiş bir iş çıkarınca bu süreç biraz uzadı. Ama dediğim gibi yani onlardan da beklediğim performansı göremedim ilk maç olduğu için. Yani çok yıldız var çünkü. Kanatlardan daha iyi gelmelerini bekliyordum ama biz çok iyi kapattık. Yani dediğim gibi biz çok iyi bir strateji yapmışız.
1: Ya, eksikliklerimize rağmen.
0: Aynen öyle yani. Orada hem Oğuz Aydın hem Ferdi çok iyi yardım etti. Yani orta üçlümüz de çok iyiydi
1: evet.
0: Defansta. Salih'le zaten İsmail çok iyi kapattılar alanı. Şunu sadece birazcık söyleyeyim. Şimdi maçtan önce Hollanda-Almanya maçından sonra burada yayındaydım. O zaman bir analizini yapmıştım ben Felix Zweier'in. Son 8 yönettiği Şampiyonlar Ligi'nde 163 faul vermiş. Yani maç başına 20 faul demek bu Demet. Bu çok evet. düşük bir sayı. Yani ben zaten maç öncesi demiştim ki ikili mücadelelere izin verecek. Az faul çalacak. Şimdi bunu bir kere bilerekten çıkmak lazım maça bu tip müsabakalarda. Şimdi ne oldu maç başladıktan sonra? Bak bunları not aldım. İkinci dakikada daha Barış Alper Yılmaz kendini yere bıraktı. Hakem oyuna devam dedi. 7. dakikada bu sefer Arda düştü. Oyuna devam dedi. 12. dakikada Arda tekrardan düştü. Oyuna devam dedi. 15. dakikada tekrardan Barış Alper Yılmaz yerde kaldı. Oyuna devam dedi. Ha bu arada karşı tarafta da aynı şeyler oluyor. Onları yazmadım. Sonra ilk tehlikeli atağını 17. dakikada gerçekleştirdi Fransa. Hatırlarsın Mbappe out'a vurdu şutu.
1: Evet.
0: Ondan sonra 20. dakikada Barış Alper Yılmaz yine yerde kaldı. Hakem devam etti. Ondan sonra 31. dakikada çok iyi bir atak geliştirdik. Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisine girdi. Sonra kendisini yine kolay bıraktı. Şimdi aslında artık biz şöyle bir seviyedeyiz. Lig A'dayız. Ne demek? Avrupa futbolunun en üst seviyesindeyiz.
1: Evet.
0: Bizim oyun başlangıcında rakibi okurken hakemi de okumamız lazım. Yani çalmıyor. Çok net foul olmazsa, bak burada çalmıyor demek şu demek değil. Net foulleri çalıyor. Ama yapılan ufak tefek temaslarda etki yoksa devam ettiriyor. Bu çok güzel bir şey. Ve bunu çözmemiz lazım. Yani şimdi 31. dakikada Barış Alper Yılmaz ilk 20 dakikadan aldığı geri bildirimle hakemin yönetimiyle alakalı orada daha çok zorlamalı. Çünkü orada yere düşüyorsun. Vermiyor hakem, vermeyecek zaten. Tamam ufak bir temas var ama onları zaten oynatıyor. Beklemek gerek yok yani burada penaltı falan. Zorla, sağa çek, çizgiye in, ittir. Sen o zaman risk al. Yani çünkü çalmıyorsa hakem. Bak ikinci yarı bunları birazcık daha yaptı Barış Alper Yılmaz. Baktı hakem vermiyor. O da artık itiyor, çekiyor. Tamam bu güzel zaten. Oyunu okumak biraz hakemi de okumaktır. Bu seviyede artık biz bunu da bekliyoruz yani. Maçtan önce yine mesela hız ve şiddetten dolayı sarı kart çıkartacak. En önemli nokta bu demiştim. Bütün sarı kartlar hemen hemen oradan çıktı. İtiraz çok önemli dedim. Çok itiraz etmedik. Bak o konuda uyarmışlar belli. Çok sakindik. Çok kıvamında yani o tolere limitin altında kalmak gerekiyordu. Onları çok güzel yaptık. Ama mesela hız ve şiddet çok belliydi. Geçiş hücumundan sarı kart, taktiksel faullerde sarı kart çıkartıyor. Onlardan da zaten Fransız takımına çıkarttı. Genel anlamda Felix Zweier fena bir performans göstermedi ama klasik yine genelde bir VAR müdahalesi yiyor maçlarında. Yine bir tane yedi.
1: Kırmızı kartı konuşalım mı o
0: konuşalım.
1: Halde? Eğer varsa daha doğrusu hazırsa.

0: Uğurcan açmayacak, risk almayacak. Şimdi Uğurcan'ın çıkışında bak çok büyük risk var zaten. Kolları açık. Yani burada futbol eğer top kola temas ederse açık yerine kırmızı kart olur diyor. Onu bekliyor. Bu açıyı gösterdi VAR hakemi. Evet. Ama bu açı çok doğru bir açı değil.
1: Yani biraz
0: omuzuna da geliyor gibi.
1: Omuzun orası gibi.
0: Ama sonra en son bir açı var. Bundan sonra gelecek galiba. Bak topu kaybediyoruz. Ne kadar evet. Hızlı geliyorlar. Evet. İnanılmazlar çok. Ya Barcola. Felix Zweier aslında yakın ama ters açıdan yakalandı. Sağ tarafa doğru biraz gitseydi görürdü bak. Bak şimdi burada biz bir sonraki açı şimdi devam edelim. Burada offside olmadığını anlıyoruz. Bu offside kameradan bunu geçiyor bak. Şimdi bundan sonraki açıda muhtemelen birazcık daha ama bizde vardı ben onu görmüştüm ama.
1: Şu an bunları aldık. Belki
0: bir açı daha var. Şu, arka sağ taraftan verirler. Gözüküyor. Onda birazcık daha kolu açtığı zaman şuraya bir temas var. O yüzden bu kırmızı kart doğru. Bak hemen mesela bu biraz daha iyi.
1: Evet.
0: Dediğim gibi futbolda özellikle kaleci ceza sahasında çıkıyorsa çok dikkatli olmak zorunda. Ve kolunu açtığın zaman ve temas olduğu zaman bence bu doğru kırmızı kart. Hatta Felix Zweier'in kendisinin sağ içinde vermesi gerekiyor.
1: Vermesi gerekiyor. Dediğiniz gibi ama biraz daha uzak ters evet. Açıda ya kaldı
0: biraz
1: sanırım.
0: Sola yerine sağa gitse görecek. Evet. Şimdi solda kaldığı için muhtemelen tam bir de göremedi. Hakikaten çok tam şurasına da gelmiyor. Böyle garip bir yere geldi.
1: Evet gerçekten öyle. VAR hakemin performansı nasıl buldunuz?
0: Bak bu açık güzel işte. VAR hakemin performansı neden sorduğunu tabii biliyorum.
1: Sporting maçında da gördük kendisini. Evet.
0: Yani şimdi Sporting maçında tabii yani iki tane pozisyonda devreye girebilirdi. Sonra aynı hakemi Halil Umut Meler'e VAR hakemi olarak atadı UEFA.
1: Evet.
0: Sonra da bu maça atıyor. Bu ne demek? Benim için problem yok demek. Şimdi bu neden böyle diyor. Şimdi UEFA özellikle bu sezon Dünya Kupası'ndan sonra diyor ki ben pozisyonların sahada çözülmesini istiyorum. Yani artık bu bir konsol oyunu değil. Böyle mikroskobik incelemeyle VAR müdahalelerinin olmasını istemiyorum. O yüzden bak mümkün olduğunca az VAR müdahalesi göreceğiz biz. Yani şimdi Galatasaray maçındaki iki pozisyonda VAR müdahalesinin olmamasının nedeni o. Çünkü diyor ki VAR hakemine ya sahadaki karar açık ve bariz hatalı değilse, çok net hatalı değilse girme. Ha daha doğrusu öbür türlü olsa bile bak daha doğru kararı arama diyor. Açık ve bariz hataysa devreye gir. Şimdi burada dediğim gibi hem futbol penaltı bekliyor hem de kolunu açıklığını ve topun temasını daha net gösterebiliyorsun. Bu doğru bir müdahale.
1: Tamam.
0: Ama mesela son dakikadaki pozisyonu da getirecek misin Arda Güler'in pozisyonunu?
1: Evet birazdan.
0: Şimdi mesela o pozisyonda ve Galatasaray maçındaki pozisyonlarda hakemin biraz oyun alanı var. Hakeme tanınan o alan var. O yüzden sahada çözülmesini daha çok istiyor UEFA. Hakemler de bunu uygulamaya çalışıyor. İnşallah biz de kendi ligimizde böyle uygularız.
1: İnşallah.
0: Çünkü sahada da, tabii daha önemli. Ama bunun için de sahada daha iyi hakemlik yapmak lazım.
1: Evet.
0: Şimdi diyorlar ki ya Dünya Kupası'nda ne kadar güzel uygulanıyor bu sistem. yani normal dünyanın en iyi hakemleri gidiyor oraya.
1: Tabii ki.
0: En iyi hakemleri gidiyor. En iyi VAR hakemleri gidiyor. Yani biz elma ile armutu karıştırıyoruz bazen. Ya işte Şampiyonlar Ligi'nde bu hatalar olmuyor. Olmaz tabii yani. Şampiyonlar Ligi'nde elit hakemler görev alıyor. Yani
1: seviye yüksek orada.
0: Çok yüksek yani.
1: Normal.
0: Ama bak kendi ülkelerinin hepsinde bu problemler var. Premier Lig'de de problem var. Manchester United, Manchester City derbisinde çok net offside'den gol oldu.
1: Evet.
0: Harvard hep özür diledi.
1: Kabul edildi hatta bu hata.
0: Tabii. Zaten her sene 2-3 kere özür diliyor Harvard hep. ya Premier Lig'de bunlar oluyor. ya İtalya'da Juventus maçında korner kullandıktan sonra oyuncu o çizgide kaldı diye onu unuttular. Yanlış offside çizgisi çektiler. 90 artıda Juventus'un golünü saymadılar. Bak bunlar her ülkenin...
1: Yani sadece bizim ligimizde olan
0: bir şey
1: değil.
0: Her ülkenin kendi liginde oluyor zaten. O yüzden biraz daha mantıklı eleştirmemiz lazım. Ama Merkez Hakem Kurulu ve Futbol Federasyonu'nun da daha doğru, daha evrensel şekilde yönetmesi lazım. Yani bizim bir takım hataları yapma lüksümüz yok. Yani bu kadar gençleştiremeyiz biz hakemlerimizi.
1: Evet.
0: Bizde tecrübe çok.

0: önemli. Yani biz hakemlerimiz...
1: O tecrübe de bu şekilde kazanılıyor baktığımızda.
0: Ama işte yavaş yavaş, yavaş yavaş. Piano piano, İtalyanlar diyor ya, çok seviyorum. Piano piano, yavaş yavaş genç hakemler de gelecek ama Süper Lig'de amaç genç hakemlik olmaz. Amaç tecrübeli ve iyi hakemlik olur.
1: Peki Arda Güler'in pozisyonuna da gelelim değerli izleyenler. Lepo'nun zıplayıp...
0: Ben hiç anlam veremedim bu hareketi niye yapıyor.
1: Arda'nın yüzüne geldi.
0: Herhalde çok iyi oynadı diye kızdı orada seyrederken Arda'yı.
1: Olabilir.
0: Çünkü çok mantıksız yani 90+3'te böyle saçma sapan bir hareket bu.
1: Bilerek zıplamış gibi sanki.
0: Şimdi normalde bu açıdan görse hakem bunu kırmızı kart gösterebilir. Şimdi bu açıdan göremiyor. Dikkat edersen.
1: Evet.
0: Kapalı yerden görüyor. Hı hı. Sarı kart veriyor. Sonra VAR niye devreye girmiyor? Bak VAR'ın devreye girmemesinin nedeni şu. Bu konunun başlığı ellerin ve kolların kural dışı kullanımıdır.
1: Tamam.
0: Şimdi bu kuralda da der ki eğer araç olarak kullanılmışsa el, yani açılmışsa ve kafaya temas olduysa, hız ve şiddet varsa sarı kart. Silah olarak kullanıldıysa dirsek, kırmızı kart. Hmm. Şimdi bu tam arada pozisyon, bak dikkat edersen. VAR ama şu yok. Şöyle yüklenip vuruyor. Evet. İşte o yüzden ama burada hakeme birazcık yorum açısı bırakıyor. VAR ya, o yüzden devreye girmiyor.
1: Suratına gelene kadar evet böyle ama geldikten açıyor. Sonra açıyor.
0: Açıyor yani. Ama işte şu olmadığı için net kanıt değil diyor buna VAR. O yüzden de devreye girmiyor. Burada da bence devreye girmemesi doğru. Ama sahadaki en doğru karar kırmızı kart burada.
1: Peki. Onun dışında sizin gözünüze çarpan bir şey olmuş muydu?
0: Ben beğendim performansını. O kırmızı kartı da kendi verseydi hatta çok iyi performans diyecektim. Çok tecrübeli bir hakem. Bu sene Şampiyonlar Ligi finali hakem adaylarından biri. 45 yaşında zaten. Artık yavaş yavaş sonuna da geliyor kariyerinin. Yani muhtemelen tekrardan karşımıza çıkar. Kulüplerimizin karşısına çıkar.
1: Bence de. Avrupa karşılaşmalarında bence mutlaka görürüz. Biraz Vincenzo Montella'nın açıklamalarını hatırlatmak isterim. Kırmızı kartla ilgili ufak bir hatadan kaynaklı bir kırmızı karttı dedi. Maçtan üzgün ayrıldık ama fazlasını hak ettik. Zaten bunları konuştuk. Beraberlik en azından keşke olsaydı. En önemli şey fiziksel ve zihinsel olarak bütün enerjimizi vermek diyor. Enerji anlamında mental olarak milli takım peki nasıl buldun?
0: Ben milli takımımızı enerji açısından...
1: Çünkü hep söylüyoruz çok kötü bir Dünya Kupası geçirdik ve çok fazla tepki vardı. Ya bundan etkilenmemek mümkün değil bence oyuncu açısından, teknik direktör açısından.
0: Ben bunu avantaja çevirdiğimizi düşünüyorum. Yani dün akşamki takımın enerjisi, yardımlaşma duygusu çok iyiydi bence. Dediğim gibi bunda bir de çok önemli olan doğru bir planlama yapılmış olması. Bence geride beşli defans hattı. Önlerinde İsmail ile Salih çok iyiydiler.
1: Evet.
0: Yani bu maçta mesela ben yine yani net santraforla oynamamamızın da doğru olduğunu düşünüyorum. Eleştirebileceğim sadece şu var. İkinci yarıya çok iyi başladık. İsmail Yüksek o kafa vuruşundan golü atsaydı çok daha farklı bir gece olurdu. Bak o kadar inanıyorum ki çok farklı olurdu. Yani şimdi top gelirken iki tane seçeneğin var. Genelde aslında forvet oyuncusu topun geldiği yere vurur. Yani oradan geliyorsa sen o tarafa vurursan daha kolay gol atıyorsun. Çünkü kaleciler genelde o gelen tarafı boşaltıyor.
1: Evet.
0: Topu yere vurdurması da çok iyi. Ama biraz erken vurdurdu ve kalecinin üstüne yolladı. Çok büyük, çok hakikaten çok önemli pozisyon. Çok üzüldüm kaçtığında. Ama sonrasında bence yani Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu hamlesini biraz daha erken yapabilirdik. Çünkü evet, Can Uzun çok
1: şaşırttı bizi gerçekten.
0: Evet, Can Uzun çok herhalde alışkın olmadığı bir yerde oynadı.
1: Olabilir ya. Bazen ligdeki haftaları çok iyi geçiren oyuncular milli takıma geldiğinde biraz daha yavaşlayabiliyor performans anlamında. Bazen Hakan'da bunu görebiliyorduk. Maalesef Can'da dün akşam öyleydi.
0: Yani bu çok normal olabiliyor. Tabii. Ki Montella da tecrübeli bir teknik direktör ama ikinci yarının biraz daha erken dakikalarında işte 55'lerde 60'larda mesela Kerem Aktürkoğlu Can Uzun değişikliği ve ondan sonra Kerem Aktürkoğlu'yla Barış Alper Yılmaz'ın değişerekten o pozisyonda birbirlerini desteklemesiyle biraz galibiyetimize çevirebilirdik sanki diye düşünüyorum. Tek eleştirim
1: olabilir.
0: Olacak.
1: Ya belki bir de kırmızı kart olduğu için 6 ay oyuna girmek zorunda kaldı.
0: Yani ama zaten o

0: 85. dakikadan oldu. Aynen, bir de ondan 87. sonra bir de iyi oynadık bence. Yani ondan sonra da bayağı pozisyon ürettik. Orada sadece şunu yine bir eleştiri yapayım. O da şu. 7 dakika uzatma verdi değil mi hakem? Galiba 7 dakika uzatma verdi. Hı hı. Sonra 1. dakikasında Demet korner direğine doğru giderken Merih Demiral oyuncuyu sıkıştırdı. Fransız oyuncuyu. Evet. Hatırlarsın 91, 90-30, 91 civarı. Hı hı. Ha şimdi orada geriye doğru giden bir Fransız oyuncuyu sıkıştırmışsın. Arkadan ne yapmaman lazım? Foul yapmaman lazım. Hı. Bak orada sıkıştırdı, sıkıştırdı. En sonunda itti, foul verdi hakem. Hatırlarsın. Bak orada 1 dakika gitti. Hem uzatma süre lazım diyorsun. Bak orada 1 dakika gitti. Düt, ondan sonra bir itiş kakış oldu hafif. Evet. Ondan sonra onlar zaten yavaş davranıyor, yerleşiyorlar falan. 1 dakika gitti. Sonra ne oldu? Bu sefer yine 90+8'de ceza sahasına sol taraftan girmeye çalıştı Merih. Yine kendini kolay yere bıraktı. Foul'le alakası yok. Sonra zaten Upamecano ile beraber böyle bir oldu. Upamecano kalk yaptı. Merih de zaten ikisinin de adrenalin seviyede zaten.
1: Söz dalaşı oldu.
0: Merih zaten yani yani böyle patlamaya hazır bomba gibi o sırada.
1: Maç sonunda da biraz gergin.
0: Aynen gergin. Sonra mesela o pozisyondan sonra. Ondan sonra da yine gitti bir dakika. Ya atmasa kendini yerine zorlasa ya topu kaybetse bile yani top Upamecano alsa bile zaten takım olarak yerleşmiştik.
1: Tabii.
0: İşte bunlar yanlış sonlandırdığın zaman atağı çok aleyhine dönüyor bu pozisyonlar. Ya mesela ben bu iki pozisyonun Montella tarafından oyunculara gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü son dakika maç bitirdiğinde hakeme diyorsun ki hocam sağ.
1: Evet.
0: Tamam. Ama 2 dakika Arda sen yedin. Mesela ben Felix Zweier yerine olsaydım ya 2 dakika diyorsun bak orada şey yaptım derdim.
1: Tabii.
0: Dakika saniyelere ihtiyacım var ve bence bak Felix Zweier yine de oynatmalıydı. Çünkü orada en aşağı bir 1 dakika geçti. Yani o artık son serbest vuruşu kullandırsa çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. 8 dakika vermiş bu arada.
1: Evet.
0: Demek ki bak bana da onlara yazmam lazım. 90+8'de 90+8'de Merih kendini kolay yere bıraktı. Yani bırakmasa çok daha iyi atak sonlandırmış olacaktık. Yani baskıdaydık.
1: Peki şimdi pazartesi günü, yarın pazar zaten bir gün sonra neredeyse çok hızlı. Evet. Tekrar ikinci bir mücadele oynayacağız. İtalya ile karşı karşıya gelecek milli takımımız. Mücadele ihtimalini de tabii konuşuruz ama biz yayına başlarken bugün bu karşılaşmanın hakemi belli olmuştu. Michael Oliver'ı göreceğiz. Oldukça yetenekli ve tecrübeli bir isim.
0: Michael Oliver şu anda herhalde performansının zirvesinde falan diyebilirim. Hı hı. Müthiş bir Dünya Kupası geçirdi. Ki Dünya Kupası'nın finaline adaydı. Dezavantajı İngiltere'nin çok ilerlemesi oldu.
1: Evet.
0: İkinci dezavantajı da Arjantin'in finale çıkması oldu. Çünkü Arjantin İngiliz olduğu zaman biliyorsun çok fazla böyle birbirleriyle aynı ortama sokmazlar futbol dünyasında. O yüzden öyle bir şanssızlığı oldu Michael Oliver'ın. Ama mesela müthiş maçlar yönetti. Yani ilk iki maçında sadece 5 sarı kart gösterdi. Sonra Fas-Kanada maçında daha ilk yarıda 6 sarı kart gösterdi. Yani bu şu demek. Maça göre stilini değiştirebiliyor.
1: Güzel. Yani. Bilinmez de biraz. Aynen. Hakem.
0: Aksiyon, reaksiyon. Neden? Sonuç. Yani bunlar hep
1: olması gereken.
0: Aynen. Hakemin yani ben sarı kart göstermeyeceğim kardeşim ya veya çok az göster. Böyle diyemezsin. Oyun ne istiyorsa ona göre eğer sen stilini ayarlayabiliyorsan iyi hakemsin. Bazı oyunlar vardır. Sarı kart göstermene gerek kalmaz.
1: Tabii.
0: Kişiliğine çözersin. Ama bazı oyunlar sarı kart göstermezsen maç elinden kayıp gider. Mesela bunların arasındaki geçişi çok iyi yapabilen bir hakem Michael Oliver. Dediğim gibi iki maçında 5 sarı kart gösterirken Fas-Kanada maçının ilk yarısında 6 sarı kart gösterdi. Ve sonra maçı kontrolünü altına aldı ve müthiş bir maç yönetti. Sonra zaten İspanya'nın tek gol yediği maçı da yönetmişti. O Belçika'yı eledikleri maçı da yönetmişti Michael Oliver. Çok iyi bir hakem. Ve İtalya maçı bizim için çok daha tabii değişik geçmesi beklenen bir maç. Çünkü biz çok zor bir kura çektik. Yani şimdi Fransa, Belçika, İtalya.
1: Ya çoğu aslında grup zor da.
0: Bu ama bizim biraz... yani ölüm grubu derler. Hakikaten ölüm grubu yaptık biz.
1: Maalesef.
0: Ama bir şansımız var. Çünkü Uluslar Ligi yarışma prensiplerini değiştiriyor. Yani şimdi normalde son 4 direkt düşüyordu. Son üçlü play-out oynuyordu. Ama şimdi o üçlünün, yani o 4 tane üçlü olacak ya, o en iyi 2 üçlüye girersek sıkıntı yok. Yine lig A'da kalıyoruz.
1: Evet.
0: Sonraki ikiliye, üçlülerde kalırsak veya o dörtlülerden ilk ikiye girersek, yani kötü 2 üçüncü veya iyi 2 dördüncü olursak yine play out oynama şansımız var. Çünkü 18 takımlı olacak A ligi. Bu bizim için bir avantaj. Ama bunu kullanabilmek için İtalya'yı yenmemiz lazım.
1: Evet.
0: İtalya'ya da baktığımız zaman hakikaten şu anda
1: yani Belçika 2-0 kaybettiler.
0: Yani çok büyük problemleri var.
1: Evet.
0: Yani takım içerisinde o kadar alan paylaşım problemleri yapıyorlar ki. Hı-hı. Yani Demet, inanamazsın. Bak, ilk iki golü daha detaylı hem sen seyret hem seyircilerimiz izlesin. İlk golde İtalyan defansını ne zamandır böyle görmemişsinizdir. Yani iki oyuncu çarpışıyor birbirlerine falan, böyle bir gol olamaz. İtalya milli takımının yediği gol. İkinci golde de yine anormal bir alan paylaşım hatası. Yani Trabzonspor'un Galatasaray'a attığı gole benziyor. Dördüncü dakikada Salah'ın. Yani yanlış bir yerde topu kaybediyorlar. Oradan oyuncu tek başına gelip golü atıyor. Yani büyük problemler var şu anda İtalya'da. Bunu değerlendirmemiz lazım. Evet. Ve sanki değerlendireceğiz gibi geliyor. Ve ben çok umutluyum. Michael Oluru atamasından sonra da daha umutluyum.
1: Yani çünkü doğru takımı doğru zamanda yakalamak çok önemli. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde hep bunu konuşuyoruz takımlarımız için.
0: Bir de ilk maçı kaybettikleri için daha tedirgin gelecekler.
1: Evet.
0: Biz de daha özgüvenli geleceğiz. Fransa çünkü 1-0'lık mağlubiyet bence...
1: Hani, bize de çok özgüven yaramıyor ama.
0: Galiptir,
1: ona dikkat etmemiz lazım.
0: Galiptir bu yolda mağlup diyebilirim yani.
1: Bugün bütün gazete manşetlerinde bu vardı, biliyor musun? Hepsine sabah baktık. Çoğunlukla bu manşeti gördüm.
0: Neden? Çok korkuyorduk çünkü.
1: Evet,
0: yani çok korkuyorduk. Yani ya Mbappe,
1: ama yani çok
0: Dembele,
1: normal korkmamız.
0: Olize, evet yani. Ya ben mesela bir sürü yıldız var. Kone'ye mesela bayıldım ben. Yani müthiş bir fizik, müthiş bir futbol aklı. Ne kadar doğru yerlere gidiyor, geliyor yani. Hani maç kendi içerisinde daha farklı bir yıldız yaratıyor. Maynen zaten çok iyi bir kaleci. Yani komple bir takım. Olma yolundalar. Bireysel olarak çok daha iyiler. Ama ben yani Zidane'la çok daha farklı olabileceklerini düşünüyorum. Yani biz doğru zamanda oynadık aslında.
1: Bence de. Peki ikinci olma ihtimalimizi nasıl görüyorsun?
0: Yani aslında Dünya Kupası'nda ben Belçika'yı o kadar da beğenmedim. Yani o çok önemli parıltılı jenerasyonu birazcık kaybetmeye başladılar.
1: Evet.
0: O yüzden neden olmasın diyorum. Yani şimdi İtalya'ya karşı performansımız çok önemli. Şimdi bizim İtalya'ya olan performansımızla beraber biz Belçika'nın İtalya'da aldığı galibiyetin ne kadar değerli olduğunu da anlamış olacağız. Yani İtalya mı beklenti altında, yoksa Belçika mı beklentinin çok üstünde, onu da anlamış olacağız kendimiz oynadığımız zaman İtalya'yla. O zaman hedefleri değiştirebiliriz belki. Ama Belçika bir Fransa değil tabii. O yüzden ikincilik neden olmasın. Ama biz şu A liginde kalalım. Yani en azından en kötü 2-3'ye gelelim.
1: Bence yakışıyoruz buraya. Şimdi maçlarımızı da bir hatırlatayım. Fransa'nın ardından pazartesi İtalya karşılaşmamız var. Bursa'da oynanacak bu mücadele. Sonrasında Belçika deplasmanına gidiyoruz 2 Ekim tarihinde. Hemen ardından 5 Ekim'de İtalya deplasmanımız olacak. İlk milli arayı bu şekilde noktalayacağız. Sonrasında Kasım ayında iki oynayacağımız kalan karşılaşma var. 12 Kasım'da Türkiye-Belçika maçı yine burada oynanacak. Son maçımız da 15 Kasım'da Fransa deplasmanı olacak. Fransa ile açıp Fransa ile kapatacağız aslında. Evet. Ama işte Fransa son deplasmanı. Maça kadar kimler nerede olacak? Evet. Bu büyük bir soru işareti şu an.
0: Ya şimdi bu 3 haftalık milli takım arası ilk defa uygulanan bir sistem. Ve ben açıkçası bilmiyorum, Turkuaz medya olarak maç yayınları bizde mi diye oldu, ama böyle çok daha keyifli bir şekilde maçları seyrediyorum. Hı hı. Demet, yani şimdi bu akşam mesela acayip güzel bir İspanya-İngiltere maçı var.
1: Evet.
0: Slovenya-İskoçya maçı var. Şimdi Slovenya-İskoçya maçı deyince hemen birazcık daha ilgileri arttırmak lazım. Çünkü Cefer'in Slovenya. O yüzden Slovenya maçları daha böyle dikkatli takip edilir UEFA tarafından. Öbür tarafta Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan maçı var. Hakikaten müthiş maçlar bizi bekliyor. Ve ben bu 3 haftalık aranın daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani ben umutluyum bu gelişmeden. Hem takımlar açısından da bence ikinci bir sezon hazırlığı gibi geçecek. Hı hı. O gidişattan umutluyum. Bu arada muhtemelen Şampiyonlar Ligi'ndeki o değişiklikten sonra, işte o 36 takımlı tek
1: lig aşaması.
0: Ona doğru gidiyor Avrupa Ligi'de. Yani

0: Uluslar Ligi'de. Öyle yapacaklar. Artık aynı takımlarla oynamayacağız. Hı hı. Aynı kategorideki takımlarla içte ve dışta oynayacağız ama üstteki ve alttaki takımlarla ya evde ya dışarıda oynayacağız. Yani değiştiriyorlar formatı. Muhtemelen Şampiyonlar Ligi olacak Uluslar Ligi'de.
1: Olabilir.
0: Çok kısa zamanda.
1: Şimdi sizden gelen bazı yorumlar var. Onlara bakacağım. Milli takımımız umarım Dünya Kupası'nı bize unutturur. Öyle bir izlenim de aldım dün akşam demiş Cenk Bey. Böyle bir izlenim aldınız mı siz de?
0: Cenk Bey'e katılıyorum. Vallahi aynen. Hatta çok da keyiflendim maçtan sonra.
1: Evet.
0: Çünkü dediğim gibi çok tedirgin başladım maça. Ondan sonra önce biraz Beşiktaş'ın Euroleague maçına baktım. Sonra Fenerbahçe'nin Euroleague maçına baktım. Hakikaten Cenk Bey'in dediği gibi hiç istediğimiz gibi bir Dünya Kupası geçiremedik. Bu tip kötü durumlardan sonra yol ayrımları oluyor genelde. Biz onu seçmedik. Montella'yla devam kararı verdi Futbol Federasyonu. Ki bence o da doğruydu. Neden doğruydu? Çünkü Futbol Federasyonu'nun zaten bu sene sonunda bir seçimi var. Yani seçim dönemine kadar Montella'yla devam etmek daha mantıklı.
1: Sonra... Az önce sözünüz kesim halinde maçla konuşurken ya o da bazı değişikliklere ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yani teknik direktör nezdinde değil ama belki takım içerisinde, kadro içerisinde bazı değişiklikler olabilirdi diyor. Yani santrfor konusunu hep konuşuyoruz. Hı. Belki birkaç oyuncu alıp artık o bölgeye monte edilebilir miydi? Mesela bunları da konuşmaya başlıyoruz ama Montella tercih etmiyor.
0: Ya şimdi normalde açıkçası Montella biraz bize fazla benzemeye başladı.
1: Yani, hakikaten... Ama İtalyanlar bize benzer.
0: Benzer ama Montella da iyice bize benzemeye başladı. Çok tutuculuk yapıyor bir takım konularda. Katılıyorum sana. Yani özellikle bence Dünya Kupası'ndaki rakiplerimize karşı kesinlikle santraforlu oyunu denemiş olmamız gerekirdi. Yani Avustralya'da, evet. Paraguay'da hakikaten bizim aslında geçmemiz gereken rakiplerdi. Zaten ama, top bizde kaldı. Ama evet. İşte topla oyalandık, oynamadık. Fatih Terim'in kulağını çınlatalım. Oscar öyle söylemişti. Çok hoşuma gitti o.
1: Güzeldi.
0: Topla oynamadık, topla oyalandık dedi. Bir takım şeyleri işte yavaş yavaş değiştirmemiz lazım. Ama Cenk Bey'e dediğim gibi katılıyorum. Akşamki maç bende de böyle umut kıvılcımları yaktı.
1: Ya şimdi savunma odaklıydık ya biraz dünkü mücadelede. Şimdi Dünya Kupası'nda da savunma üzerine odaklanıp nerelere kadar gider takımlar gördük. Doğru. Bilmiyorum bizim bu profilimiz devam eder mi bu Uluslar Ligi içerisinde? Yoksa takıma göre yine tekrar dörtlü düzene dönme ihtimalimizi de görüyor musunuz?
0: Ben İtalya'ya karşı dörtlü düzene döneceğimi düşünüyorum mesela.
1: Eski sistem.
0: Eski sistem. Ancak biz zaten kendimizden biraz daha böyle daha güçlü takımlara karşı daha iyi oynuyoruz sanki Demet. Yani daha iyi motive oluyor hem oyuncular hem geçiş hücumunu çok iyi oynuyoruz. Çünkü çok böyle işte Osimhen gibi, Lukaku gibi bir forvetimiz olmadığı için geçiş oyunlarını çok daha iyi oynamaya başladık. Orada dönem dönem Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz iyi bir performans gösteriyor. Ki mesela Barış Alper Yılmaz bence sezonun en iyi oyununu oynadı. Yani Galatasaray'da çok eleştirilirken ben akşam Barış Alper Yılmaz'ın performansını da çok beğendim. Biraz da daha az kendini yere bıraksa çok süper olacak ama o konuda da umarım Montella birazcık uyarır. Çünkü Michael Oliver da çok foul veren bir hakem değil. Yani Michael Oliver da yere kolay bırakırsak kendimizi foul vermez. O yüzden ikili mücadeleleri zorlamamız lazım. Ayrıca UEFA'nın bir de mottosu var. Kolay penaltı istemiyoruz diyor. O yüzden ceza sahası içerisindeki pozisyonları çok zorlamamız lazım. Ama İtalya maçından hakikaten çok umutluyum. Bir de dediğim gibi yani izleyenlerimiz özetlere baksınlar. Yani İtalya'nın yediği iki gol hakikaten çok büyük defans hatası, yerleşim hatası, geçişteki bloklar arasındaki problemleri çok net gösteren goller. Umarım faydalanırız.
1: Yani tabii şimdi onlar da bundan ders çıkaracaktır muhtemelen. Ben hep böyle düşüş trendinde olan takımlardan çok korkarım. Yani o yükseliş bize mi denk gelecek acaba diye. O yüzden İtalya'ya öyle çok kolay lokma olarak bakamıyorum.
0: Ama değil zaten. İtalya ama büyük problem yaşıyor şu anda yani. Yani
1: evet.
0: Jenerasyon problemi var. Yani ilk 11'ini eskiden bir kalemde sayardık 11'ini. Şimdi yani 3-4 tane oyuncu sayıyoruz. Aklımıza yani hay Allah o muydu bu muydu filan diyoruz. Yani yani mesela forveti çok kuvvetli bir forveti var mı desen yok yani Maurice Keane'le oynuyorlar. Yani eskiden o Vieri'ler filan varken çok daha farklı bir yani Totti'ler ondan sonra Zambrotta'lar işte Baccio'lar varken ki bir milli takım yok. O yüzden kolay değil Mancini'nin işi. Onlar bence buraya beraberlik almak için gelecekler bu sefer. Yani Fransa, Türkiye-Fransa maçındaki şapkalar değişecek bence. Bakalım biz neler yapabileceğiz. Dörtlüye döneriz ama forvet yani Denizgül'le oynar mıyız orada çok emin değilim. Sanki yine oynamayız.
1: Ben zannetmiyorum ya.
0: Ben de çok zannetmiyorum. Sanki yine de doğru olur oynamamamız diye de düşünüyorum bu arada.
1: Ya risk olarak düşünüyoruz risk değil olarak. Mi?
0: Yani biz çünkü öbür oyunu daha iyi biliyoruz. Yani bu A liginde biz
1: evet ama sürekli de öyle mi devam edecek? Yani bunun bir eksiklik olduğunu düşünmüyor Montella.
0: Düşünmüyor.
1: Evet.
0: Ya, ben de düşünmüyorum
1: aslında.
0: Yıllardır
1: zaten bu soru sorulmuyor.
0: B ligine düşersek hep Denizgül'le oynayabiliriz. Ama A liginde bence en iyi bildiğimizi oynamakta fayda var.
1: Peki günün maçlarına bir bakalım mı?
0: Bakalım.
1: Grafiğimiz var. Ekranında rica edeyim. Günün karşılaşmalarında bizleri hangi maçlar bekliyor? Şöyle A ligi, B ligi, C ligi hepsini size aktaracağım. Hazırsa eğer. Ben aktarayım, o gelir zaten. A ligi 3. grupta İngiltere ile İspanya karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Çekya ile de Hırvatistan aynı saatte mücadele edecek. Bu aynı saatteki maçlar pek hoşuma gitmiyor. Ekranı bölmek gerekiyor. Yani kendi milli takımımızda tabii direkt onu izliyorum ama
0: evet,
1: iki ekran açıyorum bazen.
0: O çok iyi olmuyor, katılıyorum. Bir de iki tane ekran açtığın zaman iki maçı da kaçırıyorsun yani bu arada.
1: Buna da katılıyorum. Evet.
0: Olmuyor.
1: Evet evet.
0: Olmuyor bir türlü. Ondan sonra hemen.
1: Bu maç A Haber ekranlarında bu arada olacak. Bu akşam izleyebilirsiniz. Son şampiyondan beklentiler yüksek gibi duruyor.
0: Ya tabii şimdi İspanya yani takım oyunu konusunda yani ders veriyor bütün ülkelere. Yani alt yaş kategorilerinde de hep aynı oyunu oynuyorlar. Yani biz oraya eğitime gitmiştik. O zaman söylemişti zaten biz U17, U19, U21 bütün milli takımlarda aynı oyunu oynuyoruz demişti adam. Yani bizim olayımız o.
1: Çok iyi.
0: Oyuncu seçimini de ona göre yapıyoruz. Yetiştirmemizi de ona göre yapıyoruz. Zaten o zaman ne oluyor? Zaten çok iyi gelişerekten geldiği için aslında A milli takım buzdağının görünen yüzü. Ya aşağısı çok daha değerli ve oraya doğru giden bir sistemle doğru yere geliyor. Yani şimdi mesela İngiltere İspanya maçını Davide Massa yönetecek İtalyan hakem.
1: Hı hı.
0: O da oynatmaya çalışan bir hakem. Çok istediği yere gelemedi şimdiye kadar ama tabii bu maçta bu sezonun onun için nasıl gideceğine karar verecek bir maç. Ben de merakla bekliyorum. Yani çok çok güzel maç. Dediğim gibi hem Çekya Hırvatistan maçı da çok iyi. Slovenya İskoçya maçı da çok iyi. Bunlar keyifli maçlar bekliyor bugün bizi hakikaten.
1: Ben aktarayım tekrar izleyenlerimize. Tekrar edeyim. İngiltere İspanya maçı bu akşam A Haber ekranlarında olacak. Çekya Hırvatistan mücadelesini de yine aynı saatte 21.45'te A Spor'da izleyebilirsiniz. B Ligi'ne geçelim. Birinci grupta orada. Saat 16'da Slovenya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. 21.45'te de Kuzey Makedonya İsviçre mücadelesi oynanacak. C Ligi 1. grupta saat 19'da San Marino Finlandiya mücadelesi. 21.45'te ise Arnavutluk Belarus karşılaşması var. C Ligi'ndeki 3. grupta saat 19'da Faroe Adaları Kazakistan. 21.45'te de Slovakya Moldova mücadelesi. 4. grupta da saat 19'da iki karşılaşma aynı saatte başlıyor. İzlanda Estonya ile karşılaşırken Bulgaristan'da Lüksemburg'u konuk edecek. Çok fazla da takım var. Şimdi Faroe Adaları'nı falan görünce biz de zamanında onlarla karşı karşıya gelmiştik.
0: Bir kere şunu söyleyeyim Demet. Bu Uluslar Ligi organizasyonu bence müthiş oldu.
1: Hı hı.
0: Çünkü böyle özel maç ayarlamaya çalışıyorsun, ayarlayamıyorsun. Ondan sonra büyükler kendi aralarında oynamaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Ya bu müthiş bir organizasyon oldu. Yani özel maçları birazcık kategorize ettiler. Hı hı. Ucuna bir havuç da koydular. Yani A Ligi, B Ligi, C Ligi. Yani ben hakikaten kim düşündüyse müthiş düşünmüş.
1: Oyuncular ve teknik direktörler aynı şekilde düşünüyor mudur emin değilim. Çünkü çok yoğun bir tempo.
0: Yani ne yazık
1: kim demişti hatırlamıyorum, Mbappe sanırım. Ya daha yeni Dünya Kupası'nı bitirdik zaten lige odaklanmışken bir de Uluslar Ligi'ne döndük şimdi diye şikayet eden oyuncular da var. Ya bizim doğru. İçin izlemesi keyifli tabii oradan bakınca ama zorlu.
0: Doğru ama Demet yani hakikaten çok iyi şartlarda hem yaşıyorlar hem de para kazanıyorlar. O yüzden birazcık bunu da yapmaları gerekiyor ne yazık ki.
1: Yani konu oraya gelirse evet.
0: Konu oraya geliyor birazcık da. O nedenle dikkat edecekler. Kendilerine daha iyi bakacaklar. Yani 55 yaşına kadar oynayamıyorlar zaten. O yüzden 35-36 sene biraz bir dişlerini sıkacaklar.
1: Peki şöyle tekrar bir 5 dakikamız var. Sizlerin yorumlarıyla ilerleyelim. Yusuf Bey yazmış. Bizim milli takımımızda savunma iyi, bitiricilik yok maalesef. Hatta tüm Türk takımlarımız bu böyle. Çok katılmam ya. Her takımda da bitiricilik sorunu yok yani.
0: Ya bence bir forvet sıkıntımız var aslında. Katılıyorum. Evet, genel
1: Türkiye
0: anlamda,
1: olarak evet. Evet. Milli yani takımımızdan görüyoruz bunu.
0: Takımlarımızda
1: ama
0: da hep yabancı forvetler var biliyorsun.
1: Evet, yani evet.
0: Bakarsan Beşiktaş'ta Vlahovic var. Fenerbahçe'de Lukaku ile Vedat var. Galatasaray'da Osimhen var. Şimdi evet. Deniz Gül geldi. Yani bu tarafa doğru birazcık bence yönlendirme yapması lazım Futbol Federasyonu'nun ve alt yaş teknik direktörlerinin.
1: Nasıl? Ya bilmiyorum, bu nasıl gelişebilir?
0: Yani
1: bir planlama gerekiyor.
0: Tabii alt yaş milli takımlarında birazcık daha fazla ön plana çıkartması lazım. Biz ya genç oyuncu gelişiminde çok iyi değiliz yani. Bunu kabul etmemiz lazım. Biraz daha böyle her şey çok armut piş ağzıma düş.
1: Buna odaklanmıyoruz diye mi acaba? Biraz daha günlük yaşıyoruz ne yazık aslında. Ne yazık.
0: Yani hep diyorlar ya hani, Türk gibi başla Alman gibi bitir diye. Çok acayip projeler üretiyoruz. Yani ben Futbol Federasyonu'nda çalışırken de bunu gözlemliyordum. Çok iyi projeler üretiyoruz. Çok iyi projeleri hemen başlatıyoruz. Bizim sıkıntımız denetleme mekanizmasında, bir de sonunu getirmede. O konuda biraz daha iyi olursak çok daha farklı olacak. Çünkü sağlam aslında bütçelerimiz de var, kaynaklarımız da var, insan kaynağımız da var. Yavaş yavaş daha iyi olacağız diye düşünüyorum ben.
1: İzzet Bey yazmış, dün oynanan karşılaşmada performansını beğenmeyip İtalya maçında oynamasın dediğiniz bir oyuncu var mı? Performans olarak değerlendirdiğiniz, yani oynamasın diyemeyiz ama tabii buna teknik direktör karar verecek. İki
0: yani
1: daha
0: evet
1: var.
0: Ben bence de yani hiçbirini çok ayıramam. Yani hepsini.
1: Ya performans olarak ama Can'dan bahsettik
0: evet,
1: zaten.
0: Bir tek Can Uzun yani, ama o da yani belki hakikaten var. Kerem veya Barış Alper Yılmaz biraz daha dönüşümlü, daha efektif oynayabiliyor sanki. Öyle bir ikili yapabilir. Yani Can Uzun yerine Kerem Aktürkoğlu ile başlayabilir İtalya'ya karşı.
1: Olabilir. Ertuğunç Bey yazmış. Arda'yı gerçekten besleyemiyoruz. Acaba Arda bu durumdan şikayetçi midir? Sanmıyorum.
0: Ben de hiç sanmıyorum.
1: Ya,
0: çünkü
1: tabii ki de daha çok ister bunu ama
0: bir kere şöyle
1: elde olan da bu.
0: Takımın yönetici kimliğini Arda'ya vermişler. Yani oyuncular dikkat edersen devamlı Arda'yı arıyorlar. Yani evet. Arda boştaysa Arda'yı atıyorlar. Bu çok önemlidir bir oyuncu için. Yani düşünsene, sen boş alana kaçıyorsun ve hemen sana atıyorlar topu. Artık ondan sonrası zaten birazcık daha oynayacağımız rakiplere göre uygulayacağımız planlamayla alakalı. Evet. Yani şimdi Fransa'ya karşı boş alan da bulamıyorsun. Çünkü her yeri kapatıyorlar. Etrafında bir sürü çok yetenekli oyuncu var. Korkuyorsun da bir de yani, çünkü top kaybettiğinde hemen 2 saniyede sana atak olarak geri
1: evet,
0: dönüyor.
1: Çok
0: yani
1: hızlılar.
0: İşte İsmail Yüksek bir kere top kaybetti, kırmızı kart gördü Uğurcan. Evet. Yani o yüzden her maça farklı bakmak lazım ama ben Arda'nın şu anki konumundan bayağı mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımın yönetici kimliğini aldı eline.
1: Hakan yokken mi bunu diyorsunuz yoksa dünkü maç
0: özelinde? Vallahi dünkü maç özelinde iyice ön plana çıktı. Hakan olduğunda bile ben yavaş yavaş Arda'nın birazcık daha ön plana çıkmaya başlayacağını düşünüyorum. Hatta
1: peki,
0: Serkan Korkmaz'ın büyük orada şeyi var. Yani kaptanlığın Arda'ya verilmesiyle alakalı. Ben de destekliyorum bu arada.
1: Olabilir.
0: Evet. Yani bence jenerasyon değişikliğinde
1: bu
0: o sorumluluğu vermek
1: yani
0: iyi olur.
1: Bunu gösteriyor zaten.
0: Evet.
1: Evet. Peki Ramazan Bey yazmış. İyi günler, teşekkür ederiz. Tarsus'tan bizi izliyormuş. Bence İtalya maçından sonra mağlubiyet olursa Montella'yla yola devam edilmez. Ya hemen bir hoca gönderme. Evet. Bir durun biraz izleyelim.
0: Evet. Hiç katılmıyorum.
1: Ben de katılmıyorum.
0: Evet, hiç katılmıyorum. Bir de zaten dediğim gibi zamanlama olarak da doğru değil. Yani Futbol Federasyonu'nun Haziran'da seçimleri var. O seçimine kadar yani bir teknik direktör getirseniz en aşağı 2 senelik bir sözleşme yapacaksınız. O zaman yeni Futbol Federasyonu'nu da zaten
1: tabii
0: biraz sıkıntıda bırakıyorsunuz. Yani.
1: Tabii ki bence bu konuda da zaten Futbol Federasyonu'nun kararı çok net.
0: Bence de doğru yapıyorlar.
1: Böyle turnuva ortasında böyle bir şey olacağını düşünmüyorum zaten.
0: Aynen. Olsaydı milli takımlar işte Dünya Kupası'ndan sonra olurdu. O yani artık o treni kaçırdık.
1: Bir de herkesin biraz teknik direktör değiştirmesi, bizim değiştirmememiz de çok eleştirildi. Ha. Belki bundan kaynaklı da biraz kamuoyunda böyle bir algı olabilir. Çünkü Dünya Kupası'nda hatırlarsın yani hem Dünya Kupası ortalarında hem sonrasında çok fazla takım teknik direktörünü
0: doğru
1: değiştirdi.
0: Ya aslında Demet bu çok
1: evet, son cümle
0: beklenen bir durum. Yani eğer bir ortada orada bir başarısızlık varsa genelde teknik direktörler görevlerinden evet. alınıyor. Yani bu bir Peki. seçim olabilirdi.
1: Süremiz bitti. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sizlere de teşekkür ederiz. Bir sonraki rakibimiz İtalya demiş.

0: geçtik. İtalya-Belçika karşılaşmasının özet görüntüleriyle bitiriyoruz. Hoşçakalın.
1: Roma Olimpiyat Stadı'nda, Stadio Olimpica'da İtalya ve Belçika, Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat Stadı'nda İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Van Bommel görüntüde. De Bruyne, nefis geçti Kevin De Bruyne. De Ketelare'ye nefis pas. Ketelare, De Ketelare, Donnarumma. Donnarumma. Çok iyi çıkarttı. Mancini görüntüde. Barella döndü çizgiye doğru. Şimdi verdi Tonali. Yeniden Barella. Barella, Esposito. Esposito direkten döndü. Offside. Yardımcı bayrağını kaldırıyor. Yeniden Barella ama tembel pas, kaptırdılar. De Bruyne, solda boşluk var. De Bruyne attı Götze. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze. Savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı. Ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadı'nda. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. De Ketelare. Raskin, De Bruyne. De Bruyne, De Ketelare, kaleyi aldı karşısına. De Ketelare mükemmel çıkarttı Donnarumma'yı. Bir kez daha Donnarumma. İki kritik kurtarış Donnarumma'dan. Üç kurtarışa imza attı. 23 dakika içinde Donnarumma, ama buna rağmen bir gole de engel olamadı. Tielemans verdi pasını. Castagne topun dibine girdi. En arkaya kafa vuruşu Donnarumma. İlk yarıda farkı engelliyor Donnarumma. Arka arkaya kurtarışlar. Götze'nin kafa vuruşunda bir kez daha gole izin vermiyor Donnarumma. Mancini. Calafiori. Top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi. Geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moise Kean vurdu. Lammens. Ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lammens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella. Pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli geliyor. Luke Bacchio ile Belçika. Luke Bacchio. Luke Bacchio. Tonali yetişti ona. Luke Bacchio çekti. Luke Bacchio. Baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bacchio'dan. Belçika farkı ikiye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bacchio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu. Mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleci bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye, yerden seken top ağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bacchio. Maldini yaptı ortayı. Moise Kean vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Bomboş. Kale sahası içinde. Atamıyor bu golü Scalvini. Lukaku bu arada. Bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Açılış maçında milli takımımızın da yer aldığı mücadelede İtalya kendi evinde Belçika'ya 2-0.

1-0 yeniliyor. Donnarumma ve Lukaku arasında bir gerginlik. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika, İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyatı aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
5: İdefix. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProEz ailesi bambaşka
7: yere taşır. Toyota. Reklam.
8: Aspor Radyo. Güzellikler
9: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı. Güzellikler
9: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
11: Yıldız. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
12: Hep kazandıran. Bir taksi, bir taksi.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Hep kazandıran taksi, bir taksi. Bir taksi.
14: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar.

0: sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Canlı yayın.
3: Haberleri konuşacağız. Özetlerimiz var. Onu söyleyelim. Dünkü açıklamalar, her şeyi detaylı şekilde masaya yatıracağız. Hepsini size aktaracağımızı söyleyelim. Uluslar Ligi'nde dün ilk startı verdik. Fransa'ydı rakip. Fransa'ya karşı da iyi de oynadık aslında.
4: Başarılı bir oyun oynadık. Yani çok umut etmediğimiz başarılı bir oyun oynadık. Biz çok umut etmiyor derken, yani Dünya Kupası'nda gerçekten çok üzülmüş bir milli takımımız, üzülmüş bir halkımız, herkes çok üzülmüştü. Ama bunun dönüşünde dedik ki yani bu takım bir şeyler ortaya koyabilir dedik. Ama bir yandan da döndük dedik ki 1.450 milyon euroluk bir takıma karşı oynamak da hocam çok kolay bir olay değil yani. Zor bir takıma karşı oynadık. Dünyanın en değerli oyuncularına karşı oynadık. Ama demek ki istesek yapabiliyormuşuz hocam. Bizim çocuklar başarabiliyormuş aslında, evet, yani. Öyle yani, gireyim.
5: Rakibe saygı duymakla beraber bizim her mevkide yetenekli bir oyuncu havuzuna sahip milli takımımızın,
3: evet,
5: artık bu algıları çoktan aşması lazım. Mental olarak geliştirmesi lazım kendini ki gördüğüm kadarıyla daha ağırlıklı sanki savunma yapan milli takım gibi gözükmemize rağmen biraz daha bitiriciliği ondan sonra geliştirdiğin zaman artık yani A sınıfı maçlar yapıyorsun.
3: Tabii.
5: O bu kadroda bu ligde her türlü icraatı yapabilecek kadro. Onun için Sayın Montella'nın da bu oyuncu grubunu geliştirmesi gerekiyor.
3: Şimdi detaylı konuşacağız zaten. Dilerseniz dün akşamı bir gidelim. Karşılaşmanın özetiyle birlikte mücadeleyi tekrar hatırlayalım. Ardından konuşmaya devam edeceğiz.
6: Takımların sahaya çıkmasını bekliyoruz. Her şey hazır. Tribünler dolu. Yıldızlar birazdan sahaya gelecek. Şu anda koridordalar. Sahaya çıkmak için hazırlık yapıyor milli oyuncularımız. İki takım sahaya geliyor. Dev maç başlamak üzere. Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslar A Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımızda Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Kocaeli'de çıkıyoruz. Felix Mayer işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu meğer. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
7: Offside.
6: Şimdi bayrak kalktı.
7: Bir bakalım pozisyona. Evet.
6: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Mbappe baskı yaptık orada. Top yine onlarda kaldı. Şimdi Şerki. Sağ tarafta Olise var. Merkezden Mbappe hareketlendi. Olise ile oynadı. Olise Ferdi var karşısında. Olise yerden gönderdi. Mbappe dışarıya. Pozisyon buldu Fransa. Kötü bir vuruş geldi Mbappe'den.
7: Top kaptırdığımız zaman o zaman tabii hızlı geliyorlar. Driplingçi oyuncuları var.
6: Can. Bir kez daha Arda'yı topla buluşturduk. Can tekrar Arda'yla oynadı. Barış Alper'e doğru. Barış Alper hareketlendi. Upe ve Kano takip ediyor. Barış Alper sakladı topu. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalıcıda kaldı. Meyyan.
7: Şahane bir pozisyon.
6: İyi geldik kaleye.
7: Yazık.
6: Ferdi Kadıoğlu'yla. Milli takımımız gole çok yaklaşıyor. Top kaleci Meyyan'da kaldı. Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalı.

0: çekti. Yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı.
1: Olise Kunde'yi düşündü. Şimdi Kunde. Abdülkerim vardı karşısında. Pasını verdi Şerki. Olise. Önü kapandı. Yine pasını verdi Dembele. Şimdi Şerki cezalında. Şerki. Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise. Sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle aç önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarını şöyle dokundu. Felix Zweier'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Arda ile şimdi serbest duruşu kullanıyor milli takımımız. Arda defansa çarptı. Top dışarıya gitti. Korner. Kontrpide kaldı Benyan ama top iki direğin arasında değil. Cezalanın içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyyan. İsmail vurdu kafayı. Meyyan son anda kornere gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyyan korner. Bu da bir başka ölçü. Büyük destek tribünlerden.
2: Yazık oldu bu pozisyona.
1: Yine gole yaklaşan taraf oldu. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalandı tehlike. Mbappe. Top ağlardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. 66 golü vardı 107 maçta. 67'ye çıkarıyor. Zidane da en çok gol atan 8. oyuncusuydu Fransa milli takımının. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Bir kez daha izliyoruz. Bu şut top out'a gidiyor. Dembele. Şerki. Çabuk dönmemiz lazım. Şerki dripling halinde. Şerki gidiyor. Pasını verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerki. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu top dışarıya gidiyor. Out. Kunde ile pozisyon buldu Fransa. İşte bir kez daha izliyoruz. Bu vuruş out'a gitti. Can Uzun. Can sıyrılma çabası rakiplerinden pasını verdi aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Arda Güler kaleci Meyyan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Meyyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir rövaş atan dışarıya. Abdülkerim. Stoperimiz geldi. Röveşata'yla topu ağlarla buluşturmak istedi ama o top dışarıya gidiyor. Ah gol olsa çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot, itiraz eden isimler Fransa'da bizim oyuncularımız da orada.

0: orada, Salih orada, kaptanımız Beli orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulunuyor. Felix Sivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın, Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz. Vardan izleme tavsiyesi geldi ve Alex Zweier kırmızı kartını çıkardı izledikten sonra. Koltay kaleye geçti milli takımımızda. Felix Zweier oyuncuları uyardı, şut atışı kullanılacak. Dembele geldi. Dembele vurdu Altay.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük Felix Zweier'den. Türkiye 0, Fransa 1.
2: Karşılaşmanın özetini bir kez daha izledik Fransa karşısında. Herhalde şeyi söylemekte yanlış olmaz. Ya bir daha izleyince şimdi en kötü berabere bitmesi lazımdı. Yani futbol tabii ki öyle bir oyun değil, kimin hak ettiği değil. Sonuç odaklı bir oyun ama ya mağlubiyeti de hak etmedik.
3: Hak etmedik. Şimdi ya öyle bir şeyiz ki bizim hassas noktalarımızdan biri bayrak abi. Ay yıldızlı formayı taşıyan bizim her futbolcu arkasında milyonlarca insanın duasını, desteğini hisseder. Çok ayrı bir duygudur bu yani. Çoğu ülkelerin yakalayamadığı bir duygu bu. Biz bu duygu doğrultusunda zaman zaman hırsın mantığını geçip olumsuz işler yaptığımız gibi ama en azından Dünya Kupası sonrasında orada sadece Dünya Kupası'na katılmak için değil, Türk futbolunun gücünü tüm dünyaya göstermek için çıkan millilerimiz maalesef beklentilerin dışında kaldıktan sonra şimdi burada Fransa karşısındaki baktığın zaman adamların her mevkisindeki üst düzey yetenekli, oyun zekası yüksek, tekniği yüksek adamlarla dolu bir takıma karşı oynarken
1: dünyanın en iyi takımlarında oynuyorlar bir de hocam.
3: Tabii yani tedirgin olmamak mümkün mü? Mümkün değil. Ama ona rağmen bizim bu maçtaki bizim onlara olan umutlarımız, ümitlerimiz, onlar da bunun bitmemesi gerektiğini, onlara olan inancın devam etmesi gerektiğini gösterdiler bize. Böyle üst düzey bir takım karşısında algıların beklentisi farklı mağlup olacağıydı milli takımımızın ama en azından üst düzey mücadele, inanç ve özveri ve mücadele gücü çok yüksek bir milli takım seyrettik. Bizim görmek istediğimiz bu zaten.
4: Hocam cesaret ve yürek de vardı işin içinde. Yani
3: var.
4: Cesaret de çok önemli futbolda. Olmaz. Yani bu tarz takımlara karşı cesaretli, yürekli olduğun takdirde tabii önemli işler başarabiliyoruz, yapabiliyoruz. Tabii. Tarihte çok gördük bunların
3: örneklerini. Ta ki bu teknik direktöre kadar dayanan bir duygudur bu. Teknik direktörün yolu cesareti kadardır. Sen elindeki kaliteli oyunculara o cesareti verdiğin zaman, ki ben hala söylüyorum, şimdi Fransa takımı hakikaten İnanılmaz sakin, soğukkanlı oynamayı becerebilen, ki bizim milli takımımız oyunun her bölgesinde, her alanda rakibine yakın oynayıp temaslı oynadılar. Olumlu bir duyguydu. Ya kolay değildir bu baskı. Yani neden? Eğer takım olarak bir bütün halinde bu baskıyı yapamadığın zaman, onunla önde basmaya çalıştın, arkadaki kaybetti merkezde, o zaman geçiş hücumu yersin. Kolay değildir ama bunu iyi beceren bir milli takımımız vardı. Kompakt oynadılar. Çünkü adamlar hem üst düzey yetenekli hem takım olmuşlar. O yeteneklerini takıma adapte edebilen bir takımlar. Çok tehlikeliler. Ön bölgede hücum aksiyonlarını çok fazla alabilen bir kadro. Buna rağmen hem pozisyon vermeyip zaman zaman da, ki ben çok istatistiklere bağlı bir insan olmamama rağmen, istatistiklere baktığın zaman gol beklentisi hemen hemen yakın birbirine.
1: Çok yakın. Doğru.
3: Ama baktığında görüntüde der ki kimse istatistiklere bakmadan, biraz daha işte kırmızı takım mahkum oynamış diyebilir. Ama hayır, oyunu bozma adına en azından. Şimdi bu Fransa takımının ben sadece İspanya takımına karşı beklenenden uzak olduğunu gördüm. Bir de bize karşı.
4: Sadece.

0: ortalamasını da düşürmek bundan sonraki süreçleri yönetme adına olumlu bir şey aslında. Bunu da yapmak lazım. Şimdi biz sadece odaklanıp da yani şimdi biz tabii ki elbette hedeflerde maç maç ilerlemek vardır. Yani kısa, orta, uzun vade değil mi şeyler?
1: Kesinlikle.
0: Planlamalar. Bu doğrultuda maç maç giderken aynı zamanda süreci düşünerek belli bir oyun kültürü yaratma adına artık bunu yakalamalıyız. Yani oyun çeşitliliğine, hücum çeşitliliğine katkı verecek oyuncuları yaratmamız lazım bizim artık.
1: Aslında oyuncular var hocam. Sana bir soru sorabilir miyim?
0: Tabii.
1: Bu oyuncu grubu dün oynadığı performansı Dünya Kupası'na taşısaydı, bu şekilde oynasaydı ne olurdu?
0: Gruptan çıkardı önce.
1: Değil mi hocam? Yani. Aslında aklın yolu bir.
0: Yani onun için.
1: Orada planlamayı da doğru yapmak lazım hocam.
0: Ya tabii bak şimdi biz diyoruz ki gelişme adına sonuçlar ne olursa olsun bir takım cesaretiyle, inancıyla ve mücadele ruhuyla ondan sonra ne dedim? Aynı zamanda kendilerinin değil Türk milletinin karakterini ortaya koyuyor.
1: Tabii ki.
0: Şimdi biz bu duygular içerisinde olumlu şeyler gördüğümüzde bağlılık daha çok artıyor. Şimdi dünkü ambiyansı zannetmiyorum ben Fransa takımı başka bir yerde görsün.
1: Bence de.
0: O tribün atmosferi, ondan sonra o şey,
1: oyuncuların
0: marşında bütün tribünlerin okuması filan, hangi kariyerde olursa olsun, olsun tedirgin eder rakibi.
1: Eder.
0: Ulan der ki bunlar bir araya gelmiş, bütün olmuşlar, eyvah. Çünkü çalışmak yeteneği geçiyor. Şimdi her bölgede yetenek, çok aşırı yetenekli adamları var. Ama ona rağmen bizimkiler inançla, özveriyle, mücadele gücüyle arzulu başladılar. Ne oldular? Bozdular Fransa takımını.
1: Evet.
0: Böyle de olması lazım. Onun için ben milli takımın hala hazırda bu kadronun çok daha fazla geliştirebileceğini düşünenlerdenim. Yani böyle bir kadroya sahip olmak hakikaten büyük nimettir Sayın Montella için. Onun için futbol konuşulan güzel kelimelerden ibaret değildir. Çalışmak lazımdır.
1: Tekrar
0: ve geliştirmek lazımdır. Alışkanlık haline, bravo. Alışkanlık haline getirmek lazımdır.
2: Aynen. Evet.
0: Yani bak bir şey söylemeden niye anlıyor Emre? Çünkü geçti o yoldan, yaşadı. Tabii, geldi. Hissediyor, o ruhu biliyor, o soyunma odasını yaşıyor.
2: Evet. Emre Ren'e de soralım o zaman. Dün soralım. Nasıl buldun maçı? Sen neler söylersin genel itibariyle?
1: Maç öncesi hepimizde bir tedirginlik vardı yani. Geçen sene özellikle yazın o Dünya Kupası'ndan sonra bayağı bir sıkıntı yaşamıştık. Ama ben dün çocukları kutluyorum gerçekten. Öncelikle inanç ve ruh birlikteliğimizi yarattıkları için kutluyorum. Yani bazen teknik adam şunu söyler maçtan önce. Arkadaşlar çok iyi mücadele edeceğiz. Doğru savunma yapacağız. Yakaladığımız pozisyonlarda da cömert bir şekilde pozisyonları harcamayacağız. O takım birlikteliğine inanmanız lazım diye telkinlerde bulunur oyunculara. Ve oyuncular bunun karşılığında birleşerek o beraber güç ve ruhu ortaya koyarak çok doğru bir mücadele ortaya koydular. Ama sadece önemli ruh ve mücadele ortaya koyduk. Bundan sonra tabii ki beklentilerimiz tabii ki yükselecek. Tabii ki biz ön alanda o zaman zaman baskı yapacağız. Kazandığımız toplarda acele etmeyeceğiz. Mesela dün maçın özeline baktığımız zaman yaşadığımız en büyük kayıp bence çok net pozisyonlara girdik hocam. Fransa'dan daha net pozisyonlara girdik ama orada hep kafamızda şu vardı, işte Fransa gibi bir takımla oynuyoruz. Halbuki bunu düşünmemeleri lazım. Oraya girdikleri zaman o pozisyonu bitirmeleri lazım. Doğru vuruş yapmaları lazım. Yani kendilerini biraz da telkin etmeleri lazım. Mesela Barış'ın iki tane yakaladığı net var hocam. Ya iyi vuruş yapabilse gol olacak. Arda ile yakaladık. İsmail ile yakaladık.
0: Net bitiricilik dediğim benim bu işte.
1: O. Ama işte bir Zafer Tüzün yok orada. Ya, geldiği zaman göğsünü alır yatar falan hocam. Ya santraforluk, o golü koklama duygusu başka bir duygu.
0: Hakikaten öyle ya.
1: O gerçekten özel bir duygu yani. Onu başka bir tarafa ayırıyoruz ama ben bu milli takımından Dünya Kupası'na gitmeden önce de çok umutlu olduğumu, çok önemli oyunculara sahip olduğumuzu, o beraberlik içerisinde çok daha önemli işler yapabileceğimizi düşünenlerdenim. İnşallah bunun başlangıcını da pazartesi akşamı Bursa'da o taraftarımızla birlikte bütünleşerek İtalya galibiyetiyle kutlamak istiyoruz. Yani
0: seyrettin
1: taşlandırmak
0: İtalya maçını
1: istiyoruz.
0: Bilmiyorum Emreciğim.
1: Nasıl hocam?
0: İtalya maçını seyrettin mi?
1: İzledim. İzledim.
0: Abi bak gelişmeye çalışan.
1: Evet.
0: Yeniden inşa içerisindeki İtalya'yı gördüm ben. Hiçbir şey yapmıyorlar ha.
1: Evet.
0: Hiçbir şey yapmıyorlar.
1: Hocam onu konuşuyoruz. Yedikleri bir gol var. İki tane stoper birbirine atlıyorlar.
0: Evet.
1: Adam boş geçiyor. Kaleciyle karşı karşıya kalıp
2: birazdan zaten
1: yapıyor.
2: Özeti de yine. Onu da konuşuruz. Dilerseniz düne gidelim bir. Maç sonrasında Montella'nın bize vermiş olduğu özel röportajı. Yine aynı şekilde Merih ve Abdülkerim Arda neler söylemişti. Hepsini şöyle bir arada bir izleyelim. Sonra sohbetimizi sürdürelim.

0: Sono orgoglioso, è un peccato che non abbiamo
1: ne kadar üzücü bir sonuç alsak da, pozitif bir sonuçla ayrılmasak da bu maçtan. Şunu söylemem gerekiyor. Şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel olarak baktığınızda en iyi maçlardan bir tanesi. Bence korakor bir mücadele oldu. İki takım da kazanabilirdi. Birkaç tane fırsatımız oldu, değerlendiremedik. Onları daha iyi değerlendirebilirdik. Ama şu anda en önemlisi tabii ki de fiziksel ve mental olarak, zihinsel olarak onun bütün enerjilerimizi toparlamak ve bir dahaki maça hemen odaklanmak. Çünkü bu maçta şunu gösteriyor ki biz herkesle mücadele edebiliriz ve dediğim gibi üzücü bir şekilde hani ayrılıyoruz. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama futbolcularımı tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir maç oynadılar. Yani aslında bu gösterdiğimiz karakter maç boyunca temel olması gerekiyor. Yani biz bunun üzerine devam edip ekleyerek gitmemiz gerekiyor. Yani baktığınızda 100 dakika boyunca konsantrasyona ihtiyacınız var. O da bir değer baktığınızda. Sadece teknik olarak değil, taktiksel değil. Yani konsantrasyon da bir değer futbolda. Onu sahaya yansıtabildiğimiz sürece ve karakterimize ve bu takım ruhunu sahaya yansıttığımızda herkese karşı mücadele verip istediğimizi alabileceğimizi gösterdik. Yani aslında ufak bir hatadan doğduğunu söyleyebilirim. Daha tam olarak seyredemedim. Sahadayken hakemimizin görüntüyü aldığı ekrandan görmeye çalıştım ama çok net gözükmüyordu açıkçası. Yani çok net bir el müdahalesi olduğunu görmedim ben. Ama maalesef futbolda bunlar var. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor.
0: Che ci dobbiamo portare per le prossime partite, non sarà facile recuperare.
2: Tabii öncelikle çok üzgünüz. Bence maçın hakkı bu değildi. Özellikle ikinci araya çok iyi başladık ilk 15 dakika. Sonra talihsiz bir gol yedik. Ama 10 kişi kaldığımızda daha iyi gereken mücadeleyi gösterdik bence. Zaten bugün stada gelenler de gerek hakkımızı verdi. O yüzden tabii ki çok üzgünüz. Bence maçın hakkı bu değildi. En azından bir gol atabilirdik. Ama önümüzde şimdi 3 tane maç var. İnşallah onlardan en iyi sonucu alıp en iyi şekilde devam ederiz. Yani ben hakemin yanına gittim. Hakem de emin değildi zaten. Ondan sonra VAR'dan çağırdılar. İzlemesine rağmen bana tam emin olmadığını, %50-50 olduğunu, işte belki göğsüne de çarptığını söyledi. Daha pozisyonu izlemedim tabii ki ama bence kırmızı kart değildi yani. Çok basitti. Ama Fransız oyuncular çok konuşmayı seviyor. Etki altına aldılar hakemi. Ama dediğim gibi bence maçın hakkı bu değildi. Ama gereken mücadeleyi gösterdik. Çok üzgünüz ya.
3: İlk önce şöyle başlamak istiyorum. Kocaeli halkına teşekkür ederiz. Müthiş bir destek. Desteklerini çok iyi hissettik arkamızda. Maça gelecek olursak da ben şöyle söyleyebilirim. Fransa'yı elimizden kaçırdık diyebilirim. Çünkü bizim de net pozisyonlarımız var. Net bir tane pozisyon yakaladılar. Golü buldular. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ama gidişatımız çok iyi. Öyle söyleyebilirim. Evet, tabii ki de kesinlikle galibiyet olacak. Çünkü kendi evimizde oynayacağız. Ona da çok iyi hazırlanacağız. Kısa bir süremiz var. İnşallah onda da çok iyi mücadele edip 3 puan alan taraf biz olacağız. Ben daha şimdi izlemedim ama saha içerisinde gördüğüm kadarıyla elini koluna değil de omzuna çarptı gibi gördüm. Yani izleyince bakacağım artık ama hakem verdi, yani yapacak bir şey yok.
4: Bugün Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizi tüm nereye gidersek gidelim ülkemizde, Avrupa'da, her yerde destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Gerçekten bir sürü sakat oyuncumuz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Aynen, elimizden geleni yap abi. Bugünü de unutturacağız inşallah. Orada kazanmak istiyoruz.
5: Evet, maç sonu açıklamalar da bu şekildeydi. Biz dünkü karşılaşmayı konuşmayı devam edeceğiz. Şimdi rakip İtalya olacak önümüzdeki karşılaşmada. Montella'da yine şöyle söyledi. Maçtan üzgün ayrılıyoruz. Fazlasını hak ettik dedi. Bizim, yani herkesin düşündüğü ortak şeyi dile getirmiş oldu. En önemli şey fiziksel ve zihinsel olarak bütün enerjimizi toplamak. Şimdi çok kısa süre var. Ya tam Fransa'ya karşı çok iyi oynadık. Üzüldük aslında ama bir yandan İtalya maçı var. Şimdi bu maçta ne kadar iyi oynarsak oynayalım zaten kaybettiğimiz için İtalya maçında puan veya
6: ben
5: puanlar
6: çok,
5: almak
6: ben
5: gerekecek.
6: Ben çok üzülmedim ya Koray. Yani bu maça çok üzülmedim çünkü biz gerekeni yaptık. Oynanması gerektiği gibi oynadık. Ama maç şansı yanımızda değildi. Ya da doğru vuruşlar yapamadık. Yani o yüzden mağlup olduk.
5: Evet, evet.
6: Yoksa
5: üzgünlüğün benim adıma karşılığı elimizdeki bir maçı kaybettiğimizden
6: ya, tabii,
5: dolayı.
6: Bu kadar iyi mücadele ederken
5: için değil, tabii.
6: Özellikle merkezde ve orta alanda rakibe çok fazla pozisyon ver.

0: Vermeden oynamak çok kolay değil yani. Zafer Hoca da anlattı yani, bu takım dedi sadece İspanya'ya karşı dedi oynamış olduğu maçlarda dedi bu kadar kötü pozisyona düştü, bir de bizim Türk milli takımımıza karşı. Yani bu bizim için sevindirici bir hadise.
1: Bence de.
0: Bir de şunu söylemek istiyorum, 22 tane oyuncu vardı Zafer Hocam sahanın içerisinde. Ama yıldız gibi parlayan bir Arda Güler vardı ya. Ya bu kadar kalitesi yüksek, bu kadar oyun becerisi yüksek, bu kadar doğruları yapmaya çalışan bir genç yeteneğimize sonsuz derecede değer vermek zorundayız.
1: 21 yaşında.
0: Yani hepimiz değer vermek zorundayız. Ve onun arkasında durmak zorundayız. Futbol hayatının sonuna kadar çok değerli ve önemli işler yapacak. Ben inanıyorum. Yani çok iyi yerlere gelecek ve dünyada Türk milli takımının kaptanının ne kadar değerli bir kaptan olduğunu da herkese anlatacak. Ben bunu net söyleyeyim.
1: Tabii tabii. Yani bizim ya dediğimiz gibi abi, şimdi çok yetenekli bir gelecek için umut veren bir genç bir çekirdek oluştu abi.
0: Evet.
1: Milli takımımızda 21 yaşındaki Arda'dan. Arda'yı övüyor şu anda Emre kardeşim.
0: 21 yaşında.
1: Yani Can o da 20 değil mi?
0: Tabii 20. Kenan 21.
1: Kenan 21. Şimdi belki skor Fransa'nın da dün itibariyle ama oyun cesareti bizim milli takımımızındı yani. Şimdi artık bundan sonra bunu sonuca çevirmekteyiz.
0: Evet.
1: Burada da iş artık Montella'ya düşüyor.
0: Çünkü orada hoca doğru dokunuşlar yapacak. Yani oyuncuların ne zaman pas atacaklarını, ne zaman üçüncü bölgede şut atacaklarını, hangi pozisyonun gol olacağını çok net bir şekilde anlatması lazım.
1: Tebrik ederim Emre'ciğim. Yani şimdi gözüken o ki bizim bitirici santrafor eksikliğimiz bağırıyor.
0: Aynen öyle.
1: Ben ihtiyacım diye. Bulacaksın abi, 85 milyonun içinde sadece gidip Beşiktaş, Trabzon, Fener, Galatasaray maçını seyretmeyeceksin.
0: Evet.
1: Gideceksin her tarafa bakacaksın, altlıkları seyredeceksin.
0: Söyleyeyim hocam.
2: Bakıyorlar bir isim zaten yine.
0: Yani. O zaman sana bir ekleme yapayım. Bir isim söyleyeyim hocam. Herkes not etsin. Arda Usluoğlu. İzlesinler. Alanya Spor'un santraforu. Buca Spor'dan geçen yani. iki sene önce Alanya Spor'a transfer oldu. Geçen sene Bolu Spor'da oynadı. Şu anda da geçen hafta Alanyaspor'da çok şık bir gol attı Arda Usluoğlu. İzlemeye devam etsinler. Yani büyük yakın zamanda büyük takımların kıskacı altına girer ve büyük takımlara transfer olur. Yakında da amili takımımızın değişilmez oyuncularından biri olursa hocam.
1: Alanyaspor'dan bahsediyor yani.
0: Evet.
1: Seyredin de seyretmediniz
0: evet.
1: mi abiciğim?
0: Evet.
1: Ya bak, jenerasyon nasıl fark ediyor biliyor musun Koraycığım? Bizim jenerasyonda şimdi Emre iyi bilir. Her takımda kaliteli oyuncu sayısı yüksek olduğu gibi santrfor mevkinde en az 1-2 tane kaliteli oyuncu vardı.
0: Her zaman vardı ya.
1: Bizim jenerasyonda amil takıma seçilmek var ya, sıkıntıydı ha.
0: Büyük zorluktu hocam.
2: Tabii ya.
0: 20 tane takım var. İkişer santrafordan saysan 40 santrafor var.
1: Tabii.
0: Milli takım alınacak oyuncusu ya 2 maksimum 3.
1: Tabii bize diyorlar ki niye 13 kere mi milli oldun?
0: Ne
1: de ol bakayım sen o
0: kadronun
1: içinde.
0: Tabii tabii çok zordu.
1: Şimdi bak santrfor arıyorsun.
2: Bir de şu an çok daha
1: senede
2: fazla.
1: Senede 3 taneydi.
2: Tabii. O zaman çok
1: İki
2: az.
1: İki tanesini de Ayıldız'ı kapatıyorlardı, sayılmıyordu milli.
2: O ne demek?
1: Hazırlık maçı. Resmi değil.
2: Ha, anladım.
1: Ondan sonra
0: hazırlık maçlarında evet.
1: Ya şimdi 30 tane zaten senede 30-40 kere milli oluyorsun. Yani.
0: Evet.
2: Evet. Şimdi Arda'yı konuşuyoruz tabii ki. Dün işte bir sağ kenarında maçı izlerken şeyi düşündüm. Yani Fransa milli takımındaki yıldızlardan bahsediyoruz. Arda bugün Fransa'da olsa çok rahat 11 başlar.
1: Başlar tabii.
2: Şerki filan forma göremez, ben size söyleyeyim yani.
1: Mümkün
2: net
1: değil.
2: Şerki'nin yerine filan oynar her türlü.
1: Abi diyoruz ki bu yaşta adam kimlik kazandırıyor milli takıma.
0: Çok önemli.
1: Alıyor veriyor, geriye geliyor, oyunu kuruyor, oyunun duygu durumunu yönetiyor.
0: Yönlendiriyor.
1: Tempoyu.
0: Arkadaşlarına yardımcı oluyor.
1: Hepsi bir arada.
0: Çok güzel bir duygu.
1: Yok abi
0: ya.
1: Piyangodan çıksa var ya.
0: Ama hocam bir
1: en büyük şey olur ha, ikramiye.
0: Ama hocam bir şey söyleyeyim mi? Geçen seneki Arda Güler'le bu seneki Arda Güler arasında da o kadar büyük bir gelişim farkı var ki, bir kere iki tane oyuncuyu hatırlayacak olursan
1: sırtını aldı
0: hocam.
1: Vermedi.
0: Sırtını aldı ve vermedi. Bu çok önemli bence.
1: Vallahi
0: evet yetenekli olursun hocam. Yani. Ama o kuvvet eksiğin olursa o yetenekleri ortaya çıkartamazsın. Tek bir özelliği kaldı hocam. Şu ikinci ve üçüncü vitesler, hani yüksek vitesten küçük viteslere düşüyorsun ya hocam. Hani birden duruşlar, kalkışlar, birden patlamalar. Onları da yaptığı zaman dünya futbolunda önemli bir ses getirecek bir Arda'dan.
1: Adana'da doyulmaz vallahi seyrine o zaman.
0: Evet.
1: Çünkü o top onun ayağına gelsin diye ben bekliyorum abi.
0: Real Madrid maçlarını iple çekiyorum. Açık ve ne söyleyeyim yani. Yani Arda ne zaman oynayacak? Oynuyor mu? İlk 11'de mi? Zaten kadrolar çıkar çıkmaz hemen ekran başındayız. Ve oynamıyorsa bile hangi dakikada gireceğinin çok net bir şekilde takipçisiyiz.
2: Bir kere dünkü maç değişmiş. Fiziksel olarak da değişmiş hocam. Şimdi yakından da dün baktım. ikili mücadelelerde falan bayağı güçlenmiş, kuvvetlenmiş yani. Abi, net gözüküyor.
1: Fiziksellik artık günümüz futbolunda olmazsa olmazlardan. Aynen. Tempo olmazsa
2: ayakta
1: olmazlardan.
2: Ayakta kalıyor, kora kor yani, temaslı oyun falan hiç şey olmuyor.
1: Bir de hızlı düşünmek.
2: Zaten
1: Arda var ya, topu saklarken radar gibi etrafı seziyor, gözlüyor.
0: Çok zeki bir oyuncu hocam.
1: Bana göre dünkü maç bizim milli takımımızın artık büyük takımlara karşı sonuç almaya değil de oyununu kabul ettirmeye aday bir takım görüntüsü vermesi dolayısıyla bizleri sevindirdi. Yani artık çünkü zaman zaman ne yaptı? Oyun inisiyatifini ele alan bir milli takım seyrettik. Aldı, topu aldı, onunla topa sahip oldu. Oyunu yönlendirdi milli takım. Onun için yani bizim her zaman söylediğim gibi hücum organizasyonlarımız çok net değil.
0: Oralarda
1: biraz daha orada hücum aksiyonlarını çalıştırıp alışkanlık haline getirmek lazım ama şimdi delici oyuncu olması vasıtasıyla kanatlarda daha verim aldınız. Barış Alper'i santrforda, ondan bir santrfor yaratmak düşüncesi bana göre olumsuz bir düşünce.
2: Ha, ama eldeki mevcutlar belli.
1: Yapar, evet. Ondan sonra var abi. İspanya'da oynayan ne bizim çocuğumuz santrfor? Enes mi?
2: Kim? Enes Ünal mı? Evet,
1: onun durumu ne abi? Mesela adam
2: çok
1: İspanya'da
2: ağır sakatlık yaşadı. Yakın dönemde yaşadığı sakatlık yok.
1: Ha, şu anda sakat diye mi girmedi?
2: Değil, hala sakat değil şu an. Hoca tercihi almıyor.
1: Değil ama tercih olarak alacaksın abi sen santrfor al. Senin kredisi yüksek olan oyuncular var sende. Onların yanına da santrforları ekleyiver yani.
0: Hocam ben bir tane oyuncuyu eklemek, evet. Hani konuşuyoruz bunu. Hani Enes'i ekleyebilirsin, Deniz'i ekleyebilirsin ama çok kolay da olmuyor hocam. Yani bazı oyunculara bakıyorsun. Şimdi teknik adama da burada biraz hak vermek lazım. Yani zaman zaman teknik adamla ilgili eleştirilerimizi çok doğru bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Ama ne olursa olsun milli takım hocamız, tabii buna da saygı duyarak bu eleştirileri yapmak istiyoruz ama burada kazandırılması gereken bir oyuncu var. Tamam, doğru. Ama biraz da oyuncuların adım atması lazım hocam. Ya oyuncuların da istemesi lazım. Yani oynamış olduğu futbolla, yapmış olduğu performanslarla göz kırpması lazım. Tabii, tabii. O zaman biz de diyebilelim ki ya arkadaş, bu Enes hak ediyor da sen almıyorsun diyelim teknik adama. Ya da bu Deniz hak ediyor, bu milli takımın en önemli oyuncularından biri olacak bu çocuk diyelim. Ama biz o görseli maalesef biz de göremiyoruz şu dönem.
1: Şimdi fakat algı yönetimine karşı eşantiyon torbana bir iki
0: koy
1: tane atar o çocuklardan.
0: Olabilir.
1: Koy diyorum ben.
0: En azından şimdi bir son 15 dakika
2: ama
0: 20 dakika.
2: İşte ona göre alırsan da bu sefer niye madem aldın niye oynatmıyorsun diyecek. Yani o eleştirilere göre de kadro yapılmaz hocam be.
1: Ama biz ne diyorum bak, ben bir sonraki aşamada artık oyunu skora çevirmek lazım diyorum. Abi skora kim çevirecek? Sol kanattan efendime söyleyeyim Ferdi.
2: Can
1: sağ
2: çevirir.
1: Kanattan Zeki değil.
0: İşte Can'dan, Arda'dan, Barış'tan beklentisi var herkesin.
1: O zaman da diyorum ki oyun çeşitliliğine de ne dedim, hücum çeşitliliğine katkı verecek oyuncu dedim. Tabii. Sadece bir oyuncudan bekleme abi.
0: Evet.
2: Enes bu sene 9 maça çıkmış. Hetafe ile 7'si La Liga'da. Golü, 5'ine ilk 11'de başlamış.
0: Bir tane var galiba değil mi?
2: Bir tane gol atmış.
0: Bir tane gol attı hocam. Yani 9 maçta bir gol attı.
1: Öyle kısırdı.
2: Konferans yani. Ligi 2 maç 2 golü var.
0: Ama hocam yani bir türlü mesela bu oyuncuyla ilgili biz şunu söyleyemiyoruz yani 2 seneden beri. Ya evet ya, bu gerçek santraforumuz bizim bu ya diyemiyoruz değil hocam. Mi? Yani bunu bize dedirtecek insanlar da hocam. Orada oyuncular olması lazım.
1: Var
0: mesela şimdi. Deniz çıkacak mesela Galatasaray'da, oynadığı süre içerisinde yırtınacak, parçalayacak, gol atacak, pozisyon yaratacak. Herkes diyecek ki ya Deniz geldi tamam diyecek herkes. O zaman teknik direktör
1: hocam
0: zaten
1: oynatmak zorunda kalacak.
0: Yani. Zorunda kalacak ama buna da kayıtsız kalmayacak teknik evet. Adam. Tabii orada da onu konuşacağız. Ama en büyük sıkıntımız o hocam, 85 milyonuz. Ya bir tane santraforumuz yok ya.
1: Çok
0: ya önemli. Sonuca gideceğimiz, skoru değiştireceğimiz santraforu çıkartamamamız çok üzücü.
1: Neden? Çünkü
0: yani toplum olarak çok üzücü.
1: İşin kolayına gidiyoruz.
0: Ama gitmeyeceğiz, gitmememiz
1: yabancı
0: lazım.
1: Oyuncu transfer ediyoruz, işi bitiriyoruz.
0: Evet,
2: şey maalesef. Ne dersiniz peki? Ben mesela bizim böyle büyük, önemli takımlara karşı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bunda birinci etken motivasyonun kolay sağlanması bana göre. İkincisi de bizim aslında ideal oyunumuzun bu tarz bir oyun olması. İşte, mesela Paraguay, Avustralya kapanan takımlara sette yapmakta zorlanıyoruz belki ama böyle ekiplere karşı boşluk bulunduğumuzda daha tehlikeli bir hale geliyoruz. Katılır
0: seni
2: mısın?
0: Tebrik ediyorum bu konuda. Tam ben bu konuya girecektim. Sen benden önce girdin. Belki benden çok yaşayacaksın inşallah.
2: Yo estağfurullah. Allah sağlık. Sulaklı hepimize uzun ömür versin.
0: Koray, dün maç sonu Mixon'da mıydın?
2: Aşağıdaydım evet. Oradaydın.
0: Yani o soru sorma hakkım var mıydı?
2: Ben röportaj yapmadığım için yoktu.
0: Yani evet,

0: Muhabirler genelde soru evet. sorabiliyorlar değil mi? Yani muhabir kardeşlerime yani burada kızıyorum. Neden kızıyorum? Şimdi bir oyun inşa etmiş bir teknik adam ve muhabir kardeşlerimiz şunu sorması lazım. Sevgili hocam, tek maçlık mı oynadık? Yoksa bundan sonra oyun potansiyelimiz bizim bu tarza yakın mı olacak? Mesela beşli savunmayla hiçbirimiz beklemiyorduk hocam. Şok evet. olduk hepimiz. Yani maç öncesi vermiş olduğumuz kadrolarda evet hoca bunu deniyor dedik. Üçlü savunma, iki beki de savunma gibi rakip ataklarında gelip iki tane de altı numarayla oynayacağımızı konuştu bütün muhabirler. Bu doğru çıktı bunların hepsi.
1: Basın toplantısında ama şeyde de yine sorabilirler bu arada. İtalya maçından önce
0: yani bence bunu sormalılar. Yani biz ne oynayacağız? Hocam öncelikle biz hangi yola gidiyoruz ya? Biz köy yoluna mı gidiyoruz? Otobana mı çıkacağız? Yoksa E5'ten mi yürüyeceğiz? Yani bizim önce bir formatımız belli olması lazım.
2: Bir oyun kültürü yarat.
0: Bir kültür yaratalım.
1: Rakibe göre miydi diyorsun sen
0: evet,
1: bu tercih?
0: Evet acaba yoksa... yani Fransa rakibine göre mi oynuyor? Şimdi İtalya maçında biz şimdi bambaşka bir görüntü içerisinde de olabiliriz. Tabii. Dörtlü savunmayla oynayıp atak oynayabiliriz ama orada da problem yaşar mıyız? Yaşamaz mıyız? Bunlar da var.
1: Devam edilmeli
2: bunların
1: mi bunda
2: kanatları yetenekli,
1: sence?
2: Güçlü, tekniği ve oyun zekası yüksek oyuncular.
1: Şimdi şöyle bir şey oldu. Araya girme.
0: Doğru bir sistem.
1: Rabiot evet. dedi ki maçtan önce sordular işte Fransızlar Zidane'la birlikte ne değişecek Fransa'nın oyununda diye. Rabiot dedi ki benim olduğum yerde çok bir şey değişmeyecek ama beklerin artık daha çok hücuma çıktığını göreceksiniz dedi ki şu an mesela ekrana yansıyan bak özete denk geldi. Koundé sağ bek golle burun buruna geldi burada. Evet. Rabiot dedi ki tam olarak bunu anlattı. Beklerin oyunda daha çok olduğunu göreceksiniz size onu söyleyebilirim dedi. Ben o açıklamanın işte beklerin bu kadar çok bindirmesini önleme amacıyla bu maça özel bir üçlü olabileceğini düşünüyorum.
0: Ben de inşallah bu maça özel olduğunu konuşmadığımız programlar
1: devam
0: düşünüyorum.
1: Etsin
0: devam etsin istiyorum. Çünkü ya yani mesela bir bardak yaparken bile bir şeyi inşa edersin. Yani dersin ki bu bardağı işte şu malzemeleri almam lazım. Burada birleştirmem lazım ve burada çıkartmam lazımı. Ya yani şimdi bir maç savunma, bir maç ikinci bölge oyunu, bir maç ön alan baskısı yaparsan burada ciddi
2: senin
0: problemler yaşarız.
2: Senin kimliğin yok. Sen büyük takım değilsin. Demek.
0: Aynen öyle hocam.
1: Size şeyi hatırlatayım mı bu arada? Seni destekleyeyim hadi. Hı-hı. Dünkü maç çünkü oyun keyif verdi yani skor vermese de evet. oyun keyif verdi. Üçlü oynadığımız bir önceki maç neresi biliyor musun?
0: İspanya.
1: İspanya deplasmanı.
0: Evet. İspanya deplasmanında da oynadık. İşte iki kere oynadık bu oyunu iki kere oynadık biz. Hani onu da oyunun 90 dakikalık bölümünde oynamadık. Son 20-25 dakikalarda o üçlü savunmadan dörtlü savunmaya döndük. İspanya'da oynadık. Şimdi bunu Fransa'da oynadık. Yarın İtalya'ya karşı da. Niye böyle oynamayalım hocam mesela? Rakip gelsin ya. Rakip ya. Gelsin bize. Evet bizim çok yetenekli oyuncularımız var orta alanda. Evet bizim oyun liderimiz var. Maestro'muz var. Arda gibi değerli bir oyuncumuz var. Yarın Orkun gelecek ona eşlik edecek. O da çok kaliteli bir ayak. Arkada baktığımız zaman İsmail'imiz, Salih'imiz. Kenar beklerine baktığımız zaman ki ilk kez oynamış. Mesela Oğuz ilk kez oynadı bunu. Ya bu oyunu ilk kez oynadı değil mi hocam? Yarın Fenerbahçe'de de görebiliriz böyle bir oyun aynen. içerisinde.
2: Ya ama ben Dünya Kupası'nda mesela lider oyuncu Ömüren'in saydığı lider oyuncu vasfında birisi ortaya çıkmadığı için hep olumsuzluklar yaşadı.
0: Maalesef.
2: Burada şimdi bak ne yaptın? Birincisi ne oldu biliyorsun? Fiziksel gücü ve yüksek rakiplere karşı zorlanan bir milli takımımız vardı. Şimdi onu aştı milli takımımız. Fiziksel olarak kafa kafaya
0: evet. Demek ki bunu yapabiliyoruz değil mi hocam? Bunu gördük.
2: Evet. Demek ki bu yenilgi bize neyi gösterdi? Artık bizim milli takımımızın hangi seviyede olduğunu gösterdi Fransa takımı bize.
0: Atletizm
2: demek ki biz bu seviyede evet. oynayabiliyoruz artık.
0: Oynayabiliyoruz evet.
2: Bundan sonra artık ne oluyor abicim? Şimdi eskiden baskı altında bizim milli takımımız basit top kayıpları yapıyordu.
0: Çok yapıyorduk.
2: Şimdi de
0: o kadar değil
2: yaptı
0: ama
2: artık o da düzelmek üzere.
0: O güvenimiz geldi şey. Hocam.
2: Evet. evet. Geldi bunlar hep olumlu şeyler. Maç içerisinde ne yapacaksın Montella olarak? B planımız yok. Senin dediğin şeye dönüyor geliyor. Yani. Bir oyun kültürün olsa zaman zaman rakibi oyun kurmasını engelledikten sonra kendin inisiyatif alırsın. Neyle? Kendi oyun kültüründe onu
0: aynen
2: geliştirmemiz
0: öyle.
2: Gerekiyor.
0: Onu geliştirmek zorundayız. Yani, bir de aynen. hocam teknik direktörümüze baktığımız zaman demek ki oyundan çok memnundu. 76'ya kadar değişiklik yapmadı. Halbuki arkada da bizim değerli oyuncularımız var. Onları da işin içine sokabilirse... Çok. Aslında bizim hedefimiz 2028 Avrupa Şampiyonası.
1: Eren, Melih, Kerem, Deniz girdi oyuna. Altay bir de dahil oldu.
2: Evet, Eren, Melih.
1: Eren, Melih Kabasakal, Kerem Aktürkoğlu, Deniz bak, Gül. Deniz daha önce girecekti bu arada özür diliyorum hocam. Uğurcan atılınca gitti.
0: Mecbur
1: Altay
0: kaldı.
1: Girdi sonra bir sonraki seçenek olarak girdi.
2: Ben inisiyatifli olarak söylemek.

0: istiyorum ama maçlardaki oyuncu değişiklikleri ve taktiksel hamlelerin geç kaldığı yönünde eleştiri yapabilirim. Niye? Şimdi sen Fransa takımı önde. Ben şahsına münasır söylemiyorum. Melih aldı değil mi oyuna?
1: Melih kaba sakal.
0: Kaba sakal. Abi Yunus yok mu orada Yunus?
1: Yunus kenarda.
2: Yunus aldı.
0: Yunus alacaksın aldı. Abicim orada.
1: İsmail çıktı. Yani. Melih kaba sakal girdi.
0: Eren denen kardeşimiz oyuna girdi. Bir savunma oyuncusu olarak ön alanda aksiyon yarattı. Evet. Hem de iyi aksiyonlar yarattı.
1: Evet.
0: Sen oraya Yunus'u da sokacaksın.
1: Çünkü skor çabuk üretmen enerjik lazım.
0: Abi. Al oradan beraberliği. Al adamlar bunu aldı. Adamlar bak sakin, soğukkanlı kalmayı becerebilen ve milli takımımız yakın temaslı oynamasına rağmen, baskılı oynamasına rağmen oyun hakimiyetini elden bırakmayan bir Fransa takımı seyrettik. Kalitedir bu. Bu kalitenin göstergesi.
3: Hiç düşmüyorlar değil mi hocam?
0: Hiç.
3: Israrla pası yapıyorlar. Israrla.
0: Ama onun şey ne oldu? Bizim oyuncumuz 87'de değil mi Emre'ciğim?
3: Evet,
0: atıldıktan sonra o dakikadan sonra oyunun duygu durumunu değiştirdi bizim oyuncularımız.
3: Hem de 10 kişiyle hocam.
0: Evet.
3: Evet.
0: Demek ki ne olacak? Sen orada Yunus'u alacaksın, Melih'i almayacaksın kardeşim. Melih'i niye alıyorsun ya? Adamlar gelmiyor artık sana. Top alamamaya başladılar.
3: Evet. İki iyi miyim?
0: He? Ulise gibi adam, Dembele gibi adam ceza sahası yay çevresinde bu görünmeye başladı artık. Adamlar kapandı yani. Bir
1: evet.
0: Orada cesur olacaksın.
3: Kesin hocam. Bir orada cesur. En sevindirici noktamız şuydu hocam ya. Bu maça baktığımız zaman pas hatası yaptık ama alan savunmasında çok doğru durduk. Yani Dembele'ye bir tane pozisyon vermeden maçı bitirdik hocam. Bu bence başarı. Ulise ekibi bir adam ya içeriği zorla en son ilk yarı vurdu. Uğurcan'ın müthiş bir çıkardığı bir top var. Mbappe'nin 54'te mi girdi ceza alanımıza ilk kez şut atarak? Gol attığı pozisyon değil mi?
0: Şimdi Emre'cim ben diyorum ya işte bak harmoni çok iyiydi. Çok diyorlar iyiydi. Ki abi harmoni ne? Harmoni ne oğlum? O hepsinin bir uyumu birbiriyle diyorum.
3: Aynen.
0: Ya, Allah Allah. Oyun bütünlüğü, takım bütünlüğü o işte.
3: Evet.
0: Bak orada bir tanesi fire verse var ya seni dağıtırlar.
3: Ortalık
0: bir kere yakalandık biter. Öyle. Önde apaçı gibi hep beraber bastık. Adam arkaya Çerki'ye bir attı. Çerki topla geldi. Ondan sonra bizi 4-2 yakaladı.
3: Evet.
0: Allah'tan gol olmadı.
3: Evet.
0: Yani pozisyon burada ne oluyor? Abi. Harmoninin iyi olması lazım. Evet. Takım bütünlüğünün Emre'nin söylediği. Abi her alanda yakın, temaslı ve beraber oynadılar. Beraber.
3: Zaten hocam beraber kimse oynarsan bu oyunu oynayabilirsin. Beraber oynayamazsan yani. Dişli bir yerde bir kırılır. Ondan sonra paramparça olursun. Yani orada rakibe doğru. Bir tane, iki tane, üç tane pozisyon verdikten sonra zaten takımın sinerjisi de bozuluyor hocam.
0: Dün mesela bizim delici savunma
1: kim?
0: Neydi şuraya aldım? Kenan.
1: Kenan.
0: Yurtucu
1: hocam
0: azimli.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bayağı çok ciddi eksiklerle çıktık.
0: Tabii.
1: Yani farz et Fransa'da işte Mbappe'nin olmadığını,
3: Dembele'nin ya da Olise'nin
1: olmadığını falan düşün. Onun gibi bir şey.
0: Neyi hocam?
1: Hakan, Kenan, Orkun.
0: Şimdi bunların kalitesinden
3: yararlanabildiğimiz zaman ben ne düşünüyorum?
0: Ben de ne düşünüyorum? Hocam aynı şey, kesin aynı şey bak.
3: Evet hocam.
0: Acaba takım savunmasında bu adamlar olsaydı yapamayabilir miydi?
3: Bravo hocam.
0: Fransa takımı daha çok üstümüze gelebilir miydi?
3: Bravo hocam. Bunu ben de düşündüm biliyor musun? Hani bizim o yıldız özellikli oyuncularımızla birlikte acaba bu kadar doğru bir takım savunmasını yaratabilir miydik?
1: Şöyle yapacağım şimdi hemen 11'i bir daha sayacağım. Velev ki tabii olmayanları konuşmanın da çok bir anlamı yok aslında ama sadece fikir jimnastiği için bunu söylüyoruz. İnşallah bir an önce iyileşsinler, aralarına katılsınlar milli takımdaki oyuncularında. Üçlü çıktık bir kere. Orta sahada mesela şimdi Kenan olsa
3: can
1: olmayacaktı değil mi?
3: Evet, can
1: o konuda bir sıkıntı yok bence.
3: Orkun olsa İsmail olmayacaktı büyük ihtimalle.
1: Belki de Salih Orkun.
3: Ama Salih Orkun tuttu bu maya. Çünkü neden tuttu? Amerika Birleşik Devletleri maçında oynayan iki oyuncunun muhteşem bir performans ortaya koymalarıyla.
1: Bir de Hakan var tabii. Hakan Çalhanoğlu olsa.
3: Hakan Çalhanoğlu'nun biraz işinin zor olduğunu düşünüyorum.
0: Bence de abi. Tamam lider oyuncu, abi.
1: Takım kaptanı
0: filan. Ama
3: mesela hocam.
0: Büyüklük nedir biliyor musun? Senden sonra gelen jenerasyona ulaşmaktır. Hakan artık açacak yavaş yavaş. Şimdi ben ne diyorum, teknik taktikten öte lider vasıflı oyuncu eksikliği Dünya Kupası'nda hissettik. Şimdi Arda dünkü maçta bu algıyı kırdı.
3: Bence de kırdı.
0: Ne yaptı? Takımı aldı.
3: Liderimiz artık hocam. Arda bu takımın lideri.

0: Bundan sonra böyle devam etmeli.
1: Yani zor anlarda takımı ayağa kaldıracak bir adam Arda. Sahada herkesi peşinden sürükleyecek kadar böyle lider profili olan bir çocuk Arda. Şimdi yavaş yavaş ne oluyor Arda? Hakan 10 numara pozisyonunda farkındaysanız performans veremedi. Arkaya çekildikten sonra milli takımda ondan sonra performans verdi. Yani Hakan'dan 10 numara olmuyor. Orada Arda var işte.
0: Aslında biz böyle 10 gibi de oynamadık hocam. Gezegen tabii, oynadı gezegen. Arda. Yani 2 tane 6 bir 8 tarzında bir oyun potansiyeliyle oynadık. Bence çok da başarılı olduk. Yani bunu illaki Fransa'ya karşı değil ya. Bunu İtalya'ya karşı da yapabiliriz. Bırakın ya top onlarda olsun. Ya ben anlamıyorum. Bazı bizim arkadaşlarımız var. Beni de arıyorlar. Bana da yazıyorlar mesela. İşte evet diyorlar ya. İyi mücadele ettik ama biz bunu istemiyoruz. Ya arkadaş ne istediğimizi bileceğiz ya. Ya biz ya. Bu kadar... özel futbolu dünya nezdinde çok kolay oynayamayız. Çünkü eksiklerimiz var bizim. Bizim savunmasal anlamda eksiklerimiz var. Çok kolay gol yediğimizi göz önünde bulundurmamız var. Pozisyonlara girdiğimiz zaman skor üretememediğimiz dakikalar var. Saniyeler var. Biz bunları geliştirmek zorundayız. Geliştirdiğimiz anda özel işler yapacağız ama bir de Salih'e değinmek istiyorum hocam. Yani Beşiktaş yönetimini, Sayın Havaya Başkanı girdi. Gerçekten kutluyorum. Müthiş bir transfer yaptı ya. Bu kadar bedavaya aldılar yani bonservis bedeli ödemeden aldılar ve hem Beşiktaş kulübünde hem de milli takıma korkunç derecede aidiyeti yüksek bir oyun oynatıyor. Kutluyorum Salih Özcan.
2: Dün şeye girerken, tünele girerken hocam oradaydım ya yani şansa denk geldi, dikkat ettim. Salih'in mesela diz kapaklarının olduğu bölge böyle bilerek kanayarak içeri giriyordu. Paramparça etmiş kendini yani.
1: İşte abi evet. O işte.
2: Ciddi bölen düşersin.
1: İnanç özveri mücadelenin gibi... tarifi işte o. O dizler inanç özveri ama hepsi, mücadelenin hepsi, tarifi.
2: Yani ben bunu sadece Salih'i ön plana çıkarmak için söylemedim ama Salih'te onu görün. Diğerlerinde öyle yani. Kanter, her şey vardı. Mücadele vardı. Ne yazık ki olmadı.
1: Ama modern futbol artık bunu gerektiriyor.
2: Bayağı çabaladılar
1: tempo,
2: yani.
1: Fiziksel dayanıklılık ve hızlı düşünmek. Hızlı düşünmek. Ama altını hızlı, bak çok kalın bir şekilde çizelim. Hücum organizasyonları yeterince net olmayan bir milli takımımız var.
0: Tabii bunu biliyoruz.
1: Şimdi bu kadronun, bu özverinin, bu mücadelenin üstüne bir de daha net hücum organizasyonlarını düşün. Sen var ya o zaman Fransa'yı falan hali işte bir milyarlık takılmış falan. İşte hikaye onlar da, geçer gidersin.
0: Zafer hocam onlar da şuradan gelebilir. Orkun'la Kenan geldiği takdirde bu oynadığımız mücadelenin üzerine bir de ofansif özelliğimizi yüksek bir hale getirebilirsek o zaman tabii, senin dediğin... Tabii. Muhteşem performans ortaya çıkar ve tabii. O şekilde devam etmeliyiz bence.
1: Eksik olan oyuncularımız bizim ne? Kadro kalitesi açısından.
2: Araya giriyorum hocam.
1: Önemli bak, eksikler.
2: Burası yani. Dün Turkuaz Medya'da da bu maçın heyecanını her açıdan yansıtmaya çalıştık. İşte iki süper yıldız Arda Güler ve Kylian Mbappe bir arada ikinci yarıya çıkmadan önce sohbet ediyorlar karşılıklı. Bu iki futbolcu ile ilgili aralarında anlaşmazlık olduğu, Real Madrid'de birbirleriyle geçinemediği yönünde çok fazla haber ve iddia vardı. Dün ATV ekranında yine Turkuaz Medya kanallarında A Spor'da tüm dünya bu görüntüleri konuşmaya başladı. ESPN'den diğer sosyal medya hesaplarına kadar. İşte her zaman söylediğimiz gibi size her yerde, her alandaki tüm görüntüleri aktarmaya çalışıyoruz. Bu görüntülerde yine A Spor farkıyla ekranda sahanın içinden, tünelden, saha dışından, drone kamera pek çok yerden görüntü verdik. Çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını da aldığımızı düşünüyorum. Bu görüntülerin de tabii uluslararası arenada bir haber olarak paylaşılması da bize ayrıca pozitif prim gibi geliyor böyle.
1: Koray'ım.
2: Her yerde paylaşılıyor. Arda ve Mbappe.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi gerçekten? Diye.
2: Maçtan sonra da Mbappe Arda ile soyunma odasında fotoğraf paylaştı biliyorsun. Yine onlarla gitti. Kamavinga ile Mbappe ile sohbet ettiler
1: normal
2: içeride.
1: Normal bir şeymiş gibi bahsediyoruz ama çok önemli bir detay bu ya. Şimdi bütün Türk milletindeki herkesin, gençlerin, çocukların
0: hayali
1: o.
0: Hayali bu.
1: Bırak onu, dünyadaki bütün gençlerin
0: hayali
1: o pozisyona gelebilme hayali var ya.
0: Aynen ya.
1: Adam bize bu dinliyor. Hayali yaşatan bir Arda Güler var ya.
0: Bir de dinliyor hocam yani. Sana soruyor, kim bilir ne soruyor. Hani Serhan anlattı bize birkaç şey anlattı ama hani şimdi burada söylemek doğru mu bilmiyorum tabii de. Yani ne anlattığı, ya yani oyunla alakalı bir şeyler konuşuyorlar herhalde.
1: Ya.
0: Yani senin takımından, o kendi takımından, onun takımından bir şeyler konuşuyorlar herhalde. Yani oyunu konuşuyorlar aslında.
2: Evet.
0: Baktığımız zaman.
2: Murat Aktaşlı yönetmenimiz dün, ona da tebrik edelim bu güzel görüntüler için. Bence arkadaşlarımızı de. Da
1: şimdi burada
2: bir araya gidelim hocam, sonra devam edeceğiz. Bu bölümü noktalayalım.
1: Hatırlat ya Koraycığım. Montella'ya tamam. Bir övgü yapacağım bak, nadir tamam. De olsa.
2: Bir araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz.
3: Ospor Radyo, sporun radyosu.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: keyifli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlarla

fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 200

0: Şahin Trip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye.

0: Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam.
1: A Spor Radyo.
2: Canlı yayın.
3: İzleyen insanlar gerçekten bu maçı kaçırmasınlar. A Spor'daki bizden sonraki yayın. Yani 16'da
4: Slovenya.
3: Slovenya, İskoçya. Ya İskoçya santraforu biliyorlar. Hull City'de oynayan McBurnie. O oynuyor ilk 11'de. Onu da izlemek istiyorlarsa mutlaka tercih etsinler yani bu maçı.
4: Ben tabii Slovenya-İskoçya mücadelesi.
3: Slovenya-İskoçya maçında İskoçya
4: santraforu. Akşam da Çekya-Hırvatistan A Spor'da olacak. Onları konuşacağız. Şimdi dünkü maçtan devam ediyoruz. Bazı böyle görüntülerle birlikte de bir şeyler söyleyelim dedik. Arda'nın işte o bahsettiğimiz ilk yarıda sen de söyledin ya. O pozisyondan sonra ben izlerken canlı dedim ki Arda artık başka seviyenin bir oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Yani önemli böyle 3 kişiyi çalımlayıp 90 atılan bir gol gibi bir şey değil ama yani çok topu enteresan. Bir yerde daha önce mesela daha tabii gençti, yaşı da küçüktü. Daha da yavaş yavaş güçleniyor. Mesela topu aldı. İzleyelim mi bir onu? Ya beni mesela o an canlı izlerken beni etkiledi bu sahne.
3: Beni mest etti mesela.
4: Aldı mesela bak.
3: Beni mest etti bu pozisyon.
4: Tek başına birebir bekliyor. Çekiliyor, ediyor. Bak hala saklıyor, tutabiliyor. En son yerde
3: faul alıyor. Hocam bekliyor Arda
4: başından
3: almış topu.
4: Bak, bir tam ekran versene.
3: Arkaya koşu atacak bir oyuncu bekliyor hocam. Gelmedi kimse.
4: Bekliyor, evet, İlk karesinde sana zahmet durdur şunu. İlk kareden itibaren bize bir daha ver. Çünkü bak şimdi yavaş yavaş bir ilerler misin? Şunu göstermek istiyorum. Bak durabilir misin? Duralım. Arda tek başına en yakınındaki milli takım oyuncusuna bakın.
5: 25
4: hani hep
5: metre,
4: futbolla neyi
5: metre
4: konuşuyoruz? İşte ileride top tutabilmek,
3: kompakt
4: takımın
3: ve
4: çıkmasına
3: yakın
4: izin vermek. Bak şimdi Arda Fransız, bunu teşbih yapıyorum tabii, böyle hani nasıl çakallar sırtlanlar etrafını savarlar avının. Onun gibi etrafı sarılıyor ama bir başına müthiş saklıyor. Çok güçlenmiş, çok kuvvetlenmiş.
5: Bir tane merkezden can gelmeye çalışıyor bak.
4: Bak şimdi.
3: Halbuki can devam etse koşuyor hocam bak. Devam etse koşuyor. Koşuya devam etmiyor.
4: Boş alana sürüyor topu. Biraz ileri gitse 2-3 kişinin tam ortasında kalacak. Tüm baskıya, ısrara rağmen ikinci yardım geliyor. Ondan da tık diye Olize'den de kurtarıyor. Faulü alıyor. İşte bak bütün takımı nasıl çıkardı?
5: Orada Kenan'ı arıyor. Kenarda oynayan Barış'ı arıyor.
3: Evet.
5: Kerem'i arıyor.
3: Kerem'i arıyor. Aynen hocam.
5: Ya onlar olsa şimdi basar deparı. Çizgiden içeri doğru. Arda da
3: hocam arkasındaki gibi oyuncu da Kone.
5: Kone.
4: Yani inanılmaz.
3: Enteresan bir oyuncu ve öyle birebirlerde falan çok güçlü, kuvvetli, değişik bir oyuncunun yanında topu tutuyor. Ya çok enteresan ya özellikleri
4: bu bir,
3: var.
4: Bu bir gol değil, bu bir asist değil, inanılmaz bir şut pası değil, farkındayız. Ama mesela bunları yapabilmek çok büyük meziyet yani.
3: Büyük meziyet ya. Tabii.
4: Adam tek başına sana bütün takımı dışarı çıkardı. 2 kişi, 3 kişi baskı vardı. Tuzağa düşüp ortalarına girmedi. Bak paralel sürdü topu. Boşa doğru götürdü. Bir daha rakip de zaten çekmeye başlayınca
3: kolundan artık çekiyor hocam. Bak kolundan çekiyor, engel olamıyor. Halen Arda bırakmıyor.
4: İşi fazla uzattı.
3: Çok
4: yalnız
3: uzattı ya. Evet.
4: Başta çektiğinde
5: bekledi.
4: Vermesi.
5: Bekledi. O olan dedi yetenekli.
3: Acaba ama iyi ki de bekledi. Bize en azından o pozisyonda mest olduğumuzu gösterdi bize. Biliyor musun? Evet. Bazen de hakemlerin yapmış olduğu doğruları da söylemek lazım.
5: Kone midir? O Kone mi? Kone.
4: Kone.
5: Kone. Bunda var ya. Rakibin elini yani tutma hastalığı var abi.
3: Var.
5: Her pozisyonda Arda'nın var
3: hep
5: elinden.
3: Hep asılıyor, çekiyor.
5: Acaba çocuğu küçük gördü, el ele gezelim mi diyor sağdan. Ne diyor ya?
3: Aynen. Topun altından
4: ben
3: çıkartmaya
4: çalışıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kone, ya işte o temaslı oynama şeyi. Salih de dün Şerki'yi bezdirdi bir ara.
5: Bezdirdi.
4: Evet. Şeyi gördüm. Salih en son. Salih ne yapıyor biliyor musun? Şerki'ye böyle geliyor ya. Geldiğinde Salih pat diyor, böyle bir dokunuyor ona.
5: Tabii.
4: Ufaktan ayağına dokunuyor. Üstten dokunuyor filan. En son bir yerde Şerki böyle Salih geliyordu hemen. Zaten daha Salih kaçtı, yaklaşamasın diye dokundu
3: bıraktı,
4: verdi.
3: Evet,
4: Salih
3: bıraktı.
4: Yine ona bir temas etti. Şöyle kenara döndü, şöyle yaptı hocam. Ya bu
5: evet,
4: ne yapıyor ya?
5: Hakeme gösterdi.
4: Mesela
5: hakeme gösterdi Salih'i. Bu ne?
3: Koray mesela dedi, hocam yıllarca bunu yaşadı. Santrafor oynayarak hep sırtında stoperlerle birlikte hep savaştı. Hep pozisyon yaratmak için. Ya onu çok net bilir. Ve bazı maçlarda hocam yani yıkınlık gelmiştir değil mi? O stoper arkadan basıyor, önden basıyor, döndürmüyor falan. Sen en son isyan ediyorsun hocam saha içerisinde. Yani Çerki'yi de o hale getirdi.
5: Stoperler vardır Emre'nin dediği. Abi var ya. Nereden geldiği belli
3: değil.
5: Alttan bileğe vuruyor, üstten enseye vuruyor falan.
4: Merih'i nasıl buldunuz dün?
5: Abi böyle adamları ben takdir ediyorum.
4: Çok eleştirildi şeyde biliyorsun Dünya Kupası'nda.
5: Seviye olarak baktığında çok yetenekli, becerikli bir çocuk değil. Ama Değil abi.
4: Ha, topla birlikte
5: ben
4: diyorsun.
5: Genç takımdayken Fenerbahçe.
3: Hocam çok iyi tanıyor.
5: Arda'yı. Ondan sonra Meri'yi Portekiz'e gitmesinin müsebbibi benim Emre'ye.
3: Evet, anlattı.
5: Şimdi çok yetenekli bir adam olmamasına rağmen şu an günümüz futbolunda aranan karakterde. Niye? Topa sert.
3: Canla başla mücadele ediyor.
5: Mücadele ediyor. Evet. Ondan sonra yıldırıyor.
3: Ama ben kendisini kutluyorum adam. Hocam. Maç önünde mesela ben hep şey diyordum, yani Abdülkerim'le Ozan oynar gibi hissediyorum dedim.
5: Ozan'ın formundan dolayı herkes evet o algıyı
3: onu
5: yarattı.
3: Bekliyorduk. Hocam Melih'i oynattı ama yani Merih de tebrik etmek, kutlamak lazım.
5: Ben
3: yani
5: kutluyorum.
3: Böyle
5: yani.
3: Oyunlar çok değerli ve önemli bizim için.
5: Yetenekli. Becerisi, yeteneği az olmasına rağmen üst düzey performans veriyor. Arzu bu. Çerkin'in
4: pozisyonu var.
5: Boş pozisyonundaki o oraya öyle evet. Atlamak filan bunlar
4: onu
5: yani
4: abi. Görme imkanımız olur mu? Biraz doğaçlama gidiyorum ama bugün o gün kusura bakma. Çerkin'in bir bomboş imkanı abi. Vardı. Meri önüne atladı. İlk yarıda kesti.
5: Penaltıdan onu, yakın.
4: Evet. Çok. Biraz Çerkin zaten boş topu aldı ya. Ben dedim eyvah
3: dedik. Ben de eyvah dedim.
4: Herkes dedi, eyvah bitti dedik yani.
3: Yukarıya vursaydı gol olurdu.
5: Ama açıldı. Şemsiye gibi böyle. Şemsiye gibi açıldı Meri. Evet. Ama orada muayaklar eller.
4: Şerki de çok iyi oyuncu. Orada mesela şöyle bir bacak arası hop bir bıraktı topu. Bir anda dengeyi evet. Bozdu. Arkadakine gitti. Evet. Döndü. Orada müthiş bir organizasyonları var şimdi.
3: Şerki dediğimiz adam da Manchester City'nin maestrolarından biri.
5: Ve
3: hocam.
5: Formda oyuncu.
3: Yani çok da formda.
5: Çok da formda yani.
4: İyi oyuncu. Zaten. Onu birazdan ekrana getireceğiz. Sonra çünkü sen nasıl buldun Merih'i dün? Bence, onu sorayım arkadaşlar hazırlayana kadar. Ya, ben sonra farklı bir anekdot anlatacağım. Sen ne anlatacağımı biliyorsun.
3: Evet.
4: YouTube'da da konuştuk. Bu pozisyon. Bunun başı var mı birazcık daha? Başı. Tamam. Bir tık başı vardır onun muhakkak da bir bakarsınız. Şurada bak ayakları açarak yaptığı bu müdahale maç içindeki en kritik pozisyonlardan biriydi. Teşekkür ediyoruz. Onda şöyle mesela bak Olize. Şurada bu da ayrı bir kurtarış zaten. Ama Merih'in az önceki pozisyonunu ekrana getirmiş olduk. Sen nasıl buldun dünkü performansını?
3: Ben çok iyi buldum performansını. Aslında savunma oyuncularımızın iyi oynamasının en büyük sebebi de kompakt birlikteliği çok doğru oynadı takım. Yani 40 metreye oyunu yaydık. Ya yani bu oyunu 70'lere 80'lere falan yaysaydık orada hem Merih'in hem Abdülkerim'in hem de Zeki'nin arkasına atılacak toplarda ciddi defolar ortaya çıkabilirdi ama savunmayı çok doğru yapabildik. Çok yakın oynadık, kompakt oynadık aslında. Ben eski bir savunma oyuncusu olarak savunmaların ceza alanı içerisinde yatmalarına, kaymalarına son derece karşıyım. Çünkü hocam yıllarca yaşadım.
4: Tekrar ekranda
3: tek hamleyi yaptığın zaman bir çektiğin zaman adam
5: sinemaya.
3: Hem gol atabilir hem kırmızı kart penaltı yaptırabilirsin. Yani her şey açıktır. Özellikle teknik adamlar hep bunu söylerler savunma oyuncusuna. Yani ayakta kalan savunma oyuncusu çok ideal bir savunma oyuncusudur. Ama burada yapılacak tek hareket vardı. Son hamle ve Meri çok iyi atladı pozisyona. Yani tam vücuduyla kapattı ve Şerki'nin o gol atma fırsatını da elinden evet. Almış oldu.
4: Burada şimdi pozisyon tekrar geliyor. Şerki'nin muazzam zeka dolu hareketine bakar mısınız şimdi? Bir bırakıyor. İki oyuncu tabii. Bizim oraya gidiyor. Verkaç bomboş. Şurada eyvah dedik. Meri ama çok iyi ayaklarını açarak kapattı.
5: Bir de garantiye gitmek istedi Şerki.
4: Evet.
5: Şimdi ilk önüne top atıldığında da vurabilirdi. Orada köşe bomboş. Koridor bomboş.
3: Evet. Evet.
5: Oraya vuruş yapabilecek kalitede bir adam ama önce düzeltim deyince Meri açısını kapattı hemen.
3: Açıyı kapattı.

0: Peki
1: bak,
0: hocam.
1: Bak şimdi bak. Yalnız gördün mü? Şurada vurabilir.
2: O topu bırakması müthiş zeka örneği değil mi ya?
1: Müthiş oyun zeka. Görüşü. Tabii. Bu alışkanlık haline gelmiş bir arada oynamanın faydası.
0: Tabii.
2: Baksana hocam.
1: Bir organizasyon yaratıyor.
2: Şey yapmıyor bak, çok aşırı abartı bir çevre kontrolü yapmıyor mu? Arkadaş şimdi yanından geçince biliyor onun nerede olduğunu. Tabii. Bak şimdi sadece Şerki'ye bak.
1: Bak.
2: Direkt bıraktı arkaya.
1: Abi işte kalitenin takım oyununa adaptasyonu bu.
0: Ama mesela bak burada da teknik direktörü biraz ön plana çıkartmamız lazım. Yani bu pozisyonda bak şurada durabilir mi arkadaşlar? Biraz 3 saniye 4 saniye sonra sevgili yönetmenimiz biraz daha ilerleyelim. Durabilir mi? Biraz daha oynatalım.
2: İleri doğru.
0: Biraz daha oynatalım. Şimdi burada duralım.
2: Duralım.
0: Şimdi burada abi say bakalım kaç kişiyiz abi orada? 20 metrelik alanda kaç kişiyiz abi? 6,
1: Barış'ı 7, da sayarsan 6.
0: 11 kişiyiz abi. 11 kişiyiz. Bak tabii, tabii. O kompak oyun böyle oynanır işte. İşte burada kapatıyorsun akordeon gibi hocam. Yeri geliyor akordeon gibi açılıyorsun hata çıkarken.
2: Ya milli takımımızın tamamı şu anda bunu yapmamız burada. Lazım. Ve herkes birbirine yakın kompakt oyun.
0: Herkes birbirine çok yakın. Yani buraları geçmek hocam yıllarca santrafor oynadın, forvet oynadın. Tabii. Yani buralarda sen zorlanırsın. Bir de senin psikolojini bozar bu takım.
1: Tabii.
0: Yani savunmanın içinde 7 tane oyuncuyla sen oynaman biraz psikolojini bozar hocam.
2: Alan bırakmamak için elinden geleni yapıyorsun. İşte bazen.
0: Bunları çok doğru yaptık mesela.
2: Çok kreatif bir iş yapıyorlar. Onu bir şekilde o kalabalığa rağmen boşluk buldular. Merih de orada başarılıydı. VAR pozisyonunu bir getirebilir misiniz? Merih'le ilgili anlatacağım başka bir şey var. Çok eleştiriliyor çünkü. Şimdi bu VAR'a gidildiği yer. Hakem VAR'da monitörde inceleme yapıyor. Şu anda. Herkes ne karar vereceğini bekliyor kırmızı kart pozisyonu için.
0: Sevgili Koray da orada çok yakın.
2: Ben şu anda hakemin sağ omzunun olduğu taraftayım.
1: Evet, seni dün oradan fark ettik. Evet. Sen orta sahada fark yarattın.
0: Yani sağ olsun dün çok güzel yayınlar yaptın.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi ben dün bir şey gözlemledim. Hakem burada tabii incelerken ben de böyle hakeme bakıyorum, anlamaya çalışıyorum ne karar verecek diye.
1: Abi bir sessizlik, ara ne var bunda der gibi oldu değil mi?
2: Sessizlik oldu abi. Şöyle Zafer Hocam, şimdi olayı anlatayım. Bir sessizlik oldu, tamam mı? Normalde şimdi biz çünkü Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu yayınları yapıyoruz. Hakem VAR'a gittiği zaman bütün stat ayağa kalkıyor. Islıklama, yuhlama vesaire, yedek kulübelerinden şeyler filan müdahaleler. Biz de yedek kulübesinden bir iki kişi tabii işte el yok diyor hakemi şey yapmak için, baskılamak için, etki altına almak için. Ondan sonra ama hakem inceliyor. Ben neredeyse hakemin VAR'la ne konuştuğunu, yani Almanca bilmiyorum ama İngilizce olsa muhtemelen anlardım. Evet. Neredeyse ne konuştuğunu ben duyacak kadar böyle yakınım ama sessiz de ortam. Normalde
1: vücut dili
2: olsa,
1: ne gösteriyordu hakemi? Vücut dili.
2: Her şuraya geleceğim. Vücut dili zaten hakem bir şeyler konuşuyor da ben o anda bir anda şey oldum. Ya niye dedim kimse ıslıklamıyor, hakemi baskı altına almıyor. Adam çünkü konuşuyor. Belki yani kararsız ortada. Niye kimse ıslıklamıyor diye düşünürken bak sana ne söylüyorum. Saniyesinde şöyle bir ses geldi. Hey diye biri bir bağırdı. Meri. Ondan sonra bir döndüm Meri. Sağ kenarına taç çizgisinin oraya gelmiş. Meri hey diye bir bağırdı. Meri bağırınca Abdülkerim de yeter falan gibi böyle jest ve mimikler. Bu sefer seyirci.
0: Bir anda seyirci de bu sefer.
2: De içeri oyuna dahil oldu ama o artık orada bir şey oldu yani. Son anına denk geldi. Hakem kararını vermiş oldu. Buradan nereye geleceğim şimdi? İnsanlar diyecek ki ya hakemi baskı altına alması mı? Bunu mu övüyorsunuz? Hemen onu diyecek olanlara cevabımı vereyim. Kamavinga kenarda bekliyor. Geç oyundan çıktılar. Bir dakika bekleyecek.
0: Evet.
2: Zidane gidiyor dördüncü hakeme diyor. Niye bekliyor? Evet. Yandan yardımcı gidiyor. Ne oldu diyor. Onlar yapmaya çalışıyor. Sen de yapacaksın. Yani tabii bu ki. Bir oyunu farklı yöne çekmek evet. değil. Hakkını aramak. Tabii. Bir yandan da bu oyunun içinde olan bir şey. Şuraya geleceğim. Ya sağ içinde hani diyoruz ya biz işte kaydı ayağıyla çıkardı. Ama bazı yerlerde deneyim tecrübe öyle bir noktada giriyor ki.
0: Tabii.
2: Seni uyandırıyor bir anda. Takımın arkadaşların dalıyor, diğerleri dalıyor. Zaten sonra dikkat et bak pozisyonun bitiminde hakem sahaya dönmeye gittiğinde ilk yanında Meri. Kim var?
0: Meri var yanında evet.
2: Çünkü İlk tam Meri şurada orta çizginin olduğu yerde taç çizgisinin orasında orada Meri yani seyirciyi de o uyandırdı. Takım arkadaşlarını da o uyandırdı.
0: Hayır, şimdi benim anlamadığım da bir şey var Koray. Yani şimdi hakem VAR hakemi çağırıyor. Hakem gidiyor. Pozisyonu izliyor. Hocam yerdeki bir oyuncunun eline çarpma pozisyonu zaten nedeni belli. Gidiyorsun oraya ya bu pozisyonu mesela 1,5 dakika izlemene değer mi hocam? Hani bu pozisyonun 1,5 dakikalık bir durumu yok. Evet omuzla başlayıp buraya ya, direkt ya penaltıyı vereceksin ya da diyeceksin kırmızı çok inceleyip o zaman diyeceksin ki kırmızı kartı vereceksin. Ya da diyeceksin ki çok izleyip ya arkadaş
1: kararına bağlı.

0: %100 belli olmuyor. Bak buradan nereden benim kafamı karıştırıyor musun? Topun bak, dönüşü değişiyor bak şimdi.
1: Evet.
0: Yere bak, ilk şurada dikkat et bak şimdi topun
2: değişiyorsa
0: bak.
2: Demek ki omuzdan doğru geldi top.
0: Bak, öyle hala şurada bir değişiyor, sonra bir daha değişiyor sanki. Kola bir bak. Omuzdan kola gibi bir
2: şimdi
0: hava var
2: Emre,
0: da.
2: Emre
0: ama bu açı çok,
2: çok güzel söyledin
0: sağlıklı
2: sen.
0: Değil bence.
2: Omuzdan kola doğru geldiği belli topun.
3: Evet.
2: O şeyi döngüyü almış bak.
3: Evet.
2: Yoksa direkt çarpsa top öyle dönmez.
3: Direkt çarpsa direkt gelir direkt top. Gelir. Geri döner.
2: Şimdi omuzdan böyle kola doğru sıyırma gitmiş demek.
3: Evet.
0: Şu açı belki biraz daha.
2: Bak gördün mü bak top nasıl ne tarafa doğru dönüyor.
3: Dönerek geliyor hocam. Evet. Top. Evet yani bir temas ediyor olmuş orada. Ama
2: yani
3: zaten
2: sadece omuz değil yani.
3: Uğurcan da şöyle bir şey yaptı. Can siperhane attı kendini at. Topun önüne. Ama yapacak bir şey yok yani.
0: Kırmızı milli siper. Takıma eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Var.
0: Dair?
2: Şimdi ben diyorum ki sonradan oyuna müdahalelerinde, oyuncu değişikliklerinde falan derken nete geleyim. Şimdi Montella'nın milli takıma getirdiği düzen ve disiplin de önemli. Bu konuda da kendisini geliştiren
0: ya, bir milli takım. Öveyim ben bir döndüğümüzde ya, öveceğim.
3: Evet hocam
2: bu, bu bölümde de bu, burada da övelim. Şimdi bu ama ben her zaman söylüyorum. Şimdi bu bir büyük maçtı. Savunma hattının büyük maçlardaki dayanıklılığı. Evet.
3: Son derece ideal geldi bize.
2: Evet. Bu da bir gelişimdir. Arda'nın lider oyuncu olarak herkesi peşinden sürükleyecek bir oyuncu olarak sahada lider oyuncu rolünü kazandığı zaman milli takıma artısı. Evet. Ama her şeye rağmen sadece bu seviyede savunma organizasyonlarıyla maç kazanamazsın.
3: Yeterli olmaz.
2: Sen hücum aksiyonlarında da kendini geliştirmek zorundasın. Orada hem fikir olarak değişik fikirler üretmeli, oyuncu profili olarak başka oyuncu profili yaratmak düşüncelerine girmelisin. Bitirici santrfor eksikliği önemli bir sorundur bizim için. Bunun da üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum.
3: Evet. En önemli konunun bu olduğu aslında değil mi hocam? Yani burada bir tane yaratıcı bir santrfor özellikli bir oyuncunun bir an önce takıma kazandırılıp takımın da gerçek kimliğiyle birlikte önce Bursa'yla sonra işte İtalya'da oynanacak maçlarla bunun
2: şunu
3: devamı.
2: Şunu söyleyebilir miyiz Emre'cim? Bu grup kağıt üzerinde geçirilebilir bir grup olarak mı görüyoruz biz?
3: Bence değil. Zor bir grup.
0: Zor grup.
3: Çok zor grup.
2: Zor grup. Hiç çok ummadığın grup. Belçika'yı gördün mü? Ben tabii, dün tabii. Biraz İtalya maçını seyrettim.
0: Şimdi oraya geldim.
2: Böyle bir kompakt takım görmedim
3: evet,
2: ben.
3: Hocam.
0: Şimdi biz dün maçta görevliydik. Pek çok kişi de milli maçı izledi zaten. Karşılaşmanın tamamını izleyememiş olabilirsiniz. Kaçıranlar benim gibi izleyemeyenler için şöyle yapalım. İtalya ile Belçika'nın yani grubumuzdaki diğer iki rakibimizin dün oynadığı karşılaşmanın özetini isterseniz bir hatırlayalım. Hep birlikte.
2: Mancini maçın, şey gibi oldu ya.
0: Tabii.
2: Pazartesi. Noel Baba gibi oldu, saçları iyice bembeyaz oldu adam oyunu görünce delirdi kenarda ya.
0: Evet, İtalya Belçika özeti burada girelim şu an. Evet şu an girelim. Şu an girelim bence. Birazdan girelim onu. İtalya-Belçika karşılaşmasının özetini. 2-0.
2: Kenan geldiği zaman oyuncu profili olarak tam olduğumuz zaman acaba hücum organizasyonlarında
3: yaratıcılığımızı ortaya çıkartabiliriz hocam. Evet,
2: biraz daha üretkenliğimiz artabilir mi?
3: Artacak. Bence artacak.
2: Yani öyle düşünüyoruz ama şu anda baktığında demin dediğimiz gibi Oğuz'un da oyunun her iki yönünde olması, enerjik ondan sonra güçlü olması sahada. Duellolarda ayakta kalması.
3: Eski haline geri dönmesi hocam mesela. Evet. Brighton'da mesela geçen hafta Arsenal'a karşı 3-0 kazanmış bir takımın oyuncusuydu mesela. Evet. Orada da hazır geldi. Mesela onun da görüntüsü iyiydi. Hani baktığımız zaman kişi baktığımız zaman hepsi mücadele anlamında çok önemli işler yaptılar hocam.
2: Ya,
3: senin söylediğin noktaya gelmesi lazım teknik adamın. Yani artık yaratıcılığımızı biraz ön plana çıkartmamız lazım.
2: Biraz daha
3: çünkü bu takım bizim takımımız ya. Yoksa, biz bundan gurur duyuyoruz
2: tabii,
3: bu takımımızda yani.
2: Yetenek seviyesi çok yüksek olan bir kadromuz var yani. Şimdi bak
0: bir alıcı zaman gözle izleyelim o zaman İtalya'yı da. Belçika tabii karşısındaki maçı. Dün Lukaku da bu arada 83. dakikada oyuna girdi Belçika'da. Onu da hatırlatalım.
2: Girdi ve fark ettin mi abi?
0: Ben izledim.
2: Gene Fenerbahçe'de olduğu gibi ceza sahası içerisi. Hadi bilemedin yay çevresi değil de. Gene abi kendi bölgesinde mücadele etmeye çalışan bir
3: ediyor,
2: Lukaku.
3: Ediyor.
0: Ama hocam, sarı kart istiyor. Görmüş son bölümde.
3: Gördü şeyle kaleciyle birbirlerine Donnarumma ile galiba yanılmıyorsam.
0: Evet Donnarumma'ydı kaleci.
3: Onunla birlikte bir sıkıntı yaşadılar saha içerisinde. Abi, bir problem yaşadılar. Ben izledim özeti.
2: Koray'cığım. Kendi bulunduğu takımında mücadele ettiği takımında kabul germe

0: görme sıkıntısı vardır bak. Eğer kabul görmediğini hissederse performans falan veremez.
1: Evet.
0: Ama sevildiğini, kabul gördüğünü hissettiği yerde başlar performans vermeye
1: hocam.
0: Başlar.
1: Ya bir de Lukaku değerli ve önemli bir oyuncu hocam. Rüştünü evet ispatlamış abi. Yani Avrupa'da önemli işler yapmış bir oyuncu. Artık o da istiyor. Hani geri dönmek istiyor.
0: Hayır, bir de
1: golleriyle dönmek istiyor.
0: Lukaku'yu yapan performans verdiği zamanlardaki kilosuyla şimdiki aynı kardeşim.
2: Evet. Birazdan o geniş özeti getireceğiz ekrana. Değerli Aspor izleyicilerine hatırlatalım. Şeyi konuşmadık hiç. O şimdi aklıma geldi. İki maç içinde, hatta ne ikisi? Üç milli, üç rakibimiz içinde ortak noktayı. Hoca değişikliklerinin olmasını. Dün mesela Zidane'ın ilk maçının olması sizce bizim için avantaj mıydı, dezavantaj mıydı?
1: Dezavantaj. Bence de dezavantajdı.
2: Neden dezavantaj dersin?
1: Yeni hoca gelen teknik adamlar her zaman takımı ateşlerler yani. Takımdan daha fazla isteklerde bulunurlar ve oyuncu performansı biraz daha değişir. Çünkü yeni gelen teknik adam her zaman şunu ister. Böyle oynayacağız, bir plan ortaya koyar ve oyuncular da buna uymakla yükümlüdür. Orası zaten milli takım. Bir de en değerli Fransa tarihinin en değerli isimlerinden biri gelmiş o milli takımın başına ve herkes saygı göstermek durumunda kalıyor. O yüzden bizim için dezavantajdı.
2: Sence hocam?
0: Teknik direktör değişikliği futbolcularda reaksiyon verme gücünü artırır. Onun için değişiklik her zaman yarar. Olumlu yönde yarar. Hangi takım olursa olsun. Değişik bir hava. Ondan sonra olumlu sonuç yaratır. Ama dünkü bizim kanatlardaki güçlü olan Fransa'nın o üçlü oynayıp kenara iki tane zeki Ferdi'yi koyarak kapatmak onların oyunun duygu durumunu ele geçirmesini engelledi. Ne oldu? Bu olumlu bir şey.
1: Aslında hocam biz de teknik direktör değiştirmiş gibi bir ortaya aslında portre çıkarttık dün. Hani yeni teknik direktör gibi. Evet. Hani Montella, çünkü Dünya Kupası'nda çok ciddi bir şekilde başarı beklenen Montella'nın performansın çok altında kalması onu da çok üzmüş. O da takım birlikteliğini çok doğru bir şekilde sahaya yansıtmış.
0: Tabii Dünya Kupası'nda evet doğru söylüyorsun Emre'cim. Yani şimdi maç içinde B planı üretme konusunda sıkıntılı bir Montella seyrettik.
1: Evet.
0: Ama bugün baktığında ondan sonra tabii ki güçlü takımlar ondan sonra kendi oyun kurguları dahilinde rakibin önlem almasını sağlar. Ama bazı maçlar vardır ki hem takım değeri hem takım bütünlüğü olan Fransa'ya karşı ondan sonra onun güçlü yönlerine önlem almak da bir fikirdir.
1: Aynen.
0: Bu fikri yarattı şimdi Montella.
1: Bir de bunu
0: şimdi
1: uygulamak da çok önemlidir. Heh. Hocam fikir atarsın ortaya ama uygulamada bakarsın oyuncu buna karşılık veremiyor. Ama oyuncularımız da karşılık verdi buna.
0: Ya genç çocuklar, Allah var şimdi genç. Yetenekli hepsi.
1: Hepsi de istiyorlar. Hepsi de Dünya Kupası'nda bizim çok üzüldüler hocam.
0: Evet. Arda'sıdır, Kenan'ıdır, Can'ıdır.
1: Orkun'u, Salih'i, Ferdi'si.
0: Evet.
1: Oğuz'u.
0: Tabii turnuvanın dikkat çeken oyuncusu olmaya aday oyuncular bunlar.
1: Kesinlikle.
0: Hangi doğru turnuvada olursa olsun. Bu yetenekli havuzu biraz da işlemek, biraz daha dokunmak, biraz daha hücum organizasyonlarından net olmak. Bu doğrultuda geliştirmek takımı önemli.
1: Evet.
2: Ya çoğu bir de zaten bu oyuncuların Allah izin verirse bir Dünya Kupası daha görecek şeyde bu jenerasyon.
1: Tabii tabii görürler.
2: Abdülkerim 94'lü. O belki
1: bir Abdülkerim
2: sonuna belki kariyer sorunu.
1: Uğurcan da 30 yaşında zaten. Yani Uğurcan da görecek.
2: Onlar da görür.
0: Bak şimdi şöyle bir zorluk vardı hiç kimsenin fark etmediği şimdi. Fransa gibi oyuncu kalitesi yüksek bir takıma karşı ondan sonra oyunun başlangıç oyununda içeride kalmak, oyunda kalmak çok önemli bir şey.
1: Evet. O ritmi bulabilmek
0: değil mi? Seni dağıtıverirler valla.
1: Hocam ritmi tabii de bulduk yani. Hani ayak uydurabilecek abi, o ritmi yakaladık hemen. Abi. Oyunun başında yakaladık.
0: Onun için oyunun içinde kalmak çok önemliydi. Onu becerdi bizim milli takımımız dün itibariyle.
1: Ama mesela istenmeyen bir gol yedik hocam. Yani gene bir hastalığımız var. Yani bizim bu hastalığımız ne zaman geçecek bilmiyorum ya. Abi. Ya merkezi oyun niye oynanır yani hocam? Rakip burada baskı yaptığı zaman o kadar özellikli bir takıma karşı. Yani günlerce zihninde çalışmışsındır mesela. Hani baskı yapılan yere top oynanmaz mesela. Hani onu gördük biz şimdi oyuncu olarak.
0: Sezon başı bazen federasyonumuz kurallar değiştiriyor ya. Kalecilere de diyeceksin ki salak salak top atma.
2: Estağfurullah öyle demeyeyim de.
0: Şimdi kardeşim senin gibi kaliteli bir kaleci, bütün kalecilerin Türkiye'de örnek aldığı kaleci o pozisyonda topu tuttuktan sonra çaresiz kalarak Abdülkerim'e evet. doğru attı. Abdülkerim'in de o anda o an hazır olmadığı için, tamam mı?
1: Ne kendi kalesine yüzü dönük.
0: Rakibi kontrol edemedi. Rakip nerede nerede değil.
1: Benim anlamadığım
0: ayağın dışıyla öbür arkadaşını atmak istedi.
1: Hocam benim anlamadığım bir şey var. Abdülkerim orada ne yapıyor hocam Abdülkerim orada? Ben onu anlayamadım yani.
0: O kleps çekti.
1: Hayır
0: rakibin
1: hocam.
0: Rakibin üstünden arkadaşını atayım
2: bölgeye
0: diye.
2: Top atma diyelim. Az önceki ifadeyi de düzeltelim tabii, hocam tabii. da yanlış anlaşılmasın
0: herhalde
2: sonra.
0: Ya ben mecazi olarak.
2: Tabii.
0: Benim Uğurcan'ı en sevdiğim kaleci.
2: Aynen o yüzden söyleyeyim sıcağına. Dün maçta en çok konuşulan sosyal medyada viral olan görüntülerden biri. Arda köşe vuruşu kullanacak, taraftarımızdan su istiyor. Bir su çok atılıyor bardak, patlıyor su tabii.
1: çok
2: su kalmamış içinde. Sonra poşetle su atılıyor Arda'ya.
1: Poşetle geldi hocam sonra.
2: Abi çok güzel ya. Der ki al sana su diye Arda da. Onun içinden biraz da olsa içecek
0: Hayır,
2: kadar buluyor.
0: Hayırlısı forma milyonların duasını desteğinde arkasında hissediyor dediğim evet bu işte.
1: Ya hocam bak, de, hocam
2: o çözüm yarattı. Bunu, bu sosyal medyada paylaşmış yabancı hesaplar ben Arda mesela, bir şişe su bir bardak bir su istedi. Poşetle su attılar ona diye alttaki yorumlar mükemmel işte sevgisini
1: oyuncularımızı
2: ne kadar gösteriyorlar.
1: Her ne kadar hani zaman zaman eleştirsek de oyuncularımıza çok saygı duyuyorum. Özellikle bu formayı giyen oyuncularımıza ya hocam. Çok zor iş. Hani orada bir milli duygular içerisinde mesela Fransa ile yan yana diziliyorsun hocam. Milli marşını okuyorsun. Ya bundan Allah güzel abi. Bir yani futbolda yaşayabileceğin en özel duygu bu ya. Yani ben mesela Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta mesela Bayern Münih maçında oynamıştım mesela. Ömrü hayatım boyunca unutamam mesela. Abi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk kurulduğu sene mesela. Münih Olimpiyat Stadı'na gittik 96-97. Maçtan bir gün önce maç saatinde hocam antrenman yaptırıyorlar bize. UEFA öyle diyor ki 20 dakikalık periyotu aşmıyorsun. Yani her şey dakikalı. Ya bir gittik hocam biz yine stadında patates tarlasında oynuyorduk o zaman. Yani o bir yağmur yağıyordu tarla gibi oluyordu saha gerçekten. O zaman da çok iyiydi.
0: Halı gibi sahaya geldi.
1: Hocam bir gittik halı gibi saha. Kulakları çınlasın Mehmet Özdilek dedi ki arkadaşlar pas hatası yapanın kalbini kırarım dedi bu sahada. Yani yapamazsın hocam istesen yapamazsın.
0: Ama alışkın değilsin öyle sahaya.
1: Ama alışkın değiliz.
0: Sana
1: alışkın
0: sekerek hocam. Geliyor.
1: Sekerek geliyor bize ona alışkınız. Yani buralarda oyun oynayabilmek ya bu duygulara sahip olabilmek gerçekten çok önemli. Ben çocuklarımızın yolunun açık olduğunu eminim. Biliyorum başaracak bizimkiler bizim çocuklar bunu başaracak hocam.
0: Abi.
1: Bu Dünya Kupası'nda bir pas geçtik. Bu bir kaza oldu fakat 2028 Avrupa Şampiyonası'nda yani bizim takımımızdan korksunlar hocam. Ki bunun ilk başlangıcı da Bursa ile başlayacak hocam.
0: Bizim
1: öyle düşünüyorum.
0: Türk milletimiz ondan sonra en çok vazgeçmeyenleri sever alkışlar.
1: Aynen öyle.
0: Bu cesaretle bu özveriyle mücadeleyle devam ederse bizim milli takımımız zaten arkasında koskoca Türk milletiyle birlikte.
2: Evet.
0: Her şeyi becerebilecek bir oyuncu yeteneğine sahip
2: bir,
0: yani.
2: Bir gün, şimdi bu şu an hayal ama bir gün gerçekleştiğini biz olmasa da ilerleyen kuşaklar görecek.
0: Şimdi Uğurcan'ın yokluğunda kim oynayacak?
1: Ya, Koray oradan gelme. Ya bu hayal
2: dünya
1: falan değil.
2: Olacağız.
1: Önce hayal ama önce hayalle başlar. Yani hayatta öyle. Yapılacak her şey hayalle
2: Yok,
1: başlar.
2: Tabii canım bunu ben söyleyeyim. Bir gün dünya şampiyonluğu sevinci yaşayacağız. Futbolda Avrupa şampiyonluğu sevinci de yaşayacağız zaten. İkisinin arasında 2 yıl fark var aynı jenerasyonu yakalarsak
0: inşallah.
2: Oraya da
0: bir maçla ne
2: bunu inşallah göreceğiz hep birlikte.
0: Bir maçla ne umutlar biter. Ondan sonra ne inanç azalır ama dünkü oyun
1: bizi umutlandırdı evet, ya. Hocam ben umutlandım mesela. Yani dün çocukların o mücadelesi yani, ortaya koydukları
0: şimdi,
1: performans.
0: Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi kim alacak?
1: Altay oynayacak büyük ihtimalle.
2: Araya giriyorum. Şampiyonlarımız yurda döndü. Bu Senaz Sürmeneli açıklama yapıyor milli boksörlerimiz. Dinliyoruz.
3: Ne yaptık? Turnuva bizim için güzel geçti. Kadınlar halinde Avrupa şampiyonuyuz. Gurla söyleyebilirim. Ve çok iyi performanslar sergiledi. Bu da 2028'in göstergesi olsun. Her şey güzel gidiyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Siz de bize inancınızı kaybetmeyin ve yola devam edelim. Ve öncelikle ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Burada sadece bizi siz karşılıyorsunuz, görüyorsunuz ama yaklaşık 5-6 aydır galiba Türkiye Şampiyonası'ndan sonra çalışan bir ekip var. Dua eden bizim ailelerimiz var, siz varsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldik.
4: Hoş geldiniz.
5: Turnuvanın en iyi boksörü seçildin. Final maçındaki motivasyonunu merak ediyorum, onu sormak istiyorum.
3: Şöyle, onu da alayım abi. Turnuvanın en iyi boksörü seçildim. Ya bizim takımdan kim alırsa alsın aynı mutluluğu yaşayacaktım gerçekten. Mutluyum. Dedim orada da söyledim geri dönüşümüzün imzası olsun diye. Yeni şeyler denedik. Oldu. Bu sefer oldu. İkinci round bittiğinde hocaya dönüp evet hocam olduk dedim.

0: Güzel şeyler başaracak bu takım. Bazı talihsizliklerimiz olsa da güzel şeylere imza atıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. İnşallah da Dünya Şampiyonası'nda da Avrupa oyunlarında da güzel sonuçlar elde edip ülkemize daha kalabalık bir şekilde bizi karşılamanızı bekliyoruz. Teşekkür ederim.
1: Dünkü röportajda gözyaşlarına hakim olamadım. Evet. Orada bir duygu kırılması da yaşadım.
0: Evet.
1: O anı bize bir anlatabilir misin? İçinde neler yaşadın?
0: Son zamanlarda çok yenilgi yaşıyordum. Psikolojik olarak iyi değildim. Kendimi, inancımı kaybediyordum. Ve kaptanımız Musen Çakıroğlu, takım arkadaşlarım ve hocalarımın, federasyon başkanımın bana güvenciyle beraber kendimi toparlama, kendime inanma şeyine girdim. Onlar aklıma geldi. Herkes pes edebilir ama ben hiçbir zaman pes etmedim. Dünya Şampiyonası'nda Liverpool'da yenildiğimde de paylaştığım bir söz vardı. Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz diye. Hala söylüyorum. Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz. Pes etmeyeceğiz. Bizim takımın kimse pes etmez. Yani kimse bırakmaz. O yüzden elimizden ne geliyorsa o varış çizgisini geçene kadar bu ülke için, bu bayrak için, bu vatan için, şehitlerimiz için, Türk kadın için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
1: Çok teşekkürler. Şimdi mikrofonumuzu Türk tankına çevireceğiz. Burada kendisi büyükler kategorisinde ilk altın madalyasını da aldı. Hava Nur, senin için gerçekten çok büyük bir gurur. Aynı zamanda bizler evet. için de senin duygu ve düşüncelerin nedir?
2: İlk 19 yaşımda ilk büyüklerim altın madalyayla ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. İstiklal maaşımızı okuttum. Her uluslararası turnuvaya gittiğimde her zaman altın madalya için savaşıyorduk. Hep altın madalyayla döndüm ülkeme. Bundan sonraki hedeflerim de aynı şekilde altın madalyayla dönmek. Bizi destekleyen takım arkadaşlarıma, baş antrenörüme, hocalarıma, federasyon başkanımıza hepsine çok teşekkür ederim.
3: Güzellikle çok teşekkür ediyoruz. Peki sizi orada böyle teşvik eden neydi?
2: Motivasyonum orada ya, hocam bana çok destek oldu. Yani beni motive eden zaten hep hocamdı. Hiçbir şey düşünmek, hep maçı düşünmek, ne bileyim, güzel bir şeydi ya.
3: Tekrardan çok tebrik ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Peki diğer taraftan Hatice'ye de yine söz verelim. O da 51 kiloda evet. altın madalyayı aldı. Esra da hemen yanında. Evet. Neler söylemek istersiniz Hatice?
4: Yani oldukça mutluyuz ülkemize böyle güzel bir başarıya döndüğümüz için. Hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi biraz dinlenip keyfini çıkarıp hazırlıklara yine devam edeceğiz. Hedefimiz olimpiyatlar. Los Angeles'ta da yine aynı performansı göstermek istiyoruz Esra ablamla birlikte. Takım halinde de kürsüdeydik biliyorsunuz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Fenerbahçe kulübü olarak da çok büyük bir başarı yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Tabii tribünlerde büyük bir destek vardı. Hatta başrolde baban sana çok fazla destek verdi. Kenardan onun desteğini ve sendeki yansımasını nasıl açıklamak istersin?
4: Babam benim için çok değerli. Antrenörüm kendisi. Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Paris'te yarım kalan hikayemizi tamamlamak. İnşallah onu da Los Angeles'ta altın alarak tamamlamayı hedefliyoruz.
1: Esra, sen de büyük bir mücadele örneği gösterdin. Hatta son maçta kolundan bir sakatlıkla yaşadın. Evet. Ama gerçekten bir gurur kaynağısın. Neler söylemek
5: Çok
1: istersin?
5: Teşekkür ederim. Benim maçımda zaten 3-2 böyle kıl payı gitti. Aslında bize gelebilirdi ama sıkıntı değil. Bizim hedefimiz olimpiyat altın madalyası. İnşallah ülkemize bu olimpiyat altın madalyasını getireceğiz. Bu şekilde böyle mutlu şekilde her turnuvadan inşallah ülkemize dönmek nasip olur. Ben kendi adıma çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sizler için de teşekkür ederim. Bizi orada yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler. Son olarak 90 kiloda şampiyon olan Emrah Yaşar'a da mikrofonu uzatalım.
6: Hatta şöyle gidelim isterseniz arkadaşlar. Emrah Yaşar'a da bir mikrofon uzatalım. Şöyle.
7: Merhabalar.
1: Hatta birazdan Emrah'ı da alalım. Semih ve Samet de geldi zaten. Evet.
8: Tebrik ediyoruz.
7: Çok teşekkürler.
8: Önemli bir performans. İyi bir turnuva geçirdiniz. Söyleyin, neler söylersiniz? Duygularınız neler?
7: Bu bizim ilk beraber Avrupa şampiyonumuzdu. İkimiz de çok güzel bir başarı imza attık ama bu bizim için bir başlangıç. Üçüncülük bize yetmez. Ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Üçüncü olarak

0: Tamamladık. İstiyorum ki inşallah önümüzde Nisan'da Dünya Şampiyonası var. Yine birlikte gidip bu sefer altın madalyayla taşlandırıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.
1: Siz de tabii birbirinizden çok fazla güç aldınız. O manada
2: nasıl bir duygu birlikte bu başarıyı imza atmak?
0: Çok mutluyum, çok gururluyum. Çok uzun bir süreçten geçtik. Kamplarda zor antrenmanlar, zor bir süreç geçirdik. Abimle beraberiz zaten biz. Güzel kamp geçirdik, güzel hazırlandık. Burada da üçüncü olduk. Öncelikle kendim ve abim adına çok mutluyum. Birlikte başardık. Bu bizim ilk Avrupa, dediği gibi ilk Avrupa şampiyonumuz. Üçüncü tamamladık. Zorlu bir turnuvaydı. Güzel mücadeleler verdik. Üçüncü olduk. Bundan sonra Dünya Şampiyonası var. Çok maçlar var. Hep ikimiz hep birlikte takım halinde şampiyon olacağız inşallah.
1: Çok teşekkürler. Emrah'a dönelim. Bisiklette şampiyonluk geldi. Emrah senin sayende 90 kiloda. Gençlerde de birçok şampiyonluğun var. En son Budapest'te de beraberdik zaten. Ve şimdi elitler kategorisinde, büyükler kategorisinde de yine finalde istediğimizi yaptın. Büyük bir gurur. Neler söylemek istersin Emrah?
3: Tabii dediğiniz gibi büyük bir gurur. Bu kelimelerle anlatacak bir şey değil. Çok mutluyum, çok gururluyum. Büyüklerde, elitlerde ilk maç Avrupa şampiyonamdı. Burada şampiyon olmak nasip oldu. Takım halinde ikinci olduk. Erkeklerde 3 madalya aldık. 2 gümüş, 2 bronz, 1 altın. Bu altın nasip oldu. İşte çok güzel bir duygu benim için. Çalışıyoruz Ocak ayından beridir. Yaklaşık 1 yıldır çalışıyoruz. Güzel antrenmanlar yaptık, güzel emekler verdik. Ve Allah'ın izniyle çok şükür karşılığını aldık, şampiyon olduk. Bu yılın son turnuvasıydı. Güzel kapattık yılı. Allah'ın izniyle 2027'de Dünya Şampiyonası var. Orada da çok güzel bir şekilde şampiyon olarak, yani daha çok altın madalya getirerek takım haline tekrardan şampiyon olmayı diliyoruz. Yani bu şekilde.
1: Dün yaptığın açıklamada demiştin ki biz burada sadece maça çıkıyoruz. Bu işin en kolay kısmı arka plandaki o çalışma ve onun zorluğu en önemlisi demiştin. Bununla ilgili de kısa bir yorum yapmak ister misin?
3: Tabii yani dediğim gibi ya çıkıp dövüşmek zaten çıkıp ortalama 9 dakika dövüşüyorsun 3 round'dan 3 dakika. Yani 9 dakika dövüşüyorsun, bu işin kolay kısmı. Ama bunun arkasında dediğim gibi Ocak ayından beri yaklaşık 1 yıldır çalışıyoruz. Antrenmanlarda kan dökülüyor, ter dökülüyor, gözyaşı dökülüyor. Ya günlerce aç kalıyorsun, kilo veriyorsun. Acı çekiyorsun, ailenden uzaktasın, sürekli kamptayız. Yani dediğim gibi gerçekten de dövüşmek işin kolay kısmı.
1: Çok teşekkürler. Başarıların daim olsun. Çok
3: sağ olun.
1: Peki oranın Nur Selin'i görüyorum. Büşra.
4: Devam edelim. Efendim buyurun. Hemen şöyle gelin isterseniz.
1: Evet. Vaktimiz de kısıtlı. Evet. Sıcağı sıcağına. Hemen. Tabii yurda dönüş yaptınız. Ayağınızın tozuyla. Büşra neler söylemek evet. istersin? Gümüş madalya senin.
4: Evet. En son Liverpool'da gümüş madalya almıştım Dünya Şampiyonası'nda. Aynı rakimle tekrar burada finalde karşılaştım. Bu süreç için çok çalıştık. Yurt dışı kampları, yurt içi kampları. Ama en büyük hedefimiz tabii ki de Los Angeles'ta altın madalya almak ve önümüzde hemen bir dünya şampiyonası var. Onun için çok çalışıyoruz. Biz 9 dakika için aylarca, yıllarca belki de emek veriyoruz. İnşallah bunun sonu güzel olsun. Takımımız çok iyi, her şey çok iyi. Biz altın madalya için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Teşekkür ederim. Dualarınızı esirgemeyin.
1: Çok teşekkürler. Muhselen ve Gizem'den de çok kısa
5: görüşelim. De kısaca röportaj alalım mı? Çok teşekkürler. Şöyle dönebilir misiniz?
1: Kameralara bakarsınız.
5: U22'de Avrupa ikincisi ve Avrupa üçüncüsü olmuştu. Bu benim büyükler kategorisinde ilk Avrupa madalyam. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum. Zaten bunun öncesinde çok iyi çalışmıştık, çok iyi hazırlanmıştık ve takım halinde şampiyon olduk. Çok şükür. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
6: Hem sporcularımızı hem antrenörlerimizi tebrik ediyoruz. Boksta çok güzel bir başarıyı geride bıraktık Avrupa Şampiyonası'nda. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
7: Biz
6: Beşiktaş
7: teşekkür ederiz.
6: Kulübünün de eski yönetim evet. kurulu üyesi, divan kurulu üyesi aynı zamanda Metin Keçeli hayatını kaybetmiş. Hem Beşiktaş camiasına hem sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin.
7: Allah taksiratına.
6: Yayınımızı da noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 26 Eylül 1932 yılında Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Smokin bizim işimiz.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1985 yılında atasporumuz olan okçulukta temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota

0: Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo. Canlı yayın.
1: Futbol fikirlerinin kapışması olacak. Bosyan Sezar'la düzenli ve istikrarlı bir Slovenya izleyemiyoruz belki ama İskoçya'da Sebastian Pokonjoli'ye büyük bir güven duyulduğunu söyleyelim. Slovenya Euro 2024'e giderken 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na dönmüştü. Daha önce Euro 2000'de yer almışlardı. 2024'te ilk kez grup aşamasını geçme ihtimalini son maça kadar taşımışlardı. Hafızalarımızı tazelediğimizde gruplarında İngiltere, Danimarka ve Sırbistan vardı. Bugün Jan Oblak açısından farklı bir mücadele olacak. Atletico Madrid'in uzun yıllardır kalesini koruyor. 85. milli maçına çıkacak. Maç öncesi paylaşımlarda da Oblak'a yönelik sevgi dolu paylaşımlar söz konusuydu değerli futbol severler. Slovenya, Bosyan Sezar yönetiminde 4 maça çıktı. Macaristan'a 1-0 kaybettikten sonra Karadağ deplasmanda 3-2 yendiler. Kıbrıs'la 1-1 berabere kalıp Hırvatistan'a 2-1 boyun eğdiler. Yani 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadılar. 5 gol atıp 6 gol yediler. Macaristan maçında 4-4-2 Karadağ karşısında 4-2-3-1. Kıbrıs müsabakasında 4-4-2 ve Hırvatistan maçında 5-4-1 sistemini kullanmıştı. Tabii Sezar'ın, yani Bosyan Sezar, Slovenya milli takımının teknik direktörünün sistemi rakibe göre değişebiliyor. Bugün de tabii kadrolara baktığımızda 4-4-1-1 gibi bir sistemle olacak. İşte Oblak çocuklarla birlikte Slovenya milli takımının kaptanı. Futbolcular geliyorlar. Dörtlü bir savunma anlayışı. Hemen önlerinde yine bir dörtlü. Oblak, Brekalo, Bion, Durkušić, Janja, Karnišnik, Adam Çelin, Timi Eşnik, Matko, Şturm ve Sporar. Şu 11'e baktığımızda değerli dinleyicilerimiz, tabii ki Sporar'a çok büyük bir yük düşüyor. İskoçya takımında da ilk kez 7 futbolcunun A milli takım kadrosuna çağrıldığını söyleyelim. Bakıldığında 2026 Dünya Kupası'nda yer alan birçok futbolcuyu davet etmedi Pokonjoli. Özellikle savunma hattında ciddi bir yenilenme var İskoçya milli takımına baktığımızda. Tabii ki hücumda da yeni yüzlerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Aslında Uluslar Ligi'nde Slovenya ile İskoçya'nın hikayeleri biraz farklı. Slovenya B Ligi'nde mücadele etti. İskoçya ise A Ligi'nden düşerek B Ligi'ne gerilemişti. Slovenya ile İskoçya 5 kez karşılaştı daha önce. Değerli izleyicilerimiz, 3 maç berabere bitti ve İskoçya 2 maçı kazandı. İskoçlar 7 gol attılar, Slovenler ise 3 golle karşılık verdi. Slovenya bugün kazanabilirse İskoçya'yı ilk kez yenmiş olacak. Tabi aralarındaki maçlar, en yakın maçlara baktığında 2017 yılındaydı. Yaklaşık 9 yıl geçmiş üstünden. Bu grupta birinci olmayı hedefliyorlar kuşkusuz. İskoçya, İsviçre, Slovenya ve Kuzey Makedonya B Ligi'nde mücadele veriyorlar. B Ligi, B grubu birinci maç. Tribünlerde de renkli görüntüler var değerli futbol severler. Özellikle İskoç taraftarlarının da çok farklı görüntüler, renkli görüntüler izletebileceğini ifade edelim. Stožice stadında

takımın futbolcuları sahaya adım atıyorlar. Ekranda Sporer, kendisini Türkiye'deki kariyerinden de hatırlayabilirsiniz. Alanya'da forma giymişti, Alanya Spor'da. Çok uzun vadeli bir kariyer olmadı belki ama onu da bugün dikkatle izleyeceğiz kuşkusuz. İki takımın marşını dinleyeceğiz değerli futbol severler. Sonrasında da bu güzel heyecanı, bu coşkuyu, UEFA Uluslar Ligi'nin coşkusunu hep birlikte paylaşacağız. Bildiğim marşları dinliyoruz.

önce İskoçya milli takımının marşı. Sırada da Slovenya'nın milli marşı var.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Aspor ekranlarında Slovenya İskoçya maçının heyecanına bir kez daha hoş geldiniz değerli futbol severler. Slovenya mı yoksa İskoçya mı kazanan taraf olacak? İşte bu sorunun yanıtını arıyoruz. Takım kaptanları Oblak ve Andy Robertson yan yanalar. Zorlu karşılaşmayı Horatiu Feştiç yönetecek. Rumen hakem 36 yaşında, 2015'ten beri FIFA kokartı takıyor. Eli çok

çabuk cebine gidebilen bir hakem. Daha önce futbolculuk geçmişi var. Dolayısıyla futbolcuların dilinden çok iyi anladığı yönünde yorumlarda yapıldığını söyleyebiliriz. Slovenya bugün bir ilki gerçekleştirmek ve kazanmak istiyor. İşte İskoçya takımının kadrosu: Angus Gunn, Jack Hendry, Scott McKenna, Stephen Welsh, Aaron Hickey, Billy Gilmore, Louis Ferguson, Andy Robertson, John McKean, Robbie Yule ve Oli McBurney. Böyle bir 11. Sebastian Pokonioli'den. Slovenya milli takımında da Oblak ve arkadaşları galibiyet sözü veriyorlar. Bugün 3-4-1-2 sistemiyle İskoçya'yı izleyeceğiz. Slovenya'da ise 4-4-1-1 sistemi değerli futbolseverler. Oblak kalede oynuyor. Brekalo, Jakabiol, Durkušić, Janja, Karnišnik, Çerin, Elšnik, Matko, Sturm ve Šporaš. Slovenya takımının 11'i bu şekildeydi. Horatio Feštić düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Sağ kanatta Karnišnik, top kaybı oldu. İskoçya şimdi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Welsh uzun bir pas savunmanın arkasına doğru. Oldukça dikkatli Slovenya savunması. Šporar ısrarla top istiyordu. Sturm yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde. Karşılaşmanın hakemi düdüğünü çalıyor. Faul kararı var. İşte pozisyon. Jack Hendry böyle faul yapıyor. Kaleci Angus Gunn ekranlarınıza geldi. Janja, o da topun yakınında. Bakalım Slovenya milli takımı nasıl kullanacak? 6-7 futbolcu ceza sahasına yakın bir bölgede. İşaret geldi. Orta ceza sahası için kafa vuruşu savunmada. Önemli bir müdahale. Welsh, İskoçya milli takımında müdahale yapan futbolcu. Bir kez daha izliyoruz. Erik Janja, Welsh ve top dışarıda. Köşe vuruş kullanacak Slovenya. 2. dakika. Sturm top istiyor. Ceza sahası içinde Šporaš. O yakın markajda. Kaleci Eskan arkadaşlarını uyardı. Köşe vuruş kullanıldı. Yakın direğe doğru savunma müdahaleyi yapıyor ve top dışarıda. Robbie Yur ekranlarınıza geldi. İskoçya milli takımının yeni yüzlerinden biri. Erik Janja kullandı taç atışını ceza sahası için. Kaleci Angus Gunn. Robbie Yur'dan bahsediyorduk. Robbie Yur Trabzonspor'un transfer gündemine gelmiş oyunculardan biriydi. Sevilla'ya transferi tabii çok dikkat çekti. 6,5 milyon euro artı bonuslar karşılığında. İskoçya'da şans bulan isimlerden biri. Welsh bırakıyor. McKenna, Jack Hendry paslaşıyorlar. İki sağ kanatta. İkili mücadele. Top kaybı olur mu? Kıran kırana bir mücadele. Hakem gördüm diyor ve düdüğünü çalıyor. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon bu. Durkušić faul yapmıştı. Kalk diyor maçın hakemi. Robbie Yur ekranlarınıza geldi. Kaleci Oblak. Jan Oblak varsa biraz da Euro 2024 gözünüzde canlanabilir. Cristiano Ronaldo'ya penaltı kullandırmışlardı. Oblak kurtarmıştı. Ronaldo'nun gözyaşları diyebiliriz. Sol kanattan yüklenme çabası. Slovenya yükleniyor. Erik Janja ısrarla top istedi. Müdahale geldi ve top dışarıda. Elšnik ekranlarınıza geliyor. İşte Sturm burada

Jack Hendry ile girmiş olduğu ikili mücadele. Sonrasında da Durkuşiç pozisyon arka arkaya ekranda. 4. dakika. 0-0'lık eşitlik var. Taş kullanıldı. Ceza alanı içi savunma müdahaleyi yapıyor. Atak devam edecek. Karnişnik sol tarafa çevirdi. Yanya'nın iyi ortaları vardır. Orta ceza alanı içi savunmadan sekiyor. Ve kaleci Angus Gunn. Slovenya'nın yedek kadrosunda Vilovšek, Levan, Balkovec, Zabukovnik, Kuzmic, Begic, Lorvic, Senar, Svetlin, Zets, Ripotnik ve Horvat var. Kafayla pas McBurney. İkili mücadele, ceza sahası içine girme çabası. Top kaybı, atak devam edecek. Bindirme geldi Andy Robertson ama Slovenya savunması dikkatli. Welsh. Ferguson. Tek pas sol tarafta yine Andy Robertson. Gilmore. Ferguson bir top kaybı oldu. Slovenya yükleniyor ama karşılaşmanın hakemi düdüğünü çalıyor. Matko ekranda. Faul kararı var. İskoçya kullanıcı. İşte Matko yaptığı müdahale bu. Yarı sahasında İskoçya. Scott McKenna. Solunda Welsh var. Sağ kanadı düşünüyor. Top dışarıda. Slovenya kullanacak. Aaron Hickey ekranlarınıza gelmişti. Erik Janja. Taç atışını kullanma hazırlığında Slovenya'da. Oblak'tan biraz bahsediyorduk. Dünya futbolunun en unutulmaz kalecilik performanslarından birini ortaya koymuştu kuşkusuz. Avrupa Futbol Şampiyonalarında da öne çıkan bir isim. Tabii Slovenya'nın en önemli hücumcusu Šeško. Onun sahada olması bambaşka bir duygu katıyor takıma ve taraftarlara. 16 golü var Šeško'nun. O da bu karşılaşmada forma giyemediği için Slovenya taraftarlar üzgün. Durkuşiç. Sağda Brekalo top istiyor. Bion. Gönderdiği nokta savunmanın arkasına doğru ama defansın kontrolünde, top dışarıda. Yaka Biol ve ardından Alyosha Matko ekranlarınıza geldi. Pokonyoli ekranda değerli futbol severler. İskoçya Sebastian Pokonyoli ile beraber ilk maçında Pokonyoli'nin özellikle İskoçya milli takımına neler katacağı çok değerli kuşkusuz. Şimdi Slovenya etkili geliyor. Ceza sahasına girme çabası. Gol pozisyonu ve top ağları gidiyor. Šporar. Šporar golü atıyor. Ve gözler bir anda yardımcıya dönüyor. Yardımcının bayrağı havada. Etkili geldi Slovenya. Bir kez daha izliyorsunuz. Topun ayaktan çıktığı an böyle bir pas ve Šporar top ağları gönderse de ağları giden bu top gol değeri kazanmıyor. Sloven taraftarların sevinci kursağında kaldı. Scott McKenna, Angus Gunn.

yan ya. Enschlik ve sonrasında Nurkuşiç gönderdiği nokta. İskoçya savunması dikkatli. Kapanmaya çalışıyorlar. Kalk dedi maçın hakemi. Hayır diyor. Slovenya faul bekledi. Hızlı atak şansı olacak şimdi İskoçya adına. And Robertson. Gilmore. Billy Gilmore verdi pasını ceza alanı için. Sol kanatta Robertson ortayı yaptı. Kapağı savunmadan. Dönen top vuruş savunmadan. Savunmadan ama bayrakta havada.

diyor maçın hakemi. Vanya Durkušić ekranlarınıza geliyor. İskoçya'nın tehlikeli geldiği bir an. Pozisyon bu. Penaltı bekledi İskoçlar. Hakem aynı kanatta değildi. John McKean ekranlarda. Bosyan Sezar Slovenya milli takımını çalıştırıyor. Karşılaşmanın hakemi topu istedi ve hakem atışı. Evet, Oblak kullanacak. Arkadaşlarına ileri gidin diyor. 10. dakika. Gönderdiği nokta savunma müdahaleyi yapıyor McKenna'yla. Sol tarafta Erik Janja. Faul. Robbie Jurs kararı pek beğenmedi. İşte Janja ve Robbie Jurs. Slovenya yarı sahasında. Brekalo. Oblak. Durkušić. 0-0'lık eşitlik var. Stožice stadında. Šporar. Slovenya pas yapıyor. Brekalo. Sağdan destek geldi. Şturm da ısrarla top istiyordu. Verdi pasını. Kardeşlik sonrasında Bion ve Durkušić. Baskı var Robbie Jurs'dan. Erik Janja. Geriye kaleci Oblak. Jaka Bion. McBurney orada baskı yapıyordu, pres yapıyordu. Robertson derinlemesine gönderiyor kaleci Oblak. Elşnik. Slovenya yüklenecek. Gönderdiği nokta savunmanın arkasına doğru. Sağ kanatta Matko ceza sahası içi yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Gözler maçın hakemine dönüyor. Faul bekledi Sloven futbolcular. Aynı kanatta değil hakem. İskoçya kullanacak Sturm ekranda. Beşborer. İşte savunmanın arkasına atılan bir top. Matko ceza sahası içine girdi. Burada yapılan müdahale ve hakem de düdüğünü çalıyor. Šporar çok tehlikeli bir oyuncu. İskoçya savunmasını en çok zorlayacak isim kuşkusuz o. Kaleci Angus Gunn ileri gidin diyor. Bir kafa Robertson. Karşılıklı top kayıpları. Yarı sahasında İskoçya. Ferguson bıraktı. McKenna. Şimdi ona gönderilen top. Oyun kurmaya çalışıyor İskoçlar. Welsh. Slovenya'da kaldığınızda atak şansı olacak. Şimdi Çerin. Verdi pasını ortaya. Elşnik. Destek bekliyor. Sol taraftan destek geldi. Erik Janja. Sol ayağıyla iyi ortaları var. Janja. Kapanıyor İskoçya savunması. Karnişlik. İyi paslaşmalar yine. Durkušić. Sağda Brekalo var. Jaka Bion. Şimdi pasını verdi. Brekalo. Pres vardı. Oli McBurney'den. Vanya Durkušić. Slovenya yarı sahasında. Robbie Jurs pres yapıyordu. Karnişlik. Jaka Bion. Kaleci Oblak. Çıkmaya çalışıyor. Brekalo ile Slovenya. Brekalo. McBurney baskı yapmıştı. 14. dakika savunmanın arkasına güzel bir pas. Hareketlenen futbolcu Sturm. Karşısına Jack Hendry geldi. Sturm orta pozisyonu yaptı ortayı. Gol durumu inanılmaz bir pozisyon. Šporar. Mutlak fırsat. Slovenya çok etkili geldi. Bir kez daha izliyoruz. Zor olanı başarıyor belki de. Šporar. İşte pozisyon. Bu vuruş. İstediği gibi değil. Orada ayağını uzatmaya çalıştı.

Andy Robertson paslaşmalar. Welsh. Ferguson. Welsh. Tekrar Andy Robertson. Gönderdiği nokta savunmanın arkasına doğru. Orada hareketlenen Robbie Yur vardı ama karşılaşmanın hakemi düdüğünü çaldı. Slovenya kullanacak taç atışını. Kardeşlik. Recalo. Jakabio. Solunda Durkušić var. Janja top istiyor. Şimdi Janja. Savunmanın arkasına doğru gönderdi. Sol tarafta Sturm. Karşısında Jack Henry. Sturm geçebilecek mi rakibini? Sturm top dışarıda.

köşe vuruşunu kullanacak Slovenya. İşte Sturm. Burada az önce kaçan pozisyon. Matko da epey üzülmüştü Slovenya adına. Ceza sahası içi hareketli. Savunmadan Jaka, Biol ve Durkuş için de çıktığını görüyorum. İçeride Sporar ve Matko markaj altındalar. Slovenya gol arıyor İskoçya karşısında. Köşe vuruş kullanıldı. Kafa vuruşu savunmadan Robi Yul savunmasına yardımcı oldu. En geriye kaleci Oblak. Çok rahat, çok profesyonel. Oblak. Top kaybı yine İskoçya aldı. McKean paslaşıyorlar arkadaşlarıyla. Jack Hendry'den sağ tarafa. Hickey geriye dönüyor. Ferguson'da tabi İskoçya milli takımında pas alışverişlerinde payı büyük. Orta alandaki dinamizmi yükselten bir oyuncu. Baskı vardı. En geriye kaleci Angus Gunn. Jack Hendry. Gilmore. İki takım da birbirini tarttı. İlk 18 dakikalık bölümde Gilmore Jure ile paslaştı. Topla oynama oranları da ekranda. Oyun kuracak İskoçya. Sol tarafta Welsh. Baskı var, geriye döndü. McKenna. Jack Hendry. Pres vardı geriye. Kaleci Angus Gunn. Foul beklentisi karşılaşmanın hakemi düdüğünü çalıyor. John McKean. Çok sinirlendi. Brekalo. İşte pozisyon. Brekalo ve John McKean. Gilmore bıraktı. Orta alanda Ferguson. Sağ kanattan yine Jack Hendry. Koşuyor ama faul kararı. İskoçya'da Liam Kelly, Scott Bain, Louis Biggs, Josh Doig, Ryan Christie, Lennon Miller, Josh Mupake, Ben Genindok, Luke Graham, Kieron Bovey, Nathan Patterson ve Christie Montgomery. Şans bekleyen isimler. Serbest vuruşu Vanya Durkuşić kullanıyor. Sol tarafta yine Sturm. Top dışarıda. Kale vuruşunu Angus Gunn kullanacak. İskoçya'da. İskoçya 2023'te Norveç'te 3-3 berabere kaldığında Horatio Feşnić

maçın hakemiydi. Bugün de maçın hakemi. Durkušić kafayı vuruyor. İskoçya eklenecek Gilmour. Aldı topu Gilmour. İkili mücadele Çerin peşinde. Gilmour şimdi pas. Sol tarafta Welsh var. Bindirme yaptı. Welsh'in pası. Andy Robertson. İskoçya gol arıyor. Slovenya kapanıyor. İskoçlar bir kez daha atak geliştirecekler. Welsh. Jack Henry. Hickey. Gilmour top istiyor. Etkili gelecek İskoçya. Sol taraftan Andy Robertson. Takım kaptanı İskoçya'da. Verdi pasını. Gilmour. Geriye döndü. Welsh. Kapandı Slovenya. Bir çilingir lazım İskoçya'ya. Andy Robertson bıraktı. Gilmour. Welsh. Ferguson. Paslaşmalar Andy Robertson, Welsh ve Ferguson arasında. Gilmour. Ferguson. Sağda bir boşluk var. İyi paslaşma düşüncesi. McBurney orada istediğini yapamıyor. Baskı kurdu bu dakika itibariyle İskoçya. Top bir kez daha dışarıda. Scott McKenna ekranda. Taç kullanacak Slovenya Brekalo'yla. UEFA Uluslar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. B Ligi'nde iki takım mücadele veriyor. Slovenya tarihinde ilk kez kazanmak istiyor İskoçya'ya karşı. İskoçya tabii ki daha önce kazanmayı başarmıştı. John McKean baskı vardı, geriye döndü. Scott McKenna. Solunda Welsh var. Onunla oynadı. Welsh. McKenna. Baskı vardı Sporar'dan kaleci Angus Gunn. Angus Gunn uzun gönderiyor. Savunma dikkatli Slovenya'da. Oblak. Erik Janja ve Durkušić. Çerin. Pas hatası. Ferguson. Louis Ferguson. İskoçya atakta azileyecek. Welsh. Robertson. 97 milli maç Robertson. İskoçya'da inanılmaz bir tecrübe. Yükleniyor Brekalo. Ara pas düşündü ama. Savunmanın kontrolünde, Welsh'in kontrolünde kaleci Angus Gunn. Slovenya'da da Bosjan Sezar, 44 yaşında. Slovenya milli takımının eski kaptanı. Sol ayaklı bir stoperdi. 102 kez milli takım formasını giydi. Kariyerinde 7 kupa kazandı. Slovenya'nın teknik direktörü. Tabii bu yılın Ocak ayında teknik direktörlük görevine getirildi. Daha önce milli takımda yardımcı antrenörlük de yaptı. Hem Slovenya hem de İskoçya. İki takımda değişim yaşıyor. Bunun sancıları elbette olacak. McKenna geriye döndü. Angus Gunn. Pres vardı Matko'dan. Bir kafa. Karşılıklı top kayıpları kaleci Angus Gunn tekrar ona geldi. Timi Eşnik ekranda. Paslaşıyor İskoçlar. İleride yine McBurney top istiyordu. Orta alana kadar geldi top almak için. İki bırakıyor ve oyun kuracak İskoçya. Jack Henry. İki. Bir anlık pas hatası olur mu? Slovenya milli takımı şimdi tehlikeli gelecek. Matko aldı rakibini karşısına. Destek bekliyor. Karnišnik. Brekalo.
yakabiliyor. Erik Yanya ve Çerin paslaşıyorlar. Elşnik sol tarafa bıraktı. Ceza sahası içinde Sporar'ı görüyorum. Çerin top hala kendisinde, paslaşıyor Slovenya. Durkušić, Karnišnik sol tarafa. Yanya, bir müdahale Ferguson. Jack Henry uzaklaştırmaya çalışıyor. İskoçya, top dışarıda. ...26 dakika bitti. 0-0'lık eşitlik var. Kaleci Angus Gunn. Kullanma hazırlığında. Bir kafa McBurney. Top Slovenya'da kaldı. Karnišnik. Savunmanın arkasına doğru Sporar'ı düşünüyorlar, olmadı. Jack Henry. Şimdi Hickey. Aaron Hickey. Gönderdiği nokta Robbie Yur hareketlendi. Robbie Yur karşısında Yakabiol. Ortasını yapıyor, sekiyor savunmadan ve kaleci Oblak. Yarı sahasında Slovenya. 27. dakika. Aaron Hickey pres yapıyor İskoçlar. Kaleci Oblak. Erik Yanya, bir müdahale geliyor. Top dışarıda. Union Saint-Gilloise'da çok başarılı işler yapmıştı Sebastian Pocognoli. Yani Pocognoli'nin ilk maçı olması, Cesar'ın yeni Slovenya'sı, Šeško'nun yokluğu, birçok değinilecek konu. Sol tarafta şimdi şu durum, rakibinden kurtarabilecek mi şu durum? İkili mücadele, top dışarıda. Son bir müdahale İskoçlardan. Öyle bir beklentisi vardı Sloven futbolcuların. Hakem de köşe vuruş kararı verdi. Ceza alanı için hareketleniyor. Vanya Durkušić savunmadan ileri çıkıyor. Sürpriz vuruşları olan bir isim. 3 köşe vuruşu kullandı Slovenya. Beş futbolcu şu anda ceza sahası içinde. Paslaşarak kullandı Slovenya köşe vuruşunu. Orta şansı. Orta, dışarıya. Out. Kale vuruşunu kullanacak İskoçya kaleci Angus Gunn'da. Adam Çelin ekranda. ...29 dakika bitti değerli futbol severler. 0-0'lık eşitlik var Slovenya-İskoçya maçında. Andy Robertson. Ferguson. McKenna. Jack Henry. Yakınında Ferguson var. McKenna. Billy Gilmore. Solda Welsh destek verdi. Verkaç denemesi orada ama yine savunma. Gilmore. Welsh yakınında. Sağda bir boşluk, oraya doğru Erik Yanya, onun kontrolünde top dışarıda. Taç Slovenya kullanacak. Aaron Hickey ve Welsh ekranlarınıza geldi. Oblak. Sporar'dan önce müdahale.

paslaşıyor Slovenya. Yakabiyor. Uzun bir top defansın arkasına doğru. Hiç kimse yok. Ve kaleci Angus Gunn. Özür diliyor Yakabiyor ekranda. And Robertson. Şimdi pas. Ferguson yakınındaydı. Geriye döndü. Welsh. Angus Gunn. Maçın 3'te 1'lik kısmı geride kaldı. Ferguson. McKenna ve Jack Henry. Pres var. Uzaklaştırmaya çalışıyor Ferguson. Top dışarıda. Rhys Ferguson. Ekrana gelen isim. İskoçya'da tabii önemli eksikler var. McTominay, Tierney, McLean gibi 28 yıllık bekleyişi sona erdiren, 1998'den sonra ilk kez 2026 Dünya Kupası'na katılmıştı İskoçya. Elemelerin son maçında Danimarka'yı 4-2 yenmişlerdi. O maçta gol atan isimler yoklar. Şimdi yükleniyor. Gol pozisyonu dışarıya. Matko. Slovenya tehlikeli geliyor. Alyosha Matko dışarıya. Bir kez daha izliyoruz. Ara pas güzel. Matko ceza sahası içi böyle vuruyor dışarıya. İskoçya karşısında Slovenya gol aradı. Bir kez daha Sturm ceza sahası içinde savunmadan sekiyor ve top dışarıda korner. Köşe vuruş kullanacak Slovenya. Ceza sahası içinde savunmadan gelen oyuncular da göze çarpıyor. Yakabiyol ve Durkusic. Kaleci Angus Gunn arkadaşlarına adam paylaşımı konusunda uyarı yaptı. Ceza sahası iç hareketli köşe vuruş kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya. Vanya Durkusic. Savunmadan ileri çıktı. Vanya Durkusic istediğini yapamıyor. İskoçya şu ana kadar beklentinin altında bir futbol ortaya koyuyor. Welsh. McKenna. Jack Henry sağda, Hickey top istiyor. Orta alanda yine Gilmore. Savunmasına sık sık yardımcı oluyor. McKenna. Jack Henry. Aaron Hickey. Jack Henry. En geriye kaleci Angus Gunn. Sporer pres yapıyor. Angus Gunn. Gilmore. İkili mücadele. McBurney. Gilmore. Sol taraftan bindirme. And Robertson ona doğru. Robertson orta pozisyonu. Yaptı ortayı. Ceza sahası. Arka tarafa açıldı top. Hiç kimse yok İskoçya'dan. Sturm. Sporer. Verdi pasını. Çerin ısrarla atağa çıkmaları yönünde arkadaşlarını teşvik etti. Şimdi Çerin pasını veriyor. Sporer geriye döndü. Çerin. Brekalo. Oblak. Yakabiyol solunda Durkusic var. Pres Robbie Jourdan. Vanya Durkusic. Oblak. Faul. Serbest vuruş kullanacak Slovenya. Andy Robertson ekranlarınıza geliyor ve Matko ile girmiş olduğu mücadele. Pozisyon bu, yorum sizin. Burada köşe vuruş kullanılmıştı.

sürpriz bir kafa vuruşu Vanya Durkusic, ama Yandre'ye isabet ediyor. Gole yaklaşmıştı Slovenya. Brekalo. Yakabiol. Durkusic. Solda Yanya. Verdi pasını. Şturm. Hakem düdüğünü çaldı. Robertson. O gerginlik devam ediyor. Robertson sarı kart. İskoçya'nın kaptanı Robertson sarı kart görüyor. 4 golü var milli takım formasıyla İskoçya'da Robertson'ın. 97 kez milli formayı giydi. Dalia demeye 3 maç var tabii ki. Sarı kartını görüyor. Normal şartlarda İskoçya milli takımında McKean çok etkili bir oyuncu. Yani 12 gollü Aston Villa'nın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusuydu. Bu unvanı elde etmek çok dikkat çekici. Bugün 11'de ama istediği fırsatları bulamadılar. Ne o ne de McBurnie ve Yur. Angus Gunn kalesinde dikkatli serbest vuruş kullanıyor Slovenya. Erik Yanya kullandı. Ceza sahası bir kafa. Savunma şimdi uzaklaştırıyor ama düdük de çaldı. Sporaş. Ekrana gelen isim. Gol umudu. Slovenya milli takımının ve topun ayaktan çıktığı an yardımcı hakem uyarısını yapmıştı. Šeško'nun yokluğunda Sporar öne çıkan isim. 68 milli maçta 13 gol attı. Bratislava forması giyiyor. Yolu Alanya Spor'dan da geçmişti. Bratislava'yla da açıkçası iyi bir başlangıç yaptı. 8 maçta 6 gol attı ve formda. Şimdi İskoçya etkili gelecek sol taraftan. Solda Gilmore verdi pasını. Ceza alanı için Robertson koşuyor ama top biraz hızlı ve dışarıda. İşte pozisyon. Yakalamasına imkan yok. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor Slovenya. Karşılıklı top kayıplarının arttığı bir an Karnišnik sol tarafa bıraktı. Elšnik. Erik Yanya. Oblak. Evet. Yine karşılıklı top kaybı. Faul kararı. Serbest vuruş kullanacak İskoçya. Timi Elšnik ben ne yaptım der gibi bakıyor ama Ferguson'un yerde kaldığı pozisyon bu. ...39. dakikadayız. Welsh. McKenna. Jack Henry. Sağda Hickey. Önünde McKean var. Baskı vardı Ferguson. Gönderdiği nokta bir kafa. Durkusic. Taç İskoçya kullanacak. John McKean. Solda Welsh. Yine öne çıkan isim. Savunma derinliğinde hem McKenna hem de Jack Henry iyi paslar yapmaya çalışıyorlar. Robertson bıraktı şimdi. McBurnie. Gilmore. Soldan bindirme. Robertson. Karnišnik gelmişti karşısına, geriye döndü. Welsh. McKenna. Rakip yarı alana yerleşti İskoçya. Jack Henry. İyi paslaşmalar. Jack Henry baktı kaleye. Gönderdiği nokta. Savunmada Brekalo. Ardından Sturm uzaklaştırmaya çalışıyor Slovenya. Maçın hakemi düdüğünü çalıyor. Jack Henry ekranda.

0: Vanya Durkuşiç. Solda Yanya. Gönderdiği nokta Sporer. Bir dokunuş Ferguson. Top Slovenya'da kaldı yine. Sporer dokunuyor. Welsh. Daha çok pas yapan takım işte ekranda. Pres var. Robbie Yule faul yapıyor. Kararı hiç beğenmedi. Robbie Yule pozisyonda ekranlarınıza geldi. İsveç'te 15 maçta 15 gol attı. Sonrasında tabii ki La Liga'nın yolunu tuttu. İlk milli maçında Robbie Yule az önce faul yapmıştı. İlk yarıda son bölüme doğru gidiyoruz. Sporer hareketlendi. İkili mücadele. Sporer alabilecek mi? McKenna. Tecrübesini konuşturdu McKenna. İkili mücadele. Orada Hickey'i kapatıyor. Ve hakem gördüm dedi. Sporer'ın yüz ifadesi. Hiç memnun değil tabii ki. Şu ana kadar istediği topları alamadı belki de. İşte Hickey ve Sporer. Pozisyon bu. İtme var diyor Hickey. Şutur bıraktı. Sol kanattan orta şansı. Orta uzak nokta. Kafa Robertson. Atak devam edecek. Slovenya ilk yarının son bölümünde gol arıyor. Elşnik gönderdiği nokta. Cezalının içi ters bir vuruş. Welsh'ten kaleci Angus Gunn. Hemen oyunu kuruyor. McKean şimdi aldı topu. McKean. Andy Robertson. Gilmore. McKenna. Jack Henry. Orta alanda Ferguson top istiyor. Şimdi Ferguson. Pres Sporer'den. McKenna. Faul beklentisi oyun devam etti. Slovenya hücuma çıkacak. Bir üçgen oluşturdular. Karnişnik istediğini yapamadı. Gilmore. Robbie Yule. O koşmuştu. Savunmanın kontrolünde. Brekalo çok rahat. Uzun bir pas. Sporer kafayla aşırdı. Bir kafa McKenna. McKean. McKean savunmanın arkasına doğru gönderiyor. Robbie Yule sol tarafta. Destek bekledi. Robertson o desteği verdi. Robertson yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Ceza alanı içi. Savunma uzaklaştıramadı. Gol durumu ama. İnanılmaz bir pozisyon. Ardından Jack Andrew şimdi bindirmeyi yapıyordu. Orta pozisyonu. Orta geldi kafayla. Brekalo. Robertson. Gol arıyor İskoçya. Pas güzel. Ceza alanı içi. Top boşta kaldı. Durkuşiç uzaklaştırıyor. Şimdi Welsh. Louis Ferguson ve Jack Henry paslaştılar. Şimdi Ferguson. Sturm geldi karşısına. Gilmore. 44. dakika. 0-0. Scott McKenna. Savunmanın arkasına doğru. Yine geçmedi. McKean. İyi paslaşmalar. Welsh. John McKean. Pres var orada Matko'dan. McKean top hala kendisinde. Ferguson. Solda Welsh. Ferguson. McKenna. Jack Henry. Hickey. Jack Henry. Riske girmiyor kaleci Angus Gunn. Gilmore gönderdiği nokta savunma araya giriyor Yanya'yla. Şimdi McKean solda bir boşluk vardı. McKean ters bir top atıyor. Brekalo karşıladı. Gol pozisyonu olacak. Yerden vuruş direkten dışarıya. Robbie Yule. Bosyan Sezar onu ayağa kaldıran bir an. Robbie Yule. İlk milli maçı böyle vuruyor direkten dışarıya. farklı açılardan izliyoruz. Kaçan fırsatı İskoçya adına. Aaron Hickey, 1 dakika oynanılmamış kabul edilen süre gösterildi. 4. hakem tarafından elektronik tabelada. Gilmore sağdan bindirme, Hickey ısrarla top istiyordu. Hickey top hala kendisinde. Yepyeni bir İskoçya. Geçiş süreci biraz sancıdı İskoçlar adına. Bu yönde eleştiriler vardı İskoç basınında. Jack Henry verdi pasını. Ferguson'dan sağ tarafa. Orta savunmadan sekiyor ve şimdi Çelin topu aldı. Slovenya adına Çelin gönderdiği nokta. Sturm hareketlendi. Faul beklentisi var. Sturm. Hakem pozisyona yakındı değerli futbol severler. Ve Çelin'le tartışıyor pozisyonu. İlk yarının son anlarında yaşanan pozisyon bir kez daha ekrana geldi ve ilk yarıda gol sesi çıkmıyor. Bu da son pozisyon oluyor. İlk yarı skoru Slovenya 0, İskoçya 0. Değerli futbol severler, İkinci yarıda çok daha farklı bir maç olabilir. Hep beraber göreceğiz. Bizden ayrılmayın.
1: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix. Reklam.
4: A Spor.

0: bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında. DNR.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Reklam.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: hemen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

izleyicilerimiz. Slovenya-İskoçya maçının ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İki topun direkten döndüğünü söyleyelim. Tabii oynanan futbola bakıldığında, istatistiki verilere baktığımızda İskoçya'nın topla oynama oranlarında %61'e 39'luk bir üstünlüğü söz konusu. Slovenya 0.44 gol beklentisi, İskoçya 0.26. Toplam 3 şutu var her iki takımın da sevgili futbol severler. Tabii ikinci yarıda her iki takımın da galip gelebilmek adına bir mücadele ortaya koyacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Slovenya ve İskoçya iki takımda da eksikler var. Yenilenen bir kadro ve bu kadroyla mücadele veriyor teknik adamlar. Bir tarafta Bosjan Cezar, diğer tarafta ise Sebastian Pokonjoli. İskoçya'da kaleci Gordon eldivenlerini asmıştı. Shankland sakatlar listesinde. Stewart, Hurst gibi isimler yok. Henley, Sutar, Ruston gibi oyuncular listede yok. Birçok futbolcunun açıkçası eksikler listesinde olduğunu söyleyebiliriz. Defansta sol bekte oynayabilen Tierney, o da sakat olduğu için görev yapamıyor. İlk 45 dakikada özellikle Robbie Yur

Onun kaçırdığı bir fırsat vardı. Direğe takıldı genç oyuncu ilk milli maçında İskoçya'da. Direğe takıldı. Ve Durkušić Slovenya milli takımının stoperi. O da bir duran top esnasında kafa vuruşunu yaptı ama o da direğe takılan bir diğer isim olmuştu. Maça ilginin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ljubljana'nın en önemli spor tesislerinden biri. Slovenya-Avustralya maçıyla bu stadyum kapılarını açmıştı. Horatio Fesnić'in yönettiği maçta. Ki Fesnić demişken, değerli futbolseverler, 36 yaşındaki hakem 2015'ten beri FIFA kokardı takıyor. Daha önce futbol oynadı. Üçüncü ligde maçlar yönetirken bir anda kendini birinci ligde maçlar yönetmeye başlarken buldu. Babasının ısrarı sonrası hakemliğe geçiş yapmış bir isim. Rumen hakem Horatio Fesnić. Bir diğer adı da Mircea. Şu ana kadar tabii çok enteresan bir röportajı vardı. O röportajında bir maçta sarı kartını unuttuğunu söylemişti. Ve yine bir başka maçta da ağların yırtıldığı an. Hakem Horatio Fesnić açısından unutulmaz anlarmış. 14 yıl önceki bir röportajında bir gün milli maçlar ve Avrupa maçları yöneteceğim demişti Rumen hakem Fesnić ve dediğini yaptı. Rumen hakemlere karşı bir ön yargı var. Ben bunu değiştirmek istiyorum demişti. Galatasaray'ın Azi Alkmaar'la 1-1 berabere kaldığı Avrupa Ligi maçını yönetti. Yakın zamanda da Beşiktaş'ın Hradec Králové'yi yendiği maçı hatırlayın. O maçta da düdük çalan hakemdi. Fenerbahçe değil maçında da dördüncü hakemdi. İkinci yarı başlayacak. İskoçyalı futbolcular hazırlık yapıyorlar ve ikinci yarı başladı. Keyifli seyirler, bakalım neler olacak ikinci yarıda. İskoçya yüklenecek. Müdahale geldi. Sturm koşuyor. Bir kafa Jack Henry. Savunmada Brekalo ve Elçlik uzaklaştırıyor. Sporer dokunmaya çalıştı. Jack Henry. Kaleci Angus Gunn. Bir kafa Çerin. İkili mücadele. Jack Henry bırakmıyor rakibini. Orta alanda Elçlik. Slovenya yüklenecek. Faul beklentisi var. Oyun devam etti. Yanya verdi pasını. Sol kanatta Sturm. Orta pozisyonu. Orta şut karışımı, bir vuruş dışarıya. Sturm istediğini yapamıyor ve kale vuruşu kullanacak İskoçya. Gilmore sol tarafa bıraktı. Bir pas. Vanya Durkušić. Kaleci Oblak. Yaka Biol yakınında Elçlik var. İki oyuncu birden yerde. Sporer yerde kaldı. Oyun devam etti. Sturm hareketleniyor. Jack Henry. Çok soğukkanlı. İki. Sağ kanatta McKin kovalıyor. Durkušić peşinde. McKin gitti. McKin şimdi verdi pasını. Uzak mesafe. Gilmore baktı, kareye vurmadı. Sol taraftan destek ama Andrew Robertson kontrol etmeyi başaramadı. Taç Slovenya'nın. Vili Gilmore ekranda, değerli futbol severler. 2026 Dünya Kupası'nı sakatlık sebebiyle kaçırmıştı ve geri döndü. Napoli'de oynuyor. 1-1 biten Fiorentina maçında gol atmıştı ve moralli bir şekilde milli takıma geldi. Maçın oyuncusu seçilmişti. Az önce ekranlara gelen Gilmore. Sevgili futbol severler. Welsh. O biraz geride bekliyor. Ve arkadaşlarına kızıyor. İşte John McKean. Hareketleniyor ama devamını getiremedi İskoçya. Gilmore'dan sol tarafa müdahale geldi. Yakabiol biraz riskli hareketler. Brekalo. Gönderilen top. Kaleci Angus Gunn.

Sağ kanatta Hickey. Savunmanın arkasını düşündü Hickey. Kaleci Oblak. Durkušić. Slovenya paslaşıyor. 49. dakika. Janja. Vanya Durkušić. Pas hatası oldu. Yükleniyor İskoçya. Topu ısrarla sürükledi. Sol tarafa doğru. Andrew Robertson. Bırakmıyor. Karnišnik. Andrew Robertson kullandı. Gilmore. Robertson geriye döndü. Bir orta şansı olur mu? Ferguson da yine rakip yarı alanda o pas üçgenlerine dahil olmaya çalışıyor. İyi paslaşmalar. Top Karnišnik'e daha yakın. Karnišnik pres var. Robertson'dan Brekalo uzaklaştırdı. İskoçya'da kaldı. Ferguson. Ferguson yerde. McBurney bırakıyor. Top kaybı. Slovenya çıkmaya çalışıyor. Sporar indirdi. Ayak koyan Gilmore. Bir kez daha İskoçya atağını izleyeceğiz. Sol taraftan Robertson. McBurney. Robertson. Welsh ve Gilmore paslaşıyor İskoçlar. Savunmayı biraz daha öne çıkardı İskoçya bu dakikalarda. Hem Sturm hem de Sporer savunmanın arkasına atılan toplarda etkili olabilir Slovenya adına. McBurney sağda bir boşluk, orada Hickey var. Hickey tek top oynuyor. McBurney yerde kaldı. Foul Çerin. İskoçya milli takımına yaklaşık 5 yıl sonra döndü. Son milli maçını 2021'de oynamıştı. Değerli futbol severler, Pocconioli onu kadroya aldı çünkü onun özellikle topsuz oyundaki çalışkanlığını beğeniyormuş. Onu da belirtmiş olalım. 9 numaralı formayı tercih ediyor İskoçya'da. Slovenya savunması yine dikkatli. Şimdi Robin Jur. Baskı var. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Kaleciden kurtarıyor ama. McBurney. İnanılmaz bir pozisyon. Oblak. Mutlak fırsat. Kaçıyor kaleci Oblak. Bir kez daha izliyoruz. Burada McBurney. Kaleciyi geçti ama. Oblak. Müthiş bir tecrübe. Sturm verdi pasını. Matk hareketlendi savunmada. McKenna. İşte bir kez daha izliyoruz. McBurney ile gole çok yaklaşıyor. İskoçya. Kaleci Oblak. Böyle aldı topu. Söktü aldı adeta. Ceza sahası hiç hareketli. Sturm kullanıyor köşe vuruşunu. Sturm kullandı. Uzak noktaya doğru müdahale geliyor. Şimdi Gilmore uzaklaştırmaya çalışacak. Slovenya ısrarla takip ediyor ama İskoçya savunması uzaklaştırdı. Karnišnik. Slovenya atak tarz edecek. Karnišnik. Top sekti orada Ferguson'dan, ardından dışarıda. Taç Slovenya kullanacak. 52. dakika. Çerin. Solda Janja var. O sağ tarafı tercih etti. Karnišnik ısrarla top istiyordu. Yükleniyor Slovenya. Orta ceza alanı içi. Kaleye doğru kaleci Angus Gunn. Sporer. Slovenya'nın gol umudu. Oli McBurney. Sol tarafa bıraktı. McKenna. McBurney. İyi paslaşmalar. Orta pozisyonu Brekalo'dan sekiyor. Chain'in uzaklaştırdı. Ferguson onun kontrolünde top dışarıda. Taç. Welsh kullanacak. Hemen kullandı Welsh. Louis Ferguson.

İskoçlar 7 gol atmıştı. Slovenler ise 3 gol. Daha önce oynanan 5 maçta 3 maç berabere bitmişti. Slovenya'nın galibiyeti yok. İskoçlar bugün deplasmanda yine galip gelmeyi hedefliyorlar. Slovenya takımı kendi yarı sahasında Oblak riske girmiyor, uzaklaştırdı. Topu kaybetti Slovenya. Şimdi Gilmore verdi pasını John McGinn. Çok güzel bir pas ceza alanı içi. Kaleci Oblak çıktı kalesinden aldı. Orada Karnišnik. Bir anlaşmazlık. Pozisyonu tartışıyor Oli, McBurney ve Oblak. Bir kez daha izliyoruz. Güzel bir pastı. Evet, Elçlik burada Karnišnik'te kalmıştı. Engelskan. Arka arkaya pozisyonlar. Ve az önceki pozisyon Oblak. Dakikayı golsüz geçtik. Gilmore şimdi topu alıyor. İskoçya atağını izliyoruz. John McKean sağdan destek geldi. İki orta şut karışımı bir vuruş kaleci Oblak. Çok rahat kontrol etti Slovenya kaptanı. İskoçya bir sonraki maçı İsviçre ile oynayacak. Slovenya ise Kuzey Makedonya ile. Erik Janja. Sağ kanada güzel bir pas. Top biraz hızlı yakalayabilecek mi? Matko yakalayamıyor. Out. Kale vuruşu kullanacak İskoçya. Angus Gunn'la. Yediden 70'e taraftarlar tribündeki yerini almış durumda. İki verdi pasını. McGinn. McGinn ortasını yapıyor. Top açıldı diğer tarafa doğru ve Slovenya adına hızlı atak şansı olacak şimdi. Karnišnik. Koşuyor. Müdahaleyi yapıyor Elçlik. Hakem gördüm dedi ve düdüğünü de çalıyor. McGinn yerde. İskoçya'da. Elçlik ekrana geliyor. Orta sahada oyunun yönünü değiştirebilen oyunculardan biri kuşkusuz. Ve Cherry'nin tepkisi ekranda. McGinn sakatlanıyor. Serbest vuruş kullanacak İskoçya. Ceza yayına doğru McBurney'nin hareketlendiğini görüyoruz. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Kaleci Oblak kalesinden çıktı. Alamadı Oblak. Welsh kaleye doğru gidiyor. Kafa savunmadan. Durkušić. Sakatlık geçiriyor Durkušić. Oblak çıktı ve alamadı. Arkadaşlarına da özrünü iletti Oblak. Vanya Durkušić tekmeye kafa sokan cinsten bir futbolcu kuşkusuz. İşte pozisyon. Oblak dokunamadı. Ardından Welsh havalandırmıştı. Burada Durkušić. Faul yapan isim de Robbie Yur. Müdahaleyi yapan isim. Orta alanda Çerin. Kaybı olur mu? Yine Robertson destek gelmişti. Robbie Yur Brekalo'yu karşısına aldı. Robbie Yur gönderdiği nokta Robertson'ı düşündü ama Karnišnik araya girdi. Ferguson. McBurney. Ferguson. McBurney. Foul. Brekalo foul yapan isim. Pozisyon bu. Değerli futbol severler,

Gilmore. İyi paslaşmalar Gilmore. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon. Oblak. Oblak. İzin vermiyor. Ben buradayım diyor Oblak. Bir kez daha izliyoruz. Gilmore. İyi paslaşmalar McBurney ile. Böyle vuruyor ama kaleci Oblak kalesinde bu şekilde devleşti. Şturm. Bir ikili mücadele orada rakibiyle McKenna'yla. Top İskoçya'da kalıyor. McBurney. Robbie Hughes. Black Kahlo. Düdüğünü çalıyor maçın hakemi. Maçın 3'te 2'li kısmı sonra geride kalacak. İşte pozisyon. Gilmore kaleci Oblak böyle geçemedi. ...2026 Dünya Kupası'nı sakatlık sebebiyle kaçırmışsınız. Milli takıma moralli geliyorsunuz. Ve yine gole yaklaşıyorsunuz. İşte Gilmore böyle bir maç yaşıyor. İtalya'daki kariyerinden futbol severlerin bildiği bir isim. Şimdi çok güzel bir pas. Robbie Hur ceza sahası içinde. Robbie Hur pas verecek mi? Vuruşu yaptı, savunmadan sekti. Tekrar Robbie Hur bırakıyor korner. İskoçya gole yaklaşıyor ama o bitirici vuruşu yapamıyorlar. Çok güzel bir pas. Robbie Hur böyle girdi ceza sahası içine. Karşısında Brekalo vardı, vuruşu savunmada Durkuş hiç kapatmıştı. Pozisyon ekranlara geldi. Slovenya 2 offside. İstatistik veri de ekranlarınıza geldi. Leban ve Vidošek Slovenya'nın diğer kalecileri. Onların da Oblak'la ilgili daha önce vermiş oldukları röportajlarda övgü dolu sözleri var. Durkuş işten sol taraf. Yanya geçemiyor rakibini. Hiki'yi. Ardından McKin. Topu aldı McKin. McKin gitti. Verdi pasını. Yure ama savunmada müdahale. Brekalo. Atak devam edecek. Robertson. Orta pozisyonu. Robertson yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Dışarıya gidiyor. Ollie McBurney. Hakeme döndü hemen. İskoç taraftarların gol beklediği bir an. 62. dakika. Bir kez daha izliyoruz. Robertson iyi bir orta. Bu vuruş dışarıya. Ollie McBurney değerlendiremiyor. Kendisine yapılan hareketin de tabii ki faul olduğu kanaatinde maçın hakemi aynı düşüncede değildi. Oblak kullanacak kale vuruşunu ama oyuncu değişikliği hazırlıkları da var bir taraftan. Slovenya'da Zets oyuna girmek için hazırlık yaptı. McKenna kafayı vurdu. Şimdi Gilmore. Sağ tarafta Robbie Hur var. Verdi pasını. Robbie Hur ceza sahası. Ortaya çeviriyor. Savunmada müdahale. Erik Yanya. Çok kritik bir an. Robbie Hur. İşte Robbie Hur böyle. Müdahaleyi yaptı. Değişiklik. Zets. Durkuş hiç. O da çıkıyor. Enşlik gidiyor. Enşlik çıkıyor. Zabukovnik. Oyunda. Zets ve Zabukovnik oyunda. Enşlik istediğini yapamadı kuşkusuz bugün. İskoçya şimdi gol arıyor. Gilmore ortasını yaptı. Kafa savunmadan. Atak devam edecek. Bir kez

daha Gilmore. Verdi pasını. Uzak mesafe. Sağ kanatta McKean var. McKean orta pozisyon ortasını yapıyor. Savunma müdahaleyi yaptı. Bugün Sporer bir defans oyuncusu gibi. Andrew Robertson. Onun gönderdiği nokta Çerin araya gidiyor. Atak devam edecek İskoçya adına son çizgi. Orta geldi. Ceza alanı içinde McKenna vuruyor. Savunmadan sekti. Ardından Karnişlik havalandırdı. Tehlike geçmiş değil. Kafa vuruşu kaleci Oblak için rahat bir top. Jack Henry ekranlarınıza geldi az önce. İskoçya'da. Yarı sahasında Slovenya. Uzun bir pas. Sporer. Bugün Scott McKenna onu çok iyi takip etti. Fırsat vermedi. Adım adım izliyordu. Şu ana kadar. 65 dakika geride kalırken. Jack Henry kullanma hazırlığında taç atışını İskoçya'da. John McKean faul. Zets faul yapıyor. Oyuna az önce giren isim. Kieran Bowie de İskoçya'da hazırlık yapıyor. Oyuna girmek için. Billy Gilmore. Uzun gönderdiği bir kafa pası. Ceza alanı içi. Savunma müdahaleyi yapıyor. Yaka Biol. Çok kritik bir hamle. Faul. Serbest vuruş kullanacak Slovenya. Matko ayağa kalkıyor. Pozisyon izliyoruz. Vench böyle faul yaptı. Gilmore çok güzel bir pas orada 2'den. İşte izliyorsunuz. Çok kritik bir müdahale. Bion. Yarı sahasında Slovenya 2'den çıktı. Taç Slovenya kullanacak. Değerli futbol severler. Ve Robbie Yur oyundan çıkıyor. Kieran Bowie oyuna giriyor. Bakalım nasıl bir katkı sağlayacak Bowie. Taş kullanma hazırlığında Erik Yanya. 0-0'lık eşitlik. Zets geriye döndü. Kaleci Oblak. Bir kafa Yanya. Top kimde kalacak? Faul kararı. Sturm yerde kalıyor Slovenya'da. Pozisyon ekranda. Tabii Şeşko'nun sakatlığı çok büyük bir kayıp Bosyan Sezar için Slovenya'da. Oblak. Zets. Solunda Yanya vardı. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor Slovenya. Zets. Zabukovnik top istiyor. Savunma dikkatli İskoçya'da. Karnişnik onun koşu yoluna güzel paslar atılıyor. Kafa vuruşu savunmadan. Zets dokundu. Oyuna yeni giren isimlerden biri Zets. Ceza sahası iç hareketli değerli futbol severler. Oblak da kalesinde dikkatli. Bowie o ekranlarınıza geldi. 5-6 futbolcu içeride orta geliyor. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Dışarıya gitti. Aaron Hickey ekranda.

İskoç taraftarlarının heyecanlandığı bir an. Pozisyon bu. Kafa vuruşu. Böyle vurdu. Az farkla dışarıya. Slovenya kalesi tehlike atlattı. Oblak uzun gönderiyor. İleride Sporar çok yalnız kaldı bugün. Oli McBurney iyi paslaşmalar. Oyuna yeni giren Bowie. Ceza sahası içinde Bowie. Gol durumu kaleci Oblak. Kieran Bowie düzeltti. Vurdu. Oblak rahatlıkla kontrol ediyor. Zets arkadaşlarına ileri gitmelerini istiyor. O yönde bir serzenişi vardı. Yanya, şimdi Yanya. Top dışarıda taç. Kontrol edemedi Yanya. İskoçya taç kullanacak. Aaron Hickey. Jack Henry. İyi paslaşmalar. Gilmore gönderdi ama savunmada müdahale. Şimdi Jack Henry. O bıraktı. Welsh. Robertson yakınındaydı. Gilmore. Jack Henry yakınında. Şimdi onunla oynuyor. Sağda Hickey kendini gösterdi. Aaron Hickey. Aldı rakibini karşısına Hickey. 71. dakika. Jack Henry. Hickey. Orta şansı arıyor. Hickey yaptı ortayı uzak noktaya doğru. Oli McBurney. Onun yakalamasına ya da vurmasına imkan yok. İyi anlaşamadılar. Ve Slovenya takımında değişiklikler olacak. Vibotnik oyuna girmek için hazırlık yapıyor. Hakem düdüğünü çaldı. Swansea takımında oynuyor. Vibotnik biraz sonra girecek. Sporar ekranlarınıza geldi. Belki de onu oyundan alacak. McKean sağ tarafta. Hickey. Şimdi pasını veriyor. Ferguson. Gilmore. Sağda Hickey. Ferguson. Faul beklentisi var McKean'in. Hakem devam dedi. Yan yana gönderdiği top. İskoçya'da kalıyor yine. Bowie bıraktı. Gilmore soldan bindirme oraya doğru. Robertson'un iyi ortaları vardır. Karnıştik kapatıyor orayı. Şimdi uzak mesafe Ferguson vuruyor. Savunmadan sekiyor. Billy Gilmore. Takım kaptanı Robertson bıraktı. İskoçya gol arıyor. Ara pas güzel. Bowie gol pozisyonu kaleci Oblak. Oblak. Çok iyi yer tutuyor Oblak. İşte izliyorsunuz. Topun ayaktan çıktığı an. Yardımcı hakeme de dönmüştü gözler. Oli McBurney ekrana geldi ve Bowie. Köşe vuruşu kullanıyor. İskoçya ceza alanı içi hareketli. Adam paylaşımı yapıldı. Orta giriyor. Kafa vuruşu kaleci. İkinci pozisyon. Oblak gol izin vermedi ve faulü tespit etti maçın hakemi. Orada görebildiğim kadarıyla McBurney vuruşu yaptı. Kaleci Oblak. Çok kritik bir pozisyon. Bir oyuncu yerde. Evet, bir kez daha izliyoruz. Köşe vuruş böyle kullanıldı. McBurney kafayı vurdu. Kaleci Oblak. Sonrasında faul kararı, yapılan müdahale bu. Brecano sakatlık geçirdi Slovenya'da. Sporar oyundan çıkıyor. Değerli futbol severler. Brecano'da çıkan bir başka oyuncu. Brecano ve Sporar.

Vibotnik ve Balkovet oyuna giriyor. Bakalım Vibotnik neler yapacak. Vibotnik İngiliz futbolunun tabi son yıllarda dikkat çeken simalarından biri diyebiliriz. İngiltere'de oynadığını kastediyorum tabi burada. Swansea City'de oynuyor. Daha önce Bordeaux'da da oynamıştı. 2025-2026 sezonunda, yani geçen sezon 25 gol atmıştı. Evet, Çerin kart görüyor. Slovenya takımında kart gören isim Çerin. Vibotnik. Önümüzdeki dakikalarda bakalım neler katacak Slovenya takımına. Angus Gunn, 75. dakika. Bobby. Faul beklentisi var, oyun sürüyor. Karşılıklı top kayıplarının olduğu bir dakika. Sabukovnik kızıyor orada maçın hakemine. Çelin, az önce sarı kartı gören isimdi Slovenya'da. İşte burada faale maruz kalıyor Vibotnik. Az önce oyuna yeni giren golcü oyuncu. Bion. Bir top kaybı, İskoçya hızlı çıkacak. McKean gönderdiği nokta savunma araya girdi. Bion bırakmadı orada. Atak devam edecek. Sol kanattan gelişiyor atak ama orayı kapattı Karnıştik. Gilmore. Faul bekliyor Gilmore. Sturm bıraktı. Slovenya yüklenecek, top kaybı. Şimdi Zabukovnik topu aldı. Slovenya geliyor. Verdi pasını. Hiçbir takım arkadaşı yok ve kaleci Angus Gunn. Sağ kanatta Hickey kendisini gösteriyor. Aaron Hickey. Ferguson. Defansın arkasına doğru kaleci Oblak. Bobby'den önce müdahaleyi yaptı. Aaron Hickey kullanıyor taç atışını İskoçya'da. Pocconioli ilk maçında İskoçya'da ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Gilmore, iyi paslaşmalar. McBurney bıraktı. Savunma araya girdi. Sonrasında bir yol uzaklaştırıyor. Jack Henry. Top İskoçya'da. Scott McKenna ve Gilmore. Bir ara pas savunmanın arkasına. Top kaybı. Atak devam edecek. Dönen topları da topluyorlar. Güzel bir pas. Bobby. Gol pozisyonu. Bobby. Müthiş bir fırsat. İskoçya golle burun buruna. Bobby istediğini yapamıyor. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon bu. Gilmore. Bobby. Topun da ayaktan çıktığı anı izliyoruz. Kenara geliyor. Değerli futbol severler. Ben Gen'in Duk oyunda. Sağ kanattan bindirmeler yaptı bugün sık sık İskoçya adına. Şimdi Ferguson verdi pasını. İskoçya gidecek. McBurney. Gönderdiği noktada Bobby var. Bir yol geldi karşısına. Bobby. Savunma yerleşti Slovenya'da. Gilmore. Baskı kuruyor İskoçya ve kanatları kullanıyor. Orta pozisyonu Duk rakibinin karşısına aldı. Son çizgi yaptı ortayı. Bir kafa savunmadan. Pozisyonun devamı. Dışarıya.
Slovenya savunması dikkatli. Kapandılar. Köşe vuruş kullanacak İskoçya. Topun başında John McKean var. 5'e 4 kornerlerde rakamlar. Şimdi kullanıldı uzak noktaya doğru. Oblak dokunuyor ve faul tespit etti maçın hakemi. Jack Henry ekranlara geldi. Pozisyonu izledik hep beraber. Evet, oyuncu değişikliği olacak. Slovenya'da Çerin kenara geliyor. Lovric oyuna giriyor. Şimdi Bovi dokundu. Top kaybı. Savunma araya giriyor Zet. Orta alanda yine etkili bir atak şansı olacak. Matko verdi pasını ceza alanı için. Vipotnik alamıyor. İskoçya hücumuna dönüşecek. Oyuna sonradan giren Duk. Şimdi ona doğru. Duk ikili mücadele. Duk geçemedi rakibini. Oyuna sonradan giren Zets'in çok yerinde müdahaleleri var. Slovenya milli takımında. Andy Robertson taç atışını kullanma hazırlığında. İskoçların kaptanı kullanıldı ve sol kanadı kullanıyorlar. Bırakmadı Karnişnik. İskoçya hata bir kez daha. Ceza alanı için gol pozisyonu olacak. Savunmadan sekti. McBurney vurdu ama Slovenler kapandılar. Bir kez daha gol arıyor İskoçya. Orta ceza alanı için kafa savunmadan. Atak devam edecek. Faul beklentisi. Hakeme baktım. İki oyuncu şimdi yerde. Düdüğü çalıyor karşılaşmanın Juven hakemi. Ve sarı kart Karnişnik. Yani Karnişnik ekranda. Pozisyon bu. Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Burada Robertson'un yerde kaldığı an. Ceza sahası içinde 4-5 futbolcuyu görüyorum. Ferguson mı yoksa Robertson mu kullanacak? Aralarında konuşuyorlar. Andy Robertson'ın sol ayağıyla çok güzel ortaları var. Ferguson da sağ ayağının içiyle. Bu arada McKean ve Malkovet tartışıyorlar. Vipotnik de boyunun avantajını kullanma çabasında. Malkovet'e sözlü uyarı karşılaşmanın Ruben hakeminden. Ratio Feştiç maçın hakemi. O da çok dikkatli. Ferguson mu Robertson mu? Robertson kullandı. Ceza alanı içi. Top boşta kaldı ama hiç kimse yok. Atak devam edecek. Bovi geriye çıkardı. Orta pozisyonu. Duk aldı rakibini karşısına. 84. dakika. İskoçya gol arıyor. Orta. Duk uzak nokta. Kimse yok. McBurney aldı. Yanya geldi karşısına. Geriye döndü. Robertson orta içeriye. Uzak nokta. Savunma gelişine bir vuruş dışarıya. Venç vurucun sahibi ama istediği gibi vuramıyor. İşte izliyoruz. Robertson burada defansta müdahale gelmişti. Gelişine vuruş Venç'ten

çerçeveyi bulamadı. Pozisyonu tartışıyor futbolcular maçın hakemiyle. İkinci yarıda İskoçya'nın gol için baskısı var ama bir türlü iki takım da istediğini alamıyor. Uzun bir top defansın arkasına doğru müdahale yakabiliyor. İkili mücadele, top İskoçya'da kaldı. McKean kurtarabilecek mi? Çıkaramadı topu oradan. Gilmore. Karşısına Lovric gelmişti. Yine sol kanat. Kanatları kullanıyorlar. And Robertson. Kardeşlik karşısında ikili mücadele. Robertson ortaya çevirdi. Savunmada müdahale. Pozisyonun devamı. Slovenler kapandılar. Dakika 85. Sağlı sollu gol arıyor İskoçya. Duk o bıraktı. Evet. Oyunun artık hızlanması için hakemler de devrede. Taç kullanırken dikkat etmişsinizdir. Sayıyor artık hakemler. Bir kez daha karşı çıkacak. Şimdi Lovric. Sarı kartı gören futbolcu Slovenya'da. Oyuna sonradan giren bir isim. Pozisyon bu. Gilmore yerde kaldı. 8 numaralı formayı giyen iki futbolcu karşı karşıya gelmişti. Lovric sarı kart gördü. Scott McKenna. Gönderdiği nokta. İleride McBurney var, ısrarla top istiyordu. Robertson şimdi bıraktı. Gilmore Welsh'ten aldı topu. Sağda Jack Henry var. Orta alanda Ferguson. Ferguson'un pası. McKean. Duk sağ kanatta ama ona gelmiyor. Erik Yamya araya giren isim Slovenya'da. Taç kullandı İskoçya. Jack Henry. Ferguson. Duk. İyi paslaşmalar McKean'le. Duk aldı rakibini karşısına. Orta pozisyon, orta, uzak nokta. Kafa vuruşu kaptan Robertson. Pozisyonun devamı uzaklaştırıyor Matko. Bir kafa McKenna. Tüm hatlarıyla rakip yarı alanda. İskoçya. Duk. Yan yamı Duk mu? Duk. Top hala kendisinde. Duk ortayı yapıyor. Yanya'dan sekti. Tekrar Duk. Geride baskıya destek veren Ferguson var. Ferguson şimdi. Gönderdiği nokta savunma. Hızlı atak şansı olur mu Slovenya adına? Hipotnik. Faul bekliyor. Serbest vuruş kullanacak Slovenya ve Ferguson pozisyonla ilgili itirazı var. Hipotnik ayağa kalkıyor. Kaleci Angus Gunn. ...88. dakikaya girdik değerli futbol severler. Golsüz eşitlik var. Slovenya İskoçya maçında. Maç böyle bitecek olursa iki takım da birer puanı elde etmiş olacak. İskoçya bir sonraki maçın İsviçre ile oynayacak. Slovenya ise Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ferguson. Kapandı Slovenya savunması. Yakabiyor ekranda. Duk. McKenna. Gilmore. Oyun kuruyor İskoçya. Ferguson. McKean. Faul yapıyor Balkovets. Tanıdık simalardan biri Balkovets.

0: Karagümrük, Alanyaspor. İki takımda da oynamıştı. Orta geldi içeriye, kaleci de kalıyor. Jan Oblak. Bir kez daha izliyorsunuz. Oblak. Sloven futbolunun en özel hikayelerden biri kuşkusuz Josip Ilić'tir değerli futbol severler. Çünkü onun hikayesi Slovenya'nın sadece futbol değil, karakter tarafını da anlatıyor. 2021'de, yani 2021 yılından sonra milli takımdan çok uzun süre uzak kaldı. Psikolojik sorunları vardı Sloven futbolcunun. 2024'te Slovenya'nın Euro kadrosuna geri dönmüştü. Futbolcuları, arkadaşları gerçekten de iyi motive edebiliyor. Bunu yaşamıştı Slovenya. 2 dakika oynanılmamış kabul edilen süre gösterildi elektronik tabelada ve Slovenya atağa kalkacak dediğim anda hakem düdüğünü çalıyor. McBurney tartışıyor pozisyonu maçın hakemiyle ve Ferguson ekranda. Evet, bir kez daha izliyoruz. Burada oyuna sonradan giden Vipotnik yerde kalmıştı. McKenna müdahaleyi yapan isimdi. Uzun gönderilen top. Ceza sahası içi kurtardı. Vipotnik ama savunma bırakmıyor. Sturm da ilerideydi. Sturm. Hakeme döndüler. Sloven futbolcularda bir elle oynama beklentisi var gördüğüm kadarıyla. Bir kez daha izleyeceğiz pozisyonu değerli futbol severler. İşte izliyoruz. Sturm. Pozisyon. Ve topun dışarı gidişi. Gilmore. Bir kafa oradan bak. Burnley'den. Orta uzak noktaya doğru. Duk yaptı ortayı. Kafa savunmadan. Dönen top. Bir kafa Jack Henry. Kaleci Oblak. +90+2. dakikadayız sevgili futbol severler. İleride Vipotnik var. McKenna topa yakın. Onun gönderdiği nokta. Zets kafayla dokunuyor. Karnişnik orada faule maruz kaldı gördüğüm kadarıyla. Dediğim anda mücadelenin hakemi 90 dakika bitti diyor. İskoçya deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya geldi ve maç 0-0 tamamlanıyor. Değerli futbol severler, Stojice stadında oynanan Slovenya-İskoçya maçı Uluslar B Ligi ve grubu 1. maçı golsüz eşitlikle tamamlanıyor. İki takımın da direkten dönen topları var. Pozisyonlar var. Ama gol yok. İki takım da bu sonucun ardından birer puana yükseliyor. İskoçya sahasında İsviçre ile karşı karşıya gelecek bir sonraki maçta. Slovenya ise Kuzey Makedonya ile evinde mücadele edecek. Yenilenen her iki takımın maçında gol sesi çıkmadı. Bu karşılaşmanın anlatımında ben Emrah Karavinç sizlere eşlik etmeye gayret ettim. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte mutlu bir gün diliyorum. A-Spor ekranlarında futbolun coşkusu devam edecek diyelim ve noktayı koyalım. Maçın sonucu Slovenya 0, İskoçya 0. Hoşçakalın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. A-Spor Radyo.
5: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: DNR, reklam. A-Spor Radyo.
6: Senden daha öncesi yok ki, çoktan kaldırdım çatıya.

Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Ana haberle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Uluslar Ligi ve milli takımımızla da başlangıç yapacağız. Milli takımımız Uluslar Ligi'ndeki yeni serüvenine Fransa mücadelesiyle başladı. Kafa kafaya bir oyun ortaya koyduk. Dünyanın en güçlü takımlarından birine karşı ama maalesef sahadan tek golle mağlup ayrıldık. Mücadelenin özet görüntüleri şimdi Aspor ekranlarında.
1: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslar Ağa Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımızda Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Mayer işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Ülkenin uzun gönderdi Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu beyan. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
2: Offside, offside.
1: Şimdi bayrak kalktı.
2: Bir bakalım pozisyona, evet.
1: Pozisyona ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalecide kaldı. Meyan.
2: Şahane bir pozisyon.
1: İyi geldik kaleye.
2: Yazık.
1: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı, yine pasını verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalarında. Şarkı, Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise sıyrıldı Can'dan. Orta şansı, kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle aç önünü, böyle vurdu. Uğurcan parmaklarını şöyle dokundu. Felix Zweier'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda kornere gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyhan korner. Bu da bir başka ışığı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalarında tehlike. Mbappe top ağlardan. Dakika 54. Kylian Mbappe Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerki dribbling halinde. Şerki gidiyor. Pasını verdi. Olise'ye cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerki. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sıyrılma çabası rakiplerinden, pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Arda Güler, kaleci Meyhan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Meyhan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir rövaşata dışarıya. Abdülkerim. Ah, şık gol olsa, çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot itiraz eder. İsimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada. Kaptanımız Beli orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulunuyor. Felix Sivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın, Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
3: Bitirdi.
1: Ve son düdük Felix Sivayer'den. Türkiye 0, Fransa 1.
0: A milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella Fransa mücadelesinin sonrasında A Spor'un sorularını yanıtladı.
4: Ah, io sono orgoglioso, è un peccato che non abbiamo...
5: Ne kadar üzücü bir sonuç alsak da, pozitif bir sonuçla ayrılmasak da bu maçtan, şunu söylemem gerekiyor. Şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel olarak baktığınızda en iyi maçlardan bir tanesi. Bence korakor bir mücadele oldu. İki takım da kazanabilirdi. Birkaç tane fırsatımız oldu, değerlendiremedik. Onları daha iyi değerlendirebilirdik. Ama şu anda en önemlisi tabii ki de fiziksel ve mental olarak, zihinsel olarak onun bütün enerji toparlamak ve bir dahaki maça hemen odaklanmak. Çünkü bu maçta şunu gösteriyor ki biz herkesle mücadele edebiliriz ve dediğim gibi üzücü bir şekilde hani ayrılıyoruz. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama futbolcularımı tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir maç oynadılar. Yani aslında bu gösterdiğimiz karakter maç boyunca temel olması gerekiyor. Yani biz bunun üzerine devam edip ekleyerek gitmemiz gerekiyor. Yani baktığınızda 100 dakika boyunca konsantrasyona ihtiyacınız var. O da bir değer baktığınızda. Sadece teknik olarak değil, taktiksel değil. Yani konsantrasyon da bir değer futbolda. Onu sahaya yansıtabildiğimiz sürece ve karakterimize ve bu takım ruhunu sahaya yansıttığımızda herkese karşı mücadele verip istediğimizi alabileceğimizi gösterdik. Yani aslında ufak bir hatadan doğduğunu söyleyebilirim. Daha tam olarak seyredemedim. Sahadayken hakemimizin görüntüyü aldığı ekrandan görmeye çalıştım ama çok net gözükmüyordu açıkçası. Yani çok net bir el müdahalesi olduğunu görmedim ben. Ama maalesef futbolda bunlar var. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor.
4: Che ci dobbiamo portare per le prossime partite, non sarà facile recuperare.
0: A milli takımın yıldızı Arda Güler Fransa mağlubiyetini İtalya karşılaşmasında unutturmak istediklerini söyledi.
6: Bugün Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizi tüm nereye gidersek gidelim ülkemizde, Avrupa'da her yerde destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Gerçekten bir sürü sakat oyuncumuz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Aynen, elimizden geleni yap abi. Bugünü de unutturacağız inşallah. Orada kazanmak istiyoruz.
0: Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye'nin mücadelede iyi iş çıkardığını söyledi.
7: On va pas prendre de risque.
8: Kazandık, zor bir maç oldu. Bayağı mücadeleli bir maç oldu. Zemin pek rahat değildi. Ama Kylian için şunu söyleyebilirim. Kötü bir haberim var. Sakatlandı, dizinde ağrısı var. Ve bizden ayrılmak zorundadır. İlk maç açısından ben size şunu söyleyebilirim. Oyun güzeldi. Biz teknik oyun olarak topa sahip olma oranı yüksek olduğunda daha iyi bir oyun kuruyoruz. Ama topsuz bir şekilde oynadığımız zaman bunu bir şekilde öğrenmemiz lazım. Ve karşımızdaki takım bu akşamki Türk takımı çok iyi oynadı ve bir şekilde biz topsuz bir pres kurmayı çalışmamız lazım. Bir sonraki bir maçımız olacak. Belçika maçı yeni bir maç. Şimdi istirahat zamanı ve Belçika maçını bekliyoruz. Daha iyi maç çıkarmak için. Biz analiz yaptığımızda iki tane seçenek vardı. Türkiye milli takımı ikinci seçeneği seçti. Üçlü defansı. Biz ona göre de çalıştık tabii ki. Ama size şunu söyleyeyim. Biz üçlü defansta ilerlere kanatlara top attığımızda o şekilde biz ilerlemek istedik ve çalıştı. Türkiye çok iyi bir takım. Çok fiziki olarak oynadılar. Biz de bir şekilde onları yakalamak istedik. Ama oyun düzeninin bizimizi hiç bozmadık biz.
0: Fransa'nın yıldız oyuncularından Ryan Sharkey maç sonu Aspor'a konuştu.
3: Yeah, today is was a big game for us.
9: Bizim için çok büyük bir maçtı. Çünkü yeni teknik direktörümüzle ilk maçımızdı. Atmosfer bizim açımızdan iyiydi. Oynamaya çalıştık ve bugün çok gururluyuz. Çünkü takım olarak çok iyi oynadık. Kaliteli bir oyun sergiledik ve oynadığımız oyundan gurur duyuyoruz. Atmosfer harikaydı. Gerçekten çok iyiydi. Türkiye'ye geldiğimizde atmosferin çok iyi olduğunu biliyoruz. İnsanlar harika. Stadyumdaki insanlar büyük bir enerji veriyor ve bu bizim için çok güzel.
0: Uluslar Ligi'nde milli futbol takımımızla aynı grupta bulunan diğer takımlar İtalya ve Belçika karşı karşıya geldi. Belçika mücadeleyi rahat bir şekilde kazandı.
10: Roma Olimpiyat Stadı'nda, Stadio Olimpica'da İtalya ve Belçika Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat Stadı'nda İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Van Bommel görüntüde. De Bruyne, nefis geçti Kevin De Bruyne. De Ketelare'ye nefis pas. Ketelare, De Ketelare, Donnarumma. Donnarumma.

0: Çok iyi çıkarttı. Mancini görüntüde. Barella döndü çizgiye doğru. Şimdi verdi Tonali. Yeniden Barella. Barella, Esposito. Esposito direkten döndü. Offside. Yardımcı bayrağını kaldırıyor. Yeniden Barella ama tembel pas, kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze'a. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Deketelare, Raskin, De Bruyne. De Bruyne, Deketelare kaleyi aldı karşısına. Deketelare mükemmel çıkarttı Donnarumma'yı. Bir kez daha Donnarumma. İki kritik kurtarış Donnarumma'dan. Üç kurtarışa imza attı. 23 dakika içinde Donnarumma ama buna rağmen bir gole de engel olamadı. Tielemans verdi pasını. Castagne topun dibine girdi. En arkaya kafa vuruşu Donnarumma. İlk yarıda farkı engelliyor Donnarumma. Arka arkaya kurtarışlar. Götze'un kafa vuruşunda bir kez daha gole izin vermiyor Donnarumma. Mancini. Calafiori. Top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi. Geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moise Kean vurdu. Lammens. Ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lammens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella. Pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli geliyor Luke Bakio ile Belçika. Luke Bakio. Tonali yetişti ona. Luke Bakio çekti. Luke Bakio baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir gol de Luke Bakio'dan. Belçika farkı ikiye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bakio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleciye bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye, yerden seken top ağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bakio. Maldini yaptı ortayı. Moise Kean vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Bomboş. Kale sahası içinde. Atamıyor bu golü Scalvini. Lukaku bu arada. Bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Açılış maçında milli takımımızın da yer aldığı mücadelede İtalya kendi evinde Belçika'ya 2-0 yeniliyor. Donnarumma ve Lukaku arasında bir gerginlik. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.
1: Belçika'nın Roma'da İtalya'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından yapılan açıklamalara göz atalım şimdi.
2: Belçika harika bir takım. İlk yarıda bizden daha iyi oynadılar. İkinci yarıda zorlandılar. O sırada eşitliği sağlayabildiler.

0: penso che si debba ripartire da questo secondo tempo.
1: I'm really happy with the win, especially after 3 days of training.
2: Takımımdan %100 memnunum. Tabii ki daha fazla gelişebiliriz. 4-3-3 sistemi üzerine 3 gün çalıştık. Üst düzey bir performans olmadı ama en azından ilk yarıda çok iyiydik. İtalya devreden sonra bize daha iyi baskı yaptı. Değişikliklerle birlikte maçın kontrolünü yeniden ele geçirdik ve Luca Bacchio'nun harika golüyle işi bitirdik.
1: Everything in 3-4 days we did a lot of things and
3: yes we had some chances in the first half also.
2: Çok iyi oynadık. Özellikle de çok fazla pozisyona girdiğimiz ilk yarıda inanılmaz keyif aldık. İleride çok fazla yeteneğimiz var. Kevin De Bruyne onları harika paslarla besledi. Kazandığımız için mutluyuz ama 3 gün sonra yeniden sahaya çıkacağız. Bu nedenle mütevazi kalmalıyız.
3: I didn't know but now it's good.
4: Uluslar B Ligi 4. grupta İsveç sahasında Gheorghe Hagi yönetimindeki Romanya'yı konuk ettiği İskandinavya temsilcisi tecrübeli golcüleriyle sonuca ulaştı.
5: Andrei Berka son hazırlıkları yapıyor ve maçı ev sahibi takımı vuruşuyla başlıyor. İsveç-Romanya mücadelesinde keyifli seyirler diliyorum. Baluta. Atak yönü sağ kanat, orta kafa ve top yandan dışarı gidiyor. Romanya'nın gole yaklaştığı pozisyon, maçtaki net fırsat aynı zamanda bu. Montiano, çok önemli bir fırsat Romanya adına. Banku, Kobis sağ kanattan yine Ratio hücuma destek veriyor. Pas derinlemesine son çizgiye doğru. Orta etkili nokta. Şut direkten bu kez. Bu kez direkten Montiano. Offside bayrağının da yardımcı tarafından kaldırıldığını görüyorum. Kamil Ayek. Starfelt. Ayari savunma arkasına İsak son anda müdahale var ama topallarda. Radu'nun müdahalesi yeterli değil. 20. dakika. Alexander İsak, durum 1-0. İsveç 1, Romanya 0. Jonathan Radu bu kez müdahalesi yeterli olmadı. Maç başında önemli kurtarışlara imza atmıştı. İsak sahneye çıkıyor ve durum 1-0. Alexander İsak kontrol. Çalım deniyor. Savunmada müdahalesi Kubis. Hagi kurtardı rakibinden. Hagi sol kanada doğru bırakıyor şimdi. Ratio. Ceza sahasına doğru gönderdiği top. Savunma uzaklaştırmadı. Boşta kalan top ve gol. Topallarda 1-1. Topallarda Romanya. Deniz Mal'la beraberliği yakalıyor. 29. dakika. Bu kez sevinme sırası Romanya'da. Durum 1-1 oldu. Savunmanın da büyük hatası var. Deniz Mann skora dengeyi getiriyor. İsveç 1, Romanya 1. Hagi. Atan yönünü değiştiriyor. Attığı pasla. Ratio ve top üstten dışarı gidiyor. Son anda bir müdahale olduğu görüşünde Romanya milli takımında. Birçok isim ama out kararı var. Bergwall kaleye deniyor. Kalecinin müdahalesi, dönen top ve gol. Topallarda Gökkeniz son anda bir müdahale var ama top filelerle buluştu. İsveç 2, Romanya 1. İsveç bir kez daha öne geçiyor. Viktor Gökkeniz. Son bir müdahale var ama top çizgiyi geçtikten sonra mı o müdahale? Ona bakmak lazım şüphesiz. Gökeriş ve arkadaşları seviniyor. Durum 2-1. Romanya ikinci yarıya başlayan taraf. İkinci yarıda

0: Top İsviçre'nin kontrolünde büyük oranda. Şimdi ceza sahasına rahat hareketlerle girdi, vuruşu yandan dışarı gitti. Bu pozisyonda önemli bir şans. Elliot Stroud önemli bir şansı İsveç adına. Pası İsa. İsa kontrol sağ kanada. Orta şansı. Ceza sahası kalabalık. İsa doğru pas tekrar. Ayari kontrol etti. Ayari bıraktığı nokta. Şut ve gol. Mükemmel bir gol. Süper vurdu topa Elliot Stroud. Biraz önce kaçırdı, şimdi attı. Evet. Monitörün başına çağırdı var hakemi Fabri. Karşılaşmanın hakemi Andriy Berkay'ı. Bir elle oynama söz konusu. Bu inceleniyor karşılaşmanın hakemi tarafından. Evet, izledi Berka. Evet, gol geçerlilik kazanmadı. Elle oynama golün hemen öncesinde. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maç bitiyor. İsveç 2, Romanya 1 maç sonucu.
1: Uluslar B Ligi 2. grupta Gürcistan ve Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi. Dramatik anlara sahne olan mücadelede kazanan uzatma bölümünün sonunda belli oldu. Uluslar Ligi'nde B Ligi 2. grup maçında Gürcistan Kuzey İrlanda'yı konuk ediyor. Melisanyol görüntüde Gürcistan teknik direktörü. Köşe vuruşu kullandı ev sahibi takım. Arka direkte bir kafa, savunmanın müdahalesi var. Kvaratskhelia'nın ortasında kafa vuruşu. Savunma son anda müdahale yaptı. İlk yarı 0-0 tamamlandı. İkinci devrede müthiş bir kurtarış Piers Charles'tan. Mikhail Tadze ile gole çok yaklaştı Gürcistan. Kuzey İrlanda geliyor bu kez. Sert vuruş. Kalecide kaldı top. Mamardashvili. Treyhum'un şutu yeniden görüntüde. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia sağına çekti. Yaptı ortayı. Savunma karşıladı. Penaltı beklentisi var. Bu pozisyonda Rokoşvili yerde kalmıştı Gürcistan'da. Mücadelenin hakemi pozisyonu inceliyor. Karar penaltı. Bir de sarı kart çıktı. Ballard'a. Kvaratskhelia'nın penaltısında Piers Charles gole izin vermiyor. Süper yıldızıyla penaltıdan yararlanamadı Gürcistan. Kuzey İrlanda geliyor bu kez. Savunmadan ata, pas yerden Mamardashvili golü izin vermedi. Isaac Price'la önemli fırsatı değerlendiremedi Kuzey İrlanda. Spencer'ın pasında Price net fırsatı kullanamadı. Taç kullandı konuk takım. 90+9. Shay Charles topağlarda gol. Shay Charles atıyor. Kuzey İrlanda Gürcistan deplasmanında öne geçiyor. Gol yeniden görüntüde. Offside yok. Shay Charles'ın vuruşunda. Mamardashvili'nin hamlesine rağmen top filelerde. Maçta son düdük geliyor. Kuzey İrlanda Gürcistan'ı tek golle geçiyor.
2: Burası.
1: Uluslar Ligi'nde dünya şampiyonu sahne alıyor. İngiltere ve İspanya arasında oynanacak mücadele saat 20.

0: 7.45'te A Haber ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Çekya-Hırvatistan maçının heyecanı ise aynı saatte A Spor'da olacak.
1: Uluslar Ligi'nde 3. gün maçları oynanıyor. Saat 21.45'te iki karşılaşmanın heyecanı Turkuaz Medya'da yaşanacak. A Ligi 3. grupta dev bir maç futbol severleri bekliyor. Thomas Tuchel'in İngiltere'si ile son Avrupa ve Dünya Şampiyonu İspanya karşı karşıya gelecek. İtalyan Davide Massa'nın yöneteceği mücadele A Haber'den naklen yayınlanacak. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesini 2032'ye yükselten İspanya, Euro 2024 finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti. İspanyollar son yıllarda yakaladıkları büyük başarıları sürdürmek istiyor. Dünya Kupası'nda 3. olan ve 1966 şampiyonluğunun ardından en iyi dereceyi elde etmesine rağmen hayal kırıklığı yaşayan İngiltere'de özgüven arıyor. A Ligi 3. gruptaki diğer karşılaşma Çekya ile Hırvatistan arasında oynanacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak Prag'daki maçı İtalyan Simone Sosa yönetecek. Hırvatistan yaklaşık 10 yılın ardından ilk kez farklı bir teknik direktörle serüvenine başlıyor. Hırvatistan tarihinin en başarılı ve en uzun süre görev yapan teknik direktörü Zlatko Dalic, 32 turunda elendiği Dünya Kupası'nın ardından 9 yıllık görev süresini noktaladı. Slaven Bilic takımın başına geçti. Çekya'da da Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Miroslav Kubek görevinden alındı ve takımın başına İspanyol Santi Denia getirildi. İki ülke yeni teknik direktörleriyle Uluslar Ligi'nde başarı hedefliyor.
0: Bu akşam saat 21.45'te oynanacak İngiltere-İspanya mücadelesi öncesi iki takımın teknik direktörleri ve kaptanlarının yaptığı açıklamaları izleyelim şimdi de.
2: They try to wear you down. They are not taking every opportunity to attack.
3: İspanya'nın son maçlarını incelerseniz savunmalarına hayran kalırsınız. Buna topla oynama becerilerini de eklediler. Baskı konusunda gerçekten ustalar. Paslaşarak sabırla sizi yıpratmaya çalışıyorlar. Bu yüzden doğru zamanda doğru hamleleri yaparak enerjimizi korumamız gerekiyor. Onları yenmek istiyorsak çok net ve eksiksiz bir performans sergilemeliyiz. İspanya'yı yenen takım olmak ve kendimizi kanıtlamak istiyoruz.
2: The way Spain plays is a culture for them, is something they've grown up from 5 6 7 years old.
4: İspanya'nın oyun tarzı aynı zamanda onların oyun kültürü. 5-6 yaşından itibaren belirli bir tarzda oynayarak büyüdüler. İngiltere'de ise bu durum pek yaygın değil. Tabii bu topu kontrol edemeyeceğimiz veya baskı altında oynayacağımız anlamına gelmiyor. Harika teknik oyuncularımız ve rakibin sahip olmadığı birçok güçlü yönümüz de var. Fiziğimiz, hızımız ve kuvvetimiz gibi.
5: Conozco a estos futbolistas, sé que queremos, que quieren seguir ganando, que quieren seguir haciendo historia, que queremos.
6: İngiltere maçı şimdiye kadar oynadıklarımızdan farklı olacak. Son derece zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Futbolda daha iyi taraf olsanız bile yine de kaybedebilirsiniz. Şu anda iyi bir konumdayız, iyi oynuyoruz ve özgüvenimiz yüksek. Yine de İngiltere gibi FIFA sıralamasında 3. olan bir takıma karşı her şey olabilir. Dünya çapında oyuncularla dolu muhteşem bir takım. Her sonuç çıkabilir ama rehavet, tembellik veya özgüven eksikliği yaşamayacağız. Bunu size garanti edebilirim. Hala rekabet etmeye açız. Oyuncularımı iyi tanıyorum. Tarih yazmaya devam etmek istediklerini biliyorum.
5: Muchas ganas de seguir creciendo y mucha hambre todavía de seguir compitiendo.
7: Sabemos de la responsabilidad que conlleva tener dos estrellas y de lo que supone ser los actuales campeones.
8: Turnuvaya göğsümüzde yeni bir yıldızla katılmak çok özel bir durum. İki yıldızın getirdiği sorumluluğun farkındayız. Açılışı İngiltere'de yapacağım için çok mutluyum. Savunma yapmak benim için çok şey ifade ediyor. Özellikle İngiltere'ye karşı savunma yapmak, böyle bir ortamda, bu stadyumda, umarım harika bir maç olur ve nasıl bir takım olduğumuzu gösterebiliriz. Elde ettiklerimizle yetinmiyoruz. Gelişmek ve ilerlemek zorundayız.
0: FIFA FIFA'nın Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer cezası yasağı vermesi üstüne Sarı Lacivertli Kulüp'ten açıklama geldi. Açıklamada cezanın Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgili olduğu ve pazartesi günü kaldırılacağı ifade edildi.
6: Fenerbahçe FIFA'nın transfer yasağı vermesi sonrası açıklamada bulundu. Sarı Lacivertli Kulüp 3 dönem transfer yasağının pazartesi günü yapılacak ödemenin ardından bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla kaldırılacağını açıkladı. Kulübün internet sitesindeki açıklamada kulübümüze uygulanan 3 dönemlik transfer yasağı geçici olup 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ücreti ile ilgilidir. Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidinin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş. Tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir. Kulübümüz FIFA kararıyla hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü 28 Eylül pazartesi günü gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe En-Nesyri'yi 8 taksitle 19 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Nisan ayında vergilerle beraber 2 milyon 950 bin euroyu bulan taksit ödenmediği için Sevilla Kulübü dava açtı. Aziz Yıldırım yönetimi göreve geldiğinde bu taksiti ödese de günü gelmeyen taksitler ödenmediği için FIFA kararı çıktı.
0: Fenerbahçe Kulübü'nde olağan genel kurul yarın sabah 10.30'da başlayacak. Aziz Yıldırım yönetimi kulübün geleceği adına önemli konularda üyelerden yetki isteyecek.
1: Fenerbahçe'de olağan genel kurul hareketli geçecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurulda 1 Mart-31 Mayıs 2026 döneminin idari ve mali yönden ibrasıyla 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 döneminin bütçesi üyelerin oylarına sunulacak. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri Samandıra Cambartu tesisleri olacak. Yönetim, tesislerin bulunduğu alandaki hazineye ait 14.934 metrekarelik bölümün satın alınması için yetki isteyecek. Kulübe yeni gelir kaynakları oluşturmak için düğmeye basan Aziz Yıldırım yönetimi, alınacak yetkilerin ardından da harekete geçecek. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki süreçte stadın kapasitesini 60 bine çıkarmak, yeni projelerden 150 milyon euro gelir elde etmek gibi planlamaları bulunuyor. Fenerbahçe Koleji'nin yeniden hayata geçirilmesi dahil eğitim alanında da birçok adım atılması bekleniyor.
0: Beşiktaş'la devam edeceğiz. Geçtiğimiz sezon İtalya'daki döneminde kiralık olarak gittiği Cenova'da iyi işler çıkaran Semih Kılıçsoy yeni sezonda Beşiktaş'a geri dönmüştü ve ciddi anlamda süre bulacağına dair beklentileri vardı genç oyuncunun. İstediği gibi gitmedi işler Semih'in ama Semih Kılıçsoy milli takım arasını İstanbul'da geçirdi ve çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hedef ilk yarının kalan bölümünde rotasyonda daha fazla şans bulmak. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki forveti Semih Kılıçsoy takıma verilen izne rağmen Nevzat Demir tesislerinde bireysel program doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Fiziksel olarak seviyesini yukarı çekmek isteyen Semih, milli ara sonrasında takıma daha güçlü dönmeyi hedefliyor. Semih Kılıçsoy teknik direktör Vincenzo Italiano'yla da özel görüşmeler gerçekleştirdi. İtalyan teknik adamın genç futbolcudan beklentilerini aktardığı ve gelişim göstermesi gereken noktalar üzerinde durduğu belirtildi. Sezonun ilk bölümünde istediği süreleri bulmakta zorlanan Semih, bireysel çalışmalarının yanı sıra Italiano'nun talepleri doğrultusunda kendini hazır tutuyor. Genç oyuncu milli ara sonrasında forma rekabetinde daha güçlü şekilde yer almayı hedefliyor. Beşiktaş'ın bir diğer hücum oyuncusu Yang Yuo'ysa Güney Kore milli takımında gol sevinci yaşadı. Güney Kore'nin Ekvador'u 3-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasında 75 dakika sahada kalan o takımının ilk golünü kaydetti. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, milli takımı Mısır'ın Güney Sudan'la oynayacağı mücadelenin kadrosundan çıkarıldı. Federasyon kararı gerekçe olarak maçın suni zeminde oynanacağını gösterdi. Muhammed Salah, Mısır milli takımının kampından ayrıldı. Mısır Futbol Federasyonu deneyimli yıldızın sentetik çim zeminde oynanacak Güney Sudan karşılaşmasında dinlendirileceğini duyurdu. Federasyonun açıklamasında milli takım teknik heyeti stadın zemininin sentetik çim olması nedeniyle Muhammed Salah'ın 29 Eylül'deki Güney Sudan maçında dinlendirilmesine karar verdi denildi. Açıklamada teknik heyetin yıldız oyuncuyu korumak amacıyla bu yönde karar aldığı paylaşıldı. Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Angola ile golsüz berabere kalan Mısır, 29 Eylül Salı günü deplasmanda Güney Sudan'la karşılaşacak. Trabzonsporlu yıldız Angola maçında 61 dakika sahada kaldı. Teknik direktör Osam Hasan, Salah'ı oyundan almasını teknik sebeplere bağlamıştı. Mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Manchester City 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu. Kazanılan şampiyonlukları kaybetme gibi bir riskle karşı karşıya kalan City, puan silme ya da küme düşme gibi yaptırımların hedefinde olabilir. İngiltere'nin dev ekiplerinden Manchester City tarihi bir suçlamanın ardından büyük cezalarla karşı karşıya. Premier Lig'de finansal kuralları ihlal ettiği iddiasıyla 2023 yılında hakkında soruşturma açılan kulüp 115 maddelik suçlamaya konu olmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre City bu 115 suçlamanın biri hariç tamamında suçlu bulundu. Bundan sonraki ihtimaller arasında astronomik para cezası, puan silme ve küme düşme gibi tarihi cezalar bulunuyor. Puan silme cezasının önceki sezonlara uygulanması halinde kazanılan şampiyonluklar da tehlikeye girmiş oluyor. Premier Lig yönetimi Manchester City'yi 14 yıllık süre içerisinde defalarca mali kuralları ihlal etmek ve işbirliği yapmamakla suçluyor. Dava konularının içerisinde sahte sponsor gelirleri, teknik direktör ve oyuncuların yanlış maaş bildirimleri, detayların gizlenmesi gibi maddeler var. Usulsüzlük ve ihlal iddialarını sert şekilde reddeden City yönetimi ise gizlilik kuralı bulunan sürecin devam ettiğini ve yıllardır gerekli prosedürlere uyulduğunu belirtiyor. Manchester City'nin 2011-2014 arasında kazandığı iki şampiyonluğun ardından altın dönemini yaşadığı 2017-2024 yılları arasında Pep Guardiola ile 6 Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Kulüpler Dünya Kupası gibi zaferleri bulunuyor. Manchester City'nin temize gitmeye hazırlandığı davanın sonucu aleyhte kesinleşirse verilecek cezalar dünya futbol tarihine rekor olarak geçebilir. Euroleague'de açılış haftası sona erdi. Parkeye çıkan 3 temsilcimiz arasında kazanan tek takım Fenerbahçe Tarfin oldu.
9: Euroleague'de ilk hafta olmasına rağmen inanılmaz maçlar oynandı. Son toplar can yaktı. 3 temsilcimizin mücadele ettiği Euroleague'de Fenerbahçe Tarfin kazanırken Beşiktaş ve Anadolu Efes dramatik mağlubiyetler yaşadı. Sarı lacivertliler açılış maçında Virtus Bologna'yı konuk etti. Hücumda sorun yaşayan ve maç boyunca 3 sayı çizgisinden %14.3'lük çok düşük bir yüzdeyle isabet bulan Fenerbahçe ilk 3 çeyrekte maçı koparamadı. Rakibini durdurmakta zorlanan Yasikevicius'un öğrencileri son 10 dakikaya 59-56 önde girdi. 4. çeyrekte 64-63 geriye düşen temsilcimiz yıldız isimleri Talen Horton-Tucker ve Wade Baldwin'le maça tutundu. Horton-Tucker'ın inanılmaz turnikesiyle birlikte başlayan sekans Wade Baldwin'in orta mesafesiyle bitti. 78-68'lik skorla kazanan sarı lacivertlilerde yeni transfer Braxton Case 22 verimlilikle bu alanda takımın en başarılısı oldu. 11 sayı 10 reboundla double-double yapan Case'e Talen Horton-Tucker 13, Wade Baldwin ve Shaman Shields 12'şer sayıyla destek verdi. Fenerbahçe Tarfin çift maçın yaşanacağı önümüzdeki hafta Bayern Münih ve Dubai basketbolu ağırlayacak. 13 yıllık Euroleague özlemini sonlandıran Beşiktaş Sabalense'yi konuk etti. İlk yarı iki takımda kolay sayılar bulurken soyunma odasına Valencia'nın 54-51'lik üstünlüğüyle gidildi. TJ Shorts'u durduramayan Beşiktaş son çeyreğe 10 sayı geride girdi. Son 10 dakikada Connor Morgan ve Anthony Brown'ın üçlükleriyle geri dönen Olimpijevic'in öğrencileri bitime 4 dakika kala 5 sayı öne geçti. Valencia ise yeni transferi Nikola Mirotic'in 5-0'lık serisiyle önce geri döndü, sonra TJ Shorts'un orta mesafesi ile maçı 96-94 kazandı. Son saniyelerde maçı kazanma fırsatını değerlendiremeyen temsilcimiz de Noble ve Omori'yi 17'şer sayıyla oynadı. Maçın adamı ise Valencia forması giyen TJ Shorts oldu. 26 sayıyla ilk haftanın en skorer ismi olan başarılı oyun kurucu maçı takımına getirdi. Beşiktaş gelecek hafta Maccabi ile deplasmanda Barcelona ile evinde oynayacak. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes'e açılışı Barcelona deplasmanında yaptı. Maça inanılmaz başlayan lacivert beyazlılar ilk çeyrekte 19-4'lük üstünlük yakaladı. Ancak İspanyol ekibi ikinci periyotta Biruzeya'nın inanılmaz performansıyla soyunma odasına 45-44 önde gitti. Üçüncü periyotta Mike James'de iyi oynayan temsilcimiz son çeyrek öncesi 4 sayılık avantaj elde etti. Son 2 dakikasına kafa kafaya girilen maçın kırılma anlarını iyi oynayan Barcelona mücadeleyi 89-82 kazandı. Lacivert beyazlılarda Mike James 22 sayı 5 asistle en başarılı oyuncu olurken Barcelona'da Brusea 20, Kevin Panther 19 sayı ile etkili bir performansa imza attı. Anadolu Efes Real Madrid'i konuk ettikten sonra Kızıl Yıldız deplasmanına gidecek. İlk hafta Yunan ekipleri üst düzey performansa imza attı. Son şampiyon Olympiakos, Baskonya'yı deplasmanda 106-89 yenerken Sasha Vezenkov 30 verimlilik puanı yaptığı maçı 22 sayıyla tamamladı. Kendrick Nunn ve Nigel Ace Davis'ten yoksun Panathinaikos ise Paris basketbola parkeyi dar etti. 31-17'lik ilk çeyreğin ardından maçı kapatan Jelko Obradovic'in öğrencileri karşılaşmayı 91-72 kazandı. Haftanın maçı ise Dubai'de oynandı. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Süper Kupa'da elendiği ve şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'e karşı rövanşı aldı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Wright McKinley son sözü söyledi. Birleşik Amerikalı 51 saniye kala bulduğu üçlükle maçı takımına 78-77 kazandırdı.
0: Uluslar Ligi heyecanı bu akşam da Turkuaz Medya kanallarında sizinle buluşmaya devam edecek. İlk günler fazlasıyla verimli ve doyurucu geçti futbol severler adına. Belki milli takımımız istediği neticeyi alamadı Fransa karşısında ama İtalya ve Belçika mücadeleleri öncesinde de kesinlikle umut verdik. Önümüzdeki maç programına gelin hep birlikte bir göz atalım. Bugün oynanan ilk mücadelede Slovenya ve İskoçya arasındaki karşılaşma A Spor ekranlarındaydı ve 0-0'lık beraberlikle neticelenmişti. Saat 19'da Faroe Adaları Kazakistan, İzlanda Estonya, Bulgaristan Lüksemburg ve San Marino Finlandiya karşılaşmaları oynanacak. Saat 21.45'te birbirinden güzel maçlar var. Çekya ve Hırvatistan sert, sağlam geçmesini beklediğimiz bir karşılaşma A Spor ekranlarında, bu ekranlarda izleyebileceksiniz. Yine aynı saatte İngiltere ve İspanya kozlarını paylaşacak son dünya şampiyonu İspanya'nın Uluslar Ligi'nin de tabii ki en büyük favorilerinden biri olduğu kesin. İngiltere'ye karşı Wembley'de oynamak hiçbir zaman kolay değildir ama İspanyollar zoru kolaya çevirmeleriyle de son dönemde fazlasıyla ünlü İngiltere-İspanya karşılaşmasını gerçekten ben de bir futbol sever olarak büyük merakla bekliyorum. A Haber ekranlarında bu maçı seyredebileceksiniz. Saat 21.45'te Arnavutluk ve Belarus kozlarını paylaşacak. Yine aynı saatte oynanacak diğer mücadelelere baktığımızda Slovakya'nın Moldova'yı, Kuzey Makedonya'nın ise İsviçre'yi konuk edeceğini görüyoruz. A Spor ve A Haber ekranlarında, A2'de, A Para'da, ATV'de maç yayınlarımız elbette devam edecek ama biliyorsunuz, takip de ediyorsunuz, gün içerisinde sık sık karşınıza da çıkıyor. Diğer maçların özet görüntülerini de sizinle paylaşıyoruz. Uluslar Ligi'ne dair tüm detayları A Spor ekranlarında izlemeye devam edebilirsiniz. Ana habere çok kısa bir ara vereceğiz. Az sonra günün öne çıkan gelişmeleri için yeniden bir aradayız. Bir ara.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Bir reklam.
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
2: İdefix. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Bir reklam.
5: Umran Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: 1985 yılında ataspor'umuz olan okçulukta temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: A-Spor ekranlarında ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Bültenimizin bu bölümüne kulüp haberleriyle başlayacağız. Açılışı Fenerbahçe ile yapacağız. FIFA'nın Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası vermesi üstüne sarı lacivertli kulüpten bir açıklama geldi. Açıklamada cezanın Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgili olduğu ve pazartesi günü kaldırılacağı belirtildi.
1: Fenerbahçe FIFA'nın transfer yasağı vermesi sonrası açıklamada bulundu. Sarı lacivertli kulüp 3 dönem transfer yasağının pazartesi günü yapılacak ödemenin ardından bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla kaldırılacağını açıkladı. Kulübün internet sitesindeki açıklamada kulübümüze uygulanan 3 dönemlik transfer yasağı geçici olup 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ücreti ile ilgilidir. Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidinin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir. Kulübümüz FIFA kararıyla hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü 28 Eylül pazartesi günü gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe En-Nesyri'yi 8 taksitle 19 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Nisan ayında vergilerle beraber 2 milyon 950 bin euroyu bulan taksit ödenmediği için Sevilla kulübü dava açtı. Aziz Yıldırım yönetimi göreve geldiğinde bu taksiti ödese de günü gelmeyen taksitler ödenmediği için FIFA kararı çıktı.
0: Fenerbahçe milli aradan sonra 22 günde 3'ü Avrupa'da 3'ü ligde olmak üzere 6 kritik karşılaşmaya çıkacak.
2: Fenerbahçe'yi milli aradan sonra yoğun bir fikstür bekliyor.
0: Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene.
2: Sarı lacivertliler Ekim ayında Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe kritik karşılaşmalara çıkacak. Fenerbahçe'nin yoğun fikstürü 10 Ekim'de Çaykur Rizespor deplasmanı ile başlayacak. Sarı lacivertliler 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak. İsmail Kartal'ın ekibi 17 Ekim'de Korendon Alanyaspor, 3 gün sonra da Slavia Prag'la Kadıköy'de karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Ekim ayındaki en dikkat çekici mücadelelerinden biri ise 26 Ekim'de deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisi. Sarı lacivertliler yoğun fikstürün son maçında ise 31 Ekim'de Göztepe'yi ağırlayacak. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe bu yoğun dönemi en az kayıpla atlatmak istiyor.
0: Galatasaray'ın Rus 10 numarası Alexey Batrakov sarı kırmızılı takımın sahasında oynadığı maçlardan büyük keyif aldığını söyledi. Alexey Batrakov Galatasaray tribünlerine övgüler yağdırdı. Rusya milli takım kampında konuşan genç oyuncu, Galatasaray tribünleri hiçbir takımla kıyaslanmayacak kadar iyi. Geçen günlerde Andy Roberts'ın en güçlü atmosferin Galatasaray'da olduğunu söyledi. Burada olmaktan ve bu havayı solumaktan inanılmaz keyif alıyorum ifadelerini kullandı. Taraftarla takımın iletişiminin üst seviyede olduğunu belirten Batrakov, son iç saha maçıydı ve yedek kulübesindeydim. Isınmaya gitmemi söylediler. Yeleği giyip hareketlenmeye başladım. Tam o anda stat inlemeye başladı. Adeta tüylerim diken diken oldu. İçimden beni hemen oyuna al, hazırım dedim açıklamasında bulundu. Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında transfer edilen 21 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da 5 maçta 1 asist yaptı. Beşiktaş'ta milli takım arasını İstanbul'da geçiren Semih Kılıçsoy çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki forveti Semih Kılıçsoy takıma verilen izne rağmen Nevzat Demir tesislerinde bireysel program doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Fiziksel olarak seviyesini yukarı çekmek isteyen Semih, milli ara sonrasında takıma daha güçlü

0: üçlü dönmeyi hedefliyor. Semih Kılıçsoy teknik direktör Vincenzo Italiano ile de özel görüşmeler gerçekleştirdi. İtalyan teknik adamın genç futbolcudan beklentilerini aktardığı ve gelişim göstermesi gereken noktalar üzerinde durduğu belirtildi. Sezonun ilk bölümünde istediği süreleri bulmakta zorlanan Semih, bireysel çalışmalarının yanı sıra Italiano'nun talepleri doğrultusunda kendini hazır tutuyor. Genç oyuncu milli ara sonrasında forma rekabetinde daha güçlü şekilde yer almayı hedefliyor. Beşiktaş'ın bir diğer hücum oyuncusu Yang Yo ise Güney Kore milli takımında gol sevinci yaşadı. Güney Kore'nin Ekvador'u 3-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasında 75 dakika sahada kalan o takımının ilk golünü kaydetti. A milli futbol takımımızla devam ediyoruz. Türkiye Uluslar A Ligi ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geldi. Takımımız mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
1: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslar A Ligi'nde bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımıza Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi. Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper ceza alanında ofsayt yok. Barış vurdu meydan. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
2: Ofsayt, ofsayt.
1: Şimdi bayrak kalktı.
2: Bir bakalım pozisyona. Evet.
1: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalıcıda kaldı Meyhan.
2: Şahane bir pozisyon.
1: İyi geldik kaleye.
2: Yazık.
1: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Zweier devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı, yine pası verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalarında. Şarkı, Melih'le ödüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi Olise. Sıyrıldı Can'dan, orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle aç önünü, böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda kornere gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyhan korner. Bu da bir başka ölçü. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalandırdı tehlike Mbappe. Top alardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerki dripling halinde. Şerki gidiyor. Pası verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattık önüne. Şimdi Şerki. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor.

0: Can Uzun. Can sıyrılma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun ceza alındı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Orada Gülen, kaleci Menyan. Yine böyle çok yaklaştı. Yine Menyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Ceza alanında bir rövaş atan dışarıya. Abdülkerim. Ah, şık gol olsa, çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada, kaptanımız Melih orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulundu. Felix Zivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert, bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirttiği kararlarla tepki çekmişti Okan Hoca'nın. Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük Felix Zivayer'den. Türkiye 0, Fransa 1.
2: Amili takım teknik direktörü Vincenzo Montella 1-0 kaybedilen Fransa mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.
3: I settori hanno un'efficienza fisica e tecnica di top player. Questa è la verità.
4: Yok aslında, özellikle üçlü oynadığınızda fikir tabii ki de daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama biliyorsunuz ki tek başınıza oynamıyorsunuz, rakip de var sahada ve rakip de bugün fiziksel olarak da çok iyi bir baskı uygulayabildiğini görebildik. Yani onlar da biliyorsunuz karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Bu parametreler de devreye girince biliyorsunuz ki rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Bu tabii ki de demek olmuyor ki biz onlarla mücadele edemeyiz. Tam tersi, biz mücadelemizi verdik ve gereğini yaptık aslında sahanın içerisinde. Ama baktığınızda bu maçta fiziksel olarak ve zihinsel olarak çok fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim. Ve bunları tabii ki de benim görevim olarak bunları hemen bir an önce toparlamak. Çünkü bizi bir maç daha bekliyor biliyorsunuz yakın bir tarihte. O yüzden o maça da çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Ve zihinsel olarak ve fiziksel olarak da toparlanınca istediğimiz futbolu oynayacağız. Sağ zemini tabii ki de çok fazla bize yardımcı olmadı bu konuda. Yani rakibinde baskısını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık. Yani aslında teşekkür ediyoruz Kocaeli seyircisine, çünkü hep bizimle oldular. Burada oynamak gerçekten çok keyifli. Bunu sadece bir hoca olarak değil, hem insan olarak da söylüyorum. Çok teşekkür ederim taraftarlarımıza. Eksiklerimiz tabii ki de var. Orkun mesela, Hakan eksikti ama Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Yani kim olacaktı sahada başka? Bence Can Uzun'u çok fazla görmediniz. Can Uzun müthiş bir maç oynadı. Genç bir futbolcu olmasına rağmen şimdi amili takımda performansını göstermeye başladı ve rakibin değerine göre düşündüğümüzde açıkçası eşit bir maç oynadığımızı söyleyebilirim o rakibin değerlerine göre. O yüzden hepsinden memnun kaldım. Gerçekten iyi mücadele verdi bizim takımımız. Sadece dediğim gibi istediğimiz oyuncu alamadık.
2: Milli futbolcularımız Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı karşılaşmayı Aspor'a değerlendirdi.
5: Tabii öncelikle çok üzgünüz. Bence maçın hakkı bu değildi. Özellikle ikinci araya çok iyi başladık ilk 15 dakika. Sonra talihsiz bir gol yedik. Ama 10 kişi kaldığımızda daha iyi gereken mücadeleyi gösterdik bence. Zaten bugün stada gelenler de gerek hakkımızı verdi. O yüzden tabii çok üzgünüz. Bence maçın hakkı bu değildi. En azından bir gol atabilirdik. Ama önümüzde şimdi 3 tane maç var. İnşallah onlardan en iyi sonucu alıp en iyi şekilde devam ederiz. Yani ben hakemin yanına gittim. Hakem de emin değildi zaten. Ondan sonra VAR'dan çağırdılar. İzlemesine rağmen bana tam emin olmadığını, %50-50 olduğunu, işte belki göğsüne de çarptığını söyledi. Daha

0: Pozisyonu izlemedim tabii ki ama bence kırmızı kart değildi yani. Çok basitti. Ama Fransız oyuncular çok konuşmayı seviyor. Etki altına aldılar hakemi. Ama dediğim gibi bence maçın hakkı bu değildi. Ama gereken mücadeleyi gösterdik. Çok üzgünüz ya.
1: İlk önce şöyle başlamak istiyorum. Kocaeli halkına teşekkür ederiz. Müthiş bir destek. Desteklerini çok iyi hissettik arkamızda. Maça gelecek olursak da ben şöyle söyleyebilirim. Fransa'yı elimizden kaçırdık diyebilirim. Çünkü bizim de net pozisyon var. Net bir tane pozisyon yakaladılar. Golü buldular. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ama gidişatımız çok iyi. Öyle söyleyebilirim. Evet, tabii ki de kesinlikle galibiyet olacak. Çünkü kendi evimizde oynayacağız. Ona da çok iyi hazırlanacağız. Kısa bir süremiz var. İnşallah onda da çok iyi mücadele edip 3 puan alan taraf biz olacağız. Ben daha şimdi izlemedim ama saha içerisinde gördüğüm kadarıyla elini koluna değil de omzuna çarptı gibi gördüm. Yani izleyince bakacağım artık ama hakem verdi yani, yapacak bir şey yok.
2: Amilli futbol takımımızın İtalya ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Deneyimli hakem 5. kez Ay Yıldızlı ekibimizin bir maçında düdük çalacak.
3: Amilli takımın UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında pazartesi günü İtalya ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadında oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Bird ile James Mainwaring yapacak. ATV ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın 4. hakemi ise İngiliz Darren England olacak. 41 yaşındaki Michael Oliver Türkiye'nin daha önce 4 maçında görev yaptı. Bu maçlarda milliler 3 galibiyet, 1 de yenilgi yaşadı. A milli takım Oliver'ın geçen yıl Dünya Kupası elemelerinde yönettiği İspanya maçını 6-0 kaybetmişti. Milliler bu yıl İngiliz hakemin düdük çaldığı Dünya Kupası playoff maçında Kosova'yı 1-0 mağlup etti. Türkiye aynı hakemin yönetiminde 2021'de Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'yı 4-2 yendi. Türkiye 2014-2015 sezonunda ise Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kazakistan'ı 1-0'lık skorla geçmişti. Oliver, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un toplam 9 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda temsilcilerimiz 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
2: Amilli futbol takımımız Uluslar Ligi'ndeki ikinci sınavında İtalya ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde iki takımın medya programları da belli oldu. Amilli futbol takımımız İtalya maçına hazırlanıyor. İlk maçında Fransa'ya 1-0 yenilen milliler, Belçika'ya 2-0 kaybeden İtalya ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde medya aktivitelerinin detayları da belli oldu. Her iki takımın medya aktiviteleri 100. yıl Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilecek. Millilerin antrenmanı saat 17'de başlayacak ve 15 dakikası basına açık olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella bir futbolcuyla birlikte saat 19.45'te basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Konuk İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini ise bir futbolcusuyla birlikte 18.15'te basın toplantısı düzenleyecek. İtalyanların antrenmanı ise saat 19'da başlayacak. Uluslar B Ligi 2. grupta Macaristan ve Ukrayna karşı karşıya geldi. Uluslar Ligi, B Ligi 2. grupta Budapeşte'de Macaristan ve Ukrayna kozlarını paylaşıyor. Andrea Maldera ekranda Ukrayna teknik direktörü. Macaristan atakta. Soboslai. Ondan orta arka tarafa doğru kafayla indirilen top. Vuruş top direkten döndü. Daniel Lukaç'la gole yaklaştı Macaristan. Şafer indirdi. Lukaç vurdu. Top direkten geri geldi.

Gol sonrasında Sika'nın sevinci görüntüde. İkinci yarıdayız. Ocheretko'dan pas. Karşı karşıya Krasnopir, Balaştop'tan çok kritik kurtarış. Igor Krasnopir bu büyük fırsatı değerlendiremedi. Beraberlik golü için yükleniyor Macaristan. Şut pozisyonu, savunmadan müdahale, sonrasında kaleci Riznik. Gabor Jurek gole yaklaşan oyuncu. 90+2'deyiz. Oleksandr Nazarenko ikinci sarıdan kırmızı kartlı oyun dışında Ukrayna 10 kişi. Raymond Todt faule maruz kalan oyuncuydu. Ukrayna Macaristan deplasmanında 1-0 kazanarak turnuvaya galibiyetle başlıyor. Uluslar B-Ligi mücadelesinde Polonya ve Bosna-Hersek arasında oynanan karşılaşmanın özet görüntüleri şimdi ekranlarda. UEFA Uluslar Ligi B-Ligi 4. grup maçında Polonya ve Bosna-Hersek karşı karşıya. Polonya teknik direktörü Jan Urban görüntüde. Serbest vuruş kullanıyor Polonya, top dışarıda out. Piotr Zielinski serbest vuruşu kullanan isimdi. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. İkinci devredeyiz. Kaleci Zio Mišić'ten sekti top. İkinci vuruş yine kaleci başarılı. Sonrasında Bosna-Hersek savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor. Zalewski'nin şutunda Zio Mišić'ten iyi kurtarış. Az adamla yakalandı Bosna-Hersek savunması. Zalewski yine. Zalewski top dışarıda out. Çerçeveyi tutturamadı bu kez Nikola Zalewski. Korner kullandı Bosna-Hersek. Arka tarafı açıldı. Top Alay Begoviç vurdu Bulka. Korner kullandı Bosna-Hersek. Top ağlara gidiyor. Ancak öncesinde hakem oyunu durdurdu. Haris Tabakoviç'in Bulka'ya faulünü tespit etti. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Polonya ve Bosna-Hersek sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılıyor. Uluslar C Ligi 2. grupta Ermenistan Letonya'yı net bir skorla geçti. Uluslar Ligi'nde C kategorisinde grup 2'de Ermenistan ve Letonya karşı karşıya. Paolo Nicolato, Letonya teknik direktörü görüntüdeydi. Ermenistan atak geliştiriyor. Tiknezyan kaleye doğru gitti top. Matrevics başarılı. Ev sahibi takım atakta yine. Serobyan baktı kaleye. Serobyan vurdu. Kaleci Matrevics'in müdahalesi var. Korner. Köşe vuruşu kullanıyor Ermenistan. Spertsyan yaptı ortayı. Kafa vuruşu top ağlarda. Harut Yunyan'la Ermenistan üstünlüğü yakalıyor. 31. dakikada golün adı Georgi Harut Yunyan.

Mücadele de ilk kere Ermenistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devrede sert vuruş. Kaleci Kançareviç gole izin vermedi. Zelenkovs'un şutu ekranda. Ermenistan etkili geldi yine. Şagoyan çevirdi içeri. Gol pozisyonu, topağlarda gol. Artur Garibyan atıyor. Ermenistan farkı ikiye çıkartıyor. Garibyan'ın golü farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Korner kullandı Letonya. Ermenistan savunması karşıladı. Top direkten döndü. Konuk ekip gole çok yaklaştı. Bandikyan taşıdı topu. Artem Bandikyan verdi pasını. Sevikyan çekti soluna. Vuruşunu yaptı. Kaleci Matrevic. Savunmanın müdahalesi sonrasında topun direkten döndüğü an yeniden görüntüde. Sevikyan'la 3. gole yaklaştı Ermenistan. Ermenistan Letonya'yı 2-0 mağlup ediyor. Ekranda bir son dakika gelişmesi var. Onu da sizinle paylaşalım sevgili seyirciler. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Orhan Okulu şampiyon oldu. Bir kez daha aktaralım. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde kazanan Orhan Okulu şampiyonluğunu ilan etti. Yeniden Uluslar Ligi ile devam ediyoruz. Futbola dönüyoruz. C Ligi'nde Karadağ sahasında geriye düştüğü mücadelede Güney Kıbrıs Rum kesimini mağlup etmeyi başardı. UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 2'de Karadağ ve Güney Kıbrıs Rum kesimi karşı karşıya geliyor. Manksios, Güney Kıbrıs Rum kesimi teknik direktörü ekrandaydı. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Karadağ atakta, vuruş top dışarıda. Ognjen Gašević şutun sahibiydi. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Görüntülerimiz ikinci 45 dakikadan. Güney Kıbrıs Rum kesimi atak geliştiriyor. Sionis çevirdi içeri. Vuruş top direkten geri geldi. Konuk takım gole çok yaklaştı. Güney Kıbrıs Rum kesimi rakip alanda kalabalık. Sarula'dan pas. Marcus Edwards topu ağlara gönderiyor. Konuk ekip 55. dakikada öne geçiyor. Marcus Edwards'ın golü yeniden ekranda. Uzak köşeye düzgün bir vuruş yapıyor Edwards. Beraberlik çabaları var. Karadağ'da orta geldi. Vuruş top direkten dönüyor. Gole çok yaklaştı ev sahibi ekip. Atak devam ediyor. Bir orta daha. Gözler hakemde karar penaltı. Sarula pozisyonun içindeki oyuncu Güney Kıbrıs Rum kesiminde. Kristoviç'in vuruşunda top direkten geri geldi. Karadağ'ın atağı devam etti. Sonrasında orta. Burada karar penaltı. Beraberlik şansı ev sahibi ekip için. Kristoviç topun başında. Nikola Kristoviç topu ağlarda gol. Karadağ eşitliği yakalıyor. Nikola Kristoviç'in beraberlik golü ekranda.

0: 86. dakikadayız. Kafayla içeri çevrilen top. Osman iç dokundu. Karadağ öne geçti. Krstović çok iyi yükseldi. Kafayı vurdu. Milutin Osmaić doğru zamanda doğru yerde. Son bölümde Güney Kıbrıs Rum kesiminin baskısı var. Top kaleci Popovic'in ellerinde. Son düdük geliyor. Karadağ rakibini 2-1 mağlup ediyor. Uluslar B Ligi 1. grupta Slovenya'nın İskoçya'yı ağırladığı ve Aspor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelenin özet görüntülerini şimdi sizlerle buluşturuyoruz.
1: Horatio Feštić düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Pokonyoli ekranda değerli futbol severler. Şimdi Slovenya etkili geliyor. Ceza sahasına girme çabası. Gol pozisyonu ve top ağları gidiyor. Šporar golü atıyor. Ve gözler bir anda yardımcıya dönüyor. Yardımcının bayrağı havada. Etkili geldi Slovenya. Bir kez daha izliyorsunuz. Topun ayaktan çıktığı an ve Šporar top ağları gönderse de ağları giden bu top gol değeri kazanmıyor. 14. dakika, savunmanın arkasına güzel bir pas. Hareketlenen futbolcu Sturm. Karşısına Jack Hendry geldi. Sturm orta pozisyonu yaptı, ortayı. Gol durumu, inanılmaz bir pozisyon. Šporar. Mutlak fırsat. İşte pozisyon. Bu vuruş istediği gibi değil. Orada ayağını uzatmaya çalıştı. Matko, o da dokunamıyor. Adam paylaşımı konusunda uyarı yaptı. Ceza sahası iç hareketli, köşe vuruş kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya. Vanya Durkušić. Sürpriz bir kafa vuruşu Vanya Durkušić. Ama Yandre'ye isabet ediyor. Solda bir boşluk vardı. McKin ters bir top atıyor. Brekalo karşıladı. Gol pozisyonu olacak. Yerden vuruş. Direkten dışarıya. Robi Yur. İlk milli maçı. Böyle vuruyor direkten dışarıya. İkinci yarı başlayacak İskoçyalı. Futbolcular hazırlık yapıyorlar ve ikinci yarı başladı. Keyifli seyirler, bakalım neler olacak ikinci yarıda. Slovenya savunması yine dikkatli. Şimdi Robi Yur. Baskı var. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Kaleciden kurtarıyor ama. McBurney. İnanılmaz bir pozisyon. Oblak. İşte bir kez daha izliyoruz. McBurney ile gole çok yaklaşıyor. İskoçya kaleci Oblak. Gilmore. İyi paslaşmalar Gilmore. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon. Oblak. İzin vermiyor. Ben buradayım diyor Oblak. Bir kez daha izliyoruz. Top İskoçya'da. Scott McKenna ve Gilmore. Bir ara pas savunmanın arkasına. Top kaybı. Atak devam edecek. Dönen topları da topluyorlar. Güzel bir pas. Bovi. Gol pozisyonu. Bovi. Müthiş bir fırsat. İskoçya. Golle burun buruna. Bovi istediğini yapamıyor. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon bu. Gilmore. Bovi. Mücadelenin hakemi 90 dakika bitti diyor. İskoçya deplasmanda.

0: zaman da Slovenya ile karşı karşıya geldi ve maç 0-0 tamamlanıyor.
1: Uluslar Ligi'nde dünya şampiyonu sahaya çıkıyor. İspanya'nın İngiltere'ye konuk olacağı mücadele saat 21.45'te A Haber ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Çekya-Hırvatistan maçı da aynı saatte başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak görüntüye gelecek.
2: Uluslar Ligi'nde 3. gün maçları oynanıyor. Saat 21.45'te iki karşılaşmanın heyecanı Turkuaz Medya'da yaşanacak. A Ligi 3. grupta dev bir maç futbol severleri bekliyor. Thomas Tuchel'in İngiltere'si ile son Avrupa ve Dünya Şampiyonu İspanya karşı karşıya gelecek. İtalyan Davide Massa'nın yöneteceği mücadele A Haber'den naklen yayınlanacak. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesini 2032'ye yükselten İspanya, Euro 2024 finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti. İspanyollar son yıllarda yakaladıkları büyük başarıları sürdürmek istiyor. Dünya Kupası'nda 3. olan ve 1966 şampiyonluğunun ardından en iyi dereceyi elde etmesine rağmen hayal kırıklığı yaşayan İngiltere'de özgüven arıyor. A Ligi 3. gruptaki diğer karşılaşma Çekya ile Hırvatistan arasında oynanacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak Prag'daki maçı İtalyan Simone Sosa yönetecek. Hırvatistan yaklaşık 10 yılın ardından ilk kez farklı bir teknik direktörle serüvenine başlıyor. Hırvatistan tarihinin en başarılı ve en uzun süre görev yapan teknik direktörü Zlatko Dalic, 32 turunda elendiği Dünya Kupası'nın ardından 9 yıllık görev süresini noktaladı. Slaven Bilic takımın başına geçti. Çekya'da da Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Miroslav Kubek görevinden alındı ve takımın başına İspanyol Santi Denia getirildi. İki ülke yeni teknik direktörleriyle Uluslar Ligi'nde başarı hedefliyor.
1: Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarın gruplarda ikinci maçlar başlıyor. Vitrinde ise Sırbistan-Hollanda, Almanya-Yunanistan ve Norveç-Portekiz mücadeleleri var.

Uluslar Ligi gruplarında ikinci maçların heyecanı başlıyor. Birbirinden keyifli ve rekabetçi karşılaşmalar A Spor ve A Haber ekranlarında futbol severlerle buluşuyor. A Ligi ikinci grubunda günün ilk karşılaşmasında Sırbistan Hollanda'yı ağırlayacak. İlk maçında sahasında Yunanistan'a son dakika golüyle kaybeden Sırbistan, taraftarı önünde ilk galibiyetini arayacak. Hollanda ise Almanya karşısında aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından Belgrad'da 3 puanla tanışmak istiyor.

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Simon Marciniak yönetecek. Belgrad'daki zorlu randevu A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Grubun diğer maçında ise Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Yunanistan'ı konuk edecek. Sahasındaki ilk galibiyetini hedefleyen Panzerler 3 puanla yola devam etmek istiyor. Son dönemde genç oyuncuların da katkısıyla çıkışa geçen Yunanistan'sa güçlü rakibi önünde grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor. Augsburg Arena'da oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. 21.45'te başlayacak mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Günün bir diğer vitrin karşılaşmasındaysa Norveç

0: ve Portekiz kozlarını paylaşacak. A Ligi 4. grubunda yer alan iki takım da turnuvaya galibiyetle başladı. Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup ederken Portekiz Galler'i 1-0'lık skorla geçti. Saat 21.45'te başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Fransız hakem François Le Texier'in yöneteceği randevuda gözler Haaland ve Ronaldo'nun performansında olacak. Fransa'da milli takımımıza karşı oynanan Uluslar Ligi mücadelesinde sakatlanan Kylian Mbappe'nin durumu belli oldu. Fransa'da Kylian Mbappe şoku yaşanıyor. Kocaeli'de oynanan Türkiye-Fransa maçında takımının galibiyet golünü 54. dakikada atan ve sakatlanan yıldız oyuncu karşılaşmaya devam edememişti.
1: Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalandırdı tehlike Mbappe. Topalarda.
0: Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Mbappe'nin sakatlığı sebebiyle takımının kalan maçlarında oynayamayacağı ve tedavisi için Real Madrid'e döneceği belirtildi. Milli takımın başındaki ilk sınavına Türkiye karşısında çıkan Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane da Mbappe dizinden sorun yaşadı. Maalesef diğer maçlarda kadroda olamayacak dedi. Fransa pazartesi günü Belçika ile deplasmanda karşılaştıktan sonra 2 Ekim Cuma günü İtalya'yı konuk edecek. Zidane'ın ekibi 5 Ekim'de ise Belçika'yı ağırlayacak. Horozlar bu maçlarda Mbappe'den faydalanamayacak. Kylian Mbappe kaydettiği 67 golle Fransa milli takımının en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftası derbiye sahne olacak. Anadolu Efes ve Beşiktaş yarın akşam kozlarını paylaşacak.
2: Potada ilk hafta derbi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes'in Beşiktaş'ı konuk edeceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçı Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Derbide Emin Moğol Koç, Zafer Yılmaz ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü görev yapacak. Bu sezon sadece bir resmi maça çıkan Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, Eurolig'in ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 kaybetti. Beşiktaş'ta Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe tarifine 72-59, 13 sezon aradan sonra katıldığı Eurolig'in ilk maçındaysa sahasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan ilk maçı Beşiktaş sahasında 78-69 kazanırken Efes evinde oynadığı müsabakayı 89-80 galip tamamladı. Beşiktaş Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında da Anadolu Efes'i 91-82 yenerek finale yükselmişti.
0: Avrupa Boks Şampiyonası'nda 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz madalya kazanarak çok başarılı performanslar ortaya koyan milli boksörlerimiz yurda döndü.
3: Elimizden geleni yaptık. Turnuva bizim için güzel geçti. Kadınlar halinde Avrupa şampiyonuyuz. Gururla söyleyebilirim. Ve çok iyi performanslar sergiledi. Bu da 2028'in göstergesi olsun. Her şey güzel gidiyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Siz de bize inancınızı kaybetmeyin ve yola devam edelim. Turnuvanın en iyi boksörü seçildim. Ya bizim takımdan kim alırsa alsın aynı mutluluğu yaşayacaktım gerçekten. Mutluyum. Dedim, orada da söyledim, geri dönüşümüzün imzası olsun diye. Son zamanlarda çok yenilgi yaşıyordum. Psikolojik olarak iyi değildim. Kendimi, inancımı kaybediyordum ve kaptanımız Musenaz Çakıroğlu, takım arkadaşlarım ve hocalarımın, federasyon başkanımın bana güvenciyle beraber kendimi toparlama, kendime inanma şeyine girdim. Onlar aklıma geldi. Herkes pes edebilir ama ben hiçbir

0: zaman pes etmedim. Dünya Şampiyonası'nda Liverpool'da yenildiğimde de paylaştığım bir söz vardı. Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz diye. Hala söylüyorum. Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz. Pes etmeyeceğiz. Bizim takımın kimse pes etmez. Yani kimse bırakmaz. O yüzden elimizden ne geliyorsa o varış çizgisini geçene kadar bu ülke için, bu bayrak için, bu vatan için, şehitlerimiz için, Türk kadın için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
1: Oldukça mutluyuz ülkemize böyle güzel bir başarıyla döndüğümüz için. Hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi biraz dinlenip keyfini çıkarıp hazırlıklara yine devam edeceğiz. Hedefimiz olimpiyatlar. Los Angeles'ta da yine aynı performansı göstermek istiyoruz Esra ablamla birlikte. Takım halinde de kürsüdeydik biliyorsunuz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Fenerbahçe kulübü olarak da çok büyük bir başarı yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
2: İlk 19 yaşımda ilk büyüklerim altın madalyayla ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. İstiklal Marşımızı okuttum. Her uluslararası turnuvaya gittiğimde her zaman altın madalya için savaşıyorduk. Hep altın madalyayla döndüm ülkeme. Bundan sonraki hedeflerim de aynı şekilde altın madalyayla dönmek. Bizi destekleyen takım arkadaşlarıma, baş antrenörüme, hocalarıma, federasyon başkanımıza hepsine çok teşekkür ederim.
3: Büyük bir gurur, bu kelimelerle anlatacak bir şey değil. Çok mutluyum, çok gururluyum. Büyüklerde, elitlerde ilk maç Avrupa şampiyonamdı. Burada şampiyon olmak nasip oldu. Takım halinde ikinci olduk. Erkeklerde 3 madalya aldık. 2 gümüş, 2 bronz, 1 altın. Bu altın nasip oldu işte. Çok güzel bir duygu benim için. Çalışıyoruz Ocak ayından beridir. Yaklaşık 1 yıldır çalışıyoruz. Güzel antrenmanlar yaptık. Güzel emekler verdik. Ve Allah'ın izniyle çok şükür karşılığını aldık. Şampiyon olduk. Bu yılın son turnuvasıydı. Güzel kapattık yılı. Allah'ın izniyle 2027'de Dünya Şampiyonası var. Orada da çok güzel bir şekilde şampiyon olarak, yani daha çok altın madalya getirerek takım haline tekrardan şampiyon olmayı diliyoruz.
4: Aspor ekranlarında ana haberde sona geldik sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
5: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.
6: Reklam. Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
14: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
15: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh!

0: İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarından mutlu akşamlar. Uluslar Ligi özel yayınımıza hoş geldiniz. Serkan Korkmaz ve Uğur Aktan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İyi yayınlar. Uluslar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor.

0: Dün geride bıraktığımız akşam milli futbol takımımız Kocaeli'de dünyanın belki de en güçlü oyuncu havuzuna sahip olan takımlardan birisi Fransa'yı konuk etmişti. Aslında çok iyi mücadele ettiğimiz karşılaşmadan da ne yazık ki puansız ayrıldık. Tabii ki ağırlıklı olarak programın özellikle ilk bölümünde Türkiye-Fransa mücadelesini konuşacağız. Yine bizim grubumuzda oynanan bir diğer mücadele İtalya-Belçika karşılaşmasının da kaçıranlar için özet görüntüleri ilerleyen dakikalarda A-Spor ekranlarında olacak. Akşamın maçlarını konuşacağız. Bugün yine futbol severleri birbirinden keyifli karşılaşmalar Turkuaz Medya kanallarında bekliyor olacak. Biz Türkiye-Fransa maçıyla Serkan Korkmaz dilerseniz bir giriş yapmış olalım. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane maçın ardından yapmış olduğu açıklamada kazandık ama zor oldu. Türkiye iyi mücadele etti, iyi oynadı dedi. Bizim biraz hakkımızı da sanki Zidane teslim etmiş oldu maçın ardından.
1: Ya tabii şimdi pek çok kişiye göre dünyanın en iyi futbolcusu Mbappe, pek çok kişiye göre dünyanın en iyi kadrosu Fransa ve pek çok benim kuşağımdan insana göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından birisi olan Zidane'ı ağırlamak acayip keyifliydi. Yani genelde bu dönemlerde mazur görün tabirimi ama dandik hazırlık maçlarıyla hakikaten... Yani çok keyifsiz oluyordu milli aralar değil mi futbol severleri için? Evet. Abi şimdi ortama bir baksanıza. Mbappe geliyor. Mbappe ile Arda geliyor. Karşı karşıya geliyor. Zidane'ı ağırlıyoruz falan. Montella ile Zidane öpüşüyor. Hani Oliver maçımızı yönetecek.
0: Evet, yani İtalya o da bir hakemi.
1: Yıldız hakem yani.
0: Orada dünkü hakem de günü. Felix Weyer de çok önemli bir hakem.
1: Ama hayal kırıklığıydı o benim için. Yani hayal kırıklığıydı derken yani hamaseten söylemiyorum. Hani işte bizim aleyhimize şunu yaptı bunu yaptıdan ziyade genel olarak performansı büyük hayal kırıklığıydı. O seviyenin performansını sergilemedi. Ben ona çok üzülüyorum. Yoksa gerçekten Uğurcan'da kırmızı kart göremedim. Yani bilmiyorum bence kötü maç yönetti. Bize de ağır bir darbe verdi. Hani Uğurcansızlık belki hayırlara vesiledir. Çünkü Uğurcan da çok formda olmadığı bir dönemdi. Yine de çok keyifliydi. Hani böylesine bir milli maçlar nedeniyle lige verilen aralar genelde futbol severlerin tüm dünyada hoşuna gitmez ama yani ben gene Dünya Kupası'ndaki formuma kavuştum. Yani oturup izliyorum bir maçı. Belki bir iki maça gidip geliyorum. Turkuaz kanallarında zaten veriliyor. En son kayıttan tekrar geri dönüp merak ettiğim maçları izliyorum. Hakikaten mini bir Avrupa Şampiyonası izliyor gibiyim. Çünkü özellikle bu A ligi, B ligi, C ligi diye ayrımdan sonra A ligi maçlarının her biri çok yani gerçekten. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, yarı finali, minimum yarı finali hatta finali gibi gelişmeye başladı. Müthiş bir futbol heyecanı. Hani ilk başta pek çok kişinin çemkirdiği, biz de hani böyle San Marino'lar falan o ayar takımlarla oynarken ya bu ne şimdi ya falan. Daha eli yüzü düzgün bir takımla.
0: Biraz külfet geliyordu.
1: Ya üf, yine mi milli ara falandan. Şu anda inanılmaz bir futbol şölenine dönmüş durumdayız. Açıkçası ben durumdan hayli hoşnutum. İlk kez hayatımda 4 maçlık bir milli ara yaşayacağım. Herhalde hepimiz öyle
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet doğru. 3 hafta.
1: Ben hani hatırlayamıyorum geriye dönüp
2: sezon ortasında evet.
1: İlk defa 4 maçlık bir milli ara. Hakikaten mini bir Avrupa Futbol Şampiyonası gibi. Üstelik hani bizim A liginde olmamızın ayrı bir keyfi var. Dünya Kupası'nda ağır zayiat gördük. Hani oranın travmasını atlatacak bir umut ben dün sahada buldum kendi adıma ki. Aslında ben de kötümserdim yani kesinlikle yenileceğiz. İnşallah fark yemeyiz falan diye düşünenlere karşı direnen bir tarafım vardı sektör çalışanı olduğum için. Fakat dün gerçekten umutla doldum. Özellikle İtalya'yı da hatta yeni versiyon Belçika'yı da biraz gözüme kestirmiş onları yenebilecek onlardan puan alabilecek bir umutlanma halindeyim ne yalan söyleyeyim bilmiyorum sizde de oldu mu?
0: Ben dün
1: hayli umutlandım.
0: Ben de yani Dünya Kupası'ndan sonra özellikle milli takımın nasıl bir reaksiyon göstereceğini çok fazla merak ediyordum ki Montella kadroda çok fazla keskin değişikliğe gitmedi Dünya Kupası'ndan sonra aday kadrodan bahsediyorum. İşte zorunlu sakatlıktan dolayı olmayan isimler vardı. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür gibi isimler. Ama yine aynı birçok oyuncu noktasında ısrarcıydı Montella. Nasıl bir reaksiyon vereceğimizi merak ediyordum. Bunu hamaset için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın, ama dün gerçekten Fransa karşısında puan almamız

0: maçtan bile değildi. Hatta belki zaman zaman böyle galibiyete dahi yaklaştığımız anlar oldu karşılaşmada. Bilmiyorum Uğur, sen nasıl yorumlarsın?
1: Kesinlikle kazanabileceğimiz bir maçtı. Yani bu tarz sizden güçlü ya da size denk takımlarla karşılaştığınız zaman anları doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi Fransa ile oynarken bir Bulgaristan'la oynamak gibi değil. Bulduğunuz pozisyonları iyi değerlendirirseniz o fırsatı zaten maç içerisinde sadece bir iki kere veriyor Fransa gibi takımlar, işte bu kadar güçlü takımlar. Yani İsmail'in vurduğu kafa vuruşu mesela çok net bir pozisyondu bence. Kesinlikle. O top golle sonuçlanmış olsaydı muhtemelen maçın ritmi tamamen bize dönecekti ve zaten dar alanda iyi savunma yapan bir takımız, o boşlukları çok fazla vermeyecektik. Muhtemelen de kazanacaktık. Çok iyi bir başlangıç yapacaktık. Grubumuzdaki 4 takımın 3'ü Dünya Kupası'ndan sonra teknik direktör değişikliğine gitti. Dolayısıyla teknik direktör değişiklikleri her zaman yeni oyuncu grubu için bir heyecan oluyor. Fransa'da da göreve gelen isim Zinedine Zidane gibi bir efsane olunca, hani hem Fransız futbolcular kendini ispatlamak için yeniden ciddi bir efor sarf etti. Yani Mbappe bile, yani her şeyi yaşamış bir oyuncu, o bile heyecanlanmıştır mesela dün maça çıkarken. Zidane çok uzun bir zamandır zaten Fransa milli takımını bekliyordu, kovalıyordu. Birçok teklifi reddettiğini zaten burada maçtan önce de konuşma fırsatımız olmuştu. Ama şöyle enteresan bir istatistik varmış. Çok uzun bir zamandır, yaklaşık 30 yıla yakın bir süredir Fransa milli takım teknik direktörleri ilk maçlarını kazanamıyorlarmış mesela. Amiens Jacquet'ten beri. O da zaten Dünya Kupası'nı kazanmıştı Zidane'la birlikte. Fransa 98'i kazanmışlardı. Hani o istatistiği terse çevirmek için de belki Zidane'ın üstünde biraz baskı olabilir ama hani yurt dışındaki basını da incelediğimizde Fransa'nın oyunda çok tatmin etmemiş gibi gözüküyor insanları. Evet. Ben yani puan %100 alabilirdik bence ya, ama Fransa'da kazanabilirdik de.
0: Döşan döneminden çok daha farklı bir oyun anlayışına sahip bir sahada, böyle biraz daha kontrollü. Yani o kadar çok sahada kaliteli ayak bulunmasına rağmen daha evet, tutucu, daha kontrollü bir Fransa oyunu var gibiydi.
1: %100 katılıyorum. Ya bu işte birazcık belki Dünya Kupası'nda beklentileri yerine getirememiş olmanın verdiği bir tutuculuk olabilir. Yeni bir teknik direktörle yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açmış olmanın verdiği bir tutuculuk olabilir. Bu arada Mbappe'nin de sol kanatta oynamaktan çok mutlu olmadığına dair haberler var. O da enteresan bir gelişme bana göre.
0: Bu arada yani, sakatlığından dolayı da aday kadrodan çıkartıldı.
1: Real Madrid'e döndü. Daha büyük bir tehlike El Clasico'yu da kaçırabileceği söyleniyor. Yaklaşık bir ay var El Clasico'ya ama yani çok kolay gözükmüyor oraya yetişmesi açıkçası. Real Madrid'de de biraz krize dönüşebilir bir durum. Çünkü yani alternatif olarak Carlos Espi var ama sezona tamam iyi başladı ama çok farklı profiller Mbappe'ye göre. Daha çok son dakikalarda girdiği maçlarda skora katkı yapıyor Espi. Mbappe'nin yerini asla doldurabilecek bir oyuncu değil. Zaten orada puan farkı da biliyorsun 6'ya evet, çıktı. Bir anda Real Madrid ve Mourinho erkenden havlu atabilirler Liga'ya. O açıdan bu maç biraz belki La Liga'nın kaderini de şekillendiren maç olarak tarihe geçebilir belki. Bekleyip görmek lazım. Ama Madrid basınında ciddi bir panik havası hakim şu anda. Ya biraz belki yediğimiz gole değinmek lazım. Biraz belki Salih orada ilk topu aldıktan sonra mesela Uğurcan'dan arkasında yaklaşık bir 30 metrelik boşluk var. Orada topu almadan şöyle bir arkasına baksa, bir çevre kontrolü yapsa, arkasındaki boşluğu görse, alıp dönse zaten bir daha tekrar Uğurcan'a dönmesine gerek kalmayacak. Çok basit bir detay belki ama işte bu kadar üst seviyede çok küçük detaylar bile fark yaratabiliyor. İşte İspanya milli takımı şampiyon oldu mesela. Hani Rodri Unai Simon'dan o topu aldığında tekrar geri dönmüyor mesela. Alıp hemen geri dönebiliyor ve çevre kontrolünü yapıp devam edebiliyor. Bu açıdan ben Dünya Kupası'na çok fazla eleştirildi belki ama belki Hakan Çalhanoğlu'nun hakkını teslim etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın en büyük takımlarından birinde o pozisyonda yıllardır, çok uzun bir süredir istikrarla oynayabilen bir takım kaptanımız var.
0: Şunu aradık biraz.
1: Bence aradık Hakan Çalhanoğlu'nu. Hem saha içindeki kalitesini aradık hem de tecrübesini aradık. Şunu unutmamak lazım. Hakan Çalhanoğlu son 3 Şampiyonlar Ligi finalinin ikisini ilk 11'de başlamış bir oyuncu. Bu çok değerli. Belki bir Türk futbolcusunun çıkabileceği en üst seviyelerden bir tanesi. Tabii ki zaman zaman kariyerleri boyunca bir sezon çok iyi geçmiş oyuncular var ama çok uzun bir zamandır, 10 yıldır, ya neredeyse belki 15 yıldır Hakan Çalhanoğlu gibi futbolun zirvesinde kalabilmiş bir milli oyuncu çok fazla yok Türk futbol tarihinde. Bu açıdan bakıldığında ben Türk futbolunun hala Hakan Çalhanoğlu'ndan alabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Biraz bence bu açıdan elimizdekilerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yine bir başka orta saha problemi. Uğurcan'ın kırmızı kart pozisyonunda mesela İsmail Yüksek, top İsmail Yüksek'te, baskı yok, pres yok, çok basit bir hatayla topu rakibe teslim ediyor. İsmail çok iyi oyuncu, çok eforlu, ikili mücadele kazanma oranı çok yüksek, çok tempolu. Avrupa'nın ben büyük kulüplerinde de oynayabileceğini düşünüyorum ama hani Fenerbahçe'de o Jorge Jesus ona formayı verdiğinden beri, ilk döneminden beri bu tür sakarlıkları, bu tür işte basit hataya yatkınlığı çok fazla bitmedi. Bu eşiği bence atlaması gerekiyor artık İsmail Yüksek'in kariyerinde bir üst seviyeye çıkabilmesi adına. Çok küçük iki tane hatayla kaybettik ve bence çok yazık oldu.
0: Özellikle Serkan Korkmaz da bahsetti az önce. Dünya Kupası sonrası biraz belirsizlik vardı takım üzerinde ve dün kaybetmemize rağmen işte İtalya ve Belçika maçlarına da sanki biraz daha umutla bakabileceğimiz bir oyun gördük ve belki de Fransa profilindeki takımlara karşı da artık bundan sonra nasıl

0: Belki de oynamamız gerektiğini de prova etmiş olduk. Çünkü çok yakın zamanda çok farklı bir İspanya mağlubiyeti yaşamıştık Konya'da. Oradaki oyun anlayışı biraz eleştirilmişti Vincenzo Montella'nın. Ama dün biraz daha haddini bilerek oynayan ve sahada ayakları yere basan bir amili futbol takımı vardı sanki.
1: Kesinlikle, ama birkaç konuya çok katılmıyorum. Lütfen. Ve hani bence bu tip bir futbol programını keyifli kılan şey farklı görüşlerin çatışması olabilir. Bir, bence Hakan'ı hiç aramadık. Benim gözlerimin aradığı Kenan'dı. Yani tek bir şansım olsaydı eksiklerden kimi seçersin diye sorsanız, yani Kenan'ı bence acayip aradık. Hani Hakan konusuna gelince, ben dün sahada gerçekten inanılmaz büyüyen bir Arda Güler gördüm. Arda Güler'le Hakan Çalhanoğlu'nun herhangi bir kurguda Arda'yı sahada falan oynatmakla hiçbir şekilde birlikte oynama ihtimalleri Fransa seviyesinde bir maçta bence yok. Yani dün Hakan olsaydı korkarım yakın zamana kadar pek çok kereler bunu yapan Montella Arda'yı yedek bile bırakabilirdi. Yani o kadar da değil diye düşünüyorsunuz ama çok eski değil bu söylediklerim.
2: Yaşandı.
1: Ve hani Arda ve Hakan'la Fransa karşısına çıkmak, şu Fransa'nın karşısına çıkmak iyi bir fikir olmayabilirdi. Bir şeye daha katılmıyorum. O da Fransa'nın daha temkinli ve kontrollü olması durumuna. Bence Fransız futbolcuların biraz burnu kalkmış. Her biri acayip starlar. Ben sahada kibir gördüm. Rakibi küçümseme gördüm. Konsantrasyon eksikliği gördüm. Yoksa hani kontrollü oynayalım ya, bunlar da bakma sen Arda falan var orada falan gibi bir şeyden kaynaklanan bir çekince görmedim. Benim gördüğüm Fransa için tehlike çanları çalıyor. Saha içinde yani şu sahte sevinçler falan. Dembele mesela böyle biraz bana çok garip geldi ve mutsuz geldi. İşte solda olması Mbappe'nin. Gerçi Mbappe'nin elinden geleni yaptı. Maçın zeminini biz tabii televizyondan çok anlamadık. Orada bizim pek çok arkadaşımız bu binadan görev yaptılar ve tüm dünyaya bu büyük maçın sinyalini verdiler ama zeminden çok şikayet oldu. Mesela ben yayında anlamadım zeminin kötülüğünü. Mbappe'nin sakatlığını bile buna bağlandığını gördük. Yani o iki şey temelde katılmıyorum. Bence Hakan'sız bir dönem ne mutlu geldi. Çünkü Hakan'a çok fazla gebe kaldık. Ve Hakan sadece milli takım sürecinin son döneminde bence çok faydalı bir kaptana dönüştü. Evet, olgunluk dönemindeyiz. Fakat şu anda bizim şöyle bir bahtsızlığımız var. Futbol çok acımasız bir arayüz ve endüstri olarak da artık hani dünyanın en güçlü siyasi figürlerinin birbirlerini telefonla arayıp kırmızı kart iptal ettirdiği önemde gelişiyor
0: dünya
1: olaylar. Hakikaten çok farklı bir arayüze dönüştü. Trump'ın da bunda payı çok büyük. İyi anlamda söylemiyorum ama çok da kötü anlamda da söylemiyorum. En azından Trump'ın o tavrı sayesinde futboldaki pek çok maske düşmüş oldu. Hani canım FIFA yapar mı öyle şey? Yok UEFA adalet dağıtır. İnanılmaz sportif, olimpik ruhla çalışan derneklerdir bunlar. İsviçre merkezi falan. Onların hepsinin yalan dolan olduğunu gördük. Ben açıkçası dün sahada sıkıntılı bir Fransa gördüm ve bu bir fırsattı. Montella'ya yönelik olumsuz eleştiri yapabileceğim çok fazla bir şey bulamadım. Bu uzun süredir çok başıma gelmemişti. ama çok kötü bir cümle. Öyle söylemek istemezdim ama Hakan'ın yokluğunda da iyi bir takım olabileceğimizi görmüş oldum. Ben mesela çok daha değişik bakıyorum. Hakanlı bir milli takım bana Arda'sız ya da hem Arda'lı hem daha korkuncu, hem Arda'lı hem Hakanlı bir milli takım çağrışımı yapıyor. Öyle bir şeyin de biz bu seviyelerde bence gerçekten İsmail gibi askerlere, Salih gibi savaşçılara orta sahada çok ihtiyacımız olan maçlarda o ikiliyi ancak Arda'yı sağa koyarak falan oynatmamız mümkün. Ki bence bu komik. Hani Arda'yı sağda oynatmak, İrfan'ı sağda oynatmaktan bile saçma.
3: Yani sağlıklı bence. Bir Orkun'u nerede görüyorsun abi?
1: Orkun'a bayılıyorum. Yani Salih ve yani benim ikilim Orkun olduğunda şey değil yani dün akşamki ikili değil. Salih Anladım. Ve İsmail değil.
3: Anladım.
1: Benim ikilim Salih ile Orkun. Salih ile Orkun önlerinde Arda abi. Yani hiç Yani o kadar netim ki ben. Hani siz Hakan'ı nereye koyuyorsun? Sola bir ara Şenol

0: Hoca koyardı hani. Sola koyardı. Belki de Hakan, o yüzden zaten evet. Bu kadar kötü. Aklımda bir Hakan Çalhanoğlu milli takım hikayesi var. Benim aklımda iyi bir Hakan Çalhanoğlu anısı yok milli formayla. Çok yok yani. Bir Avrupa Şampiyonası var. Yani
1: sizce artık Hakan Çalhanoğlu'nun olmadığı milli takıma alışmalı mıyız?
0: Bu arada şunu da itiraf etmeliyim. Hakan Çalhanoğlu milli takımın son döneminde muazzam bir kaptanlık performansı ve saha içi performansı sergiledi. Eyvallah. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Ama hani artık Arda geldi. Ve ben abi yani çok her günün kayıp olduğunu düşünüyorum. Arda Güler'e kaptanlık pazı bandının verilmediği her gün bir kayıptır. Dün de sahanın lideri, takımın lideri Arda Güler'di arkadaşlar. Yani kaptanlık pazı bandının Merih'te olduğuna bakmayın. Bu takımın lideri Mbappe için de Arda Güler'di. Zidane için de Arda Güler'di. Bir bizim için değil. Hani biraz artık gerçeklerle yüzleşelim. Hani Fransa'da şeyi tartışıyor olmak gibi. Griezmann bu takımın lideri diye ısrar eden bir grup var. Adam bıraktı zaten. Ama Mbappe var yani.
2: Arda ister mi peki banda?
0: Arda mı?
2: Evet.
0: Arda bence kolunda bantla doğdu. Bak o kadar iddialıyım. Yani Arda'nın sen kaptanlık ister misin derken cümleni bitirtmez. Evet derken. Yani Arda'daki gelen hırs, liderlik kapasitesi. Abi Milan'da.
1: Kesinlikle.
0: Milan'da Conte falan varken adamın tavırları beni rahatsız ediyordu ilk başta. Yani biz biraz Türk olduğumuzdan dolayı ya kardeşim kendini kabullendir, ortama ayak uy, siyasete karışma falan filan derler yani. Abi çocuk hani bir dakika ya falan modunda yani. Hani ben topçuyum diyor yani ve Mbappe falan ona bakarken devre arasında bir konuşma geçmiş aralarında. Deşifre oldu. Ben yabancı bir kaynaktan okudum bugün. Demiş ki oyuna ayak uydurma demiş Arda'ya. Oyun sana ayak uydursun demiş. Hani yani konuşma bu şekilde cereyan ediyor. Ne konuştunuz devre arasında diye sormuşlar Mbappe'ye. Mbappe ona böyle söyledim demiş. İspanyol bir kaynaktan okudum.
1: Evet.
2: Bu sezon çok gol attırdı Mbappe'ye.
0: Mbappe için şu anda hani zamanında Icardi için Kerem neyse. Evet. Hani biliyorsun hani futbolcular da işini bilir. Hani şey derler ya futbol oyuncuları, futbolcular zekidir falan filan. Hani futbolcular da işini bilir. Yani Mbappe'de Arda'dan nasıl faydalandığını en iyi bilen adam ve Arda sevilen bir çocuk. Hani böyle bir Emre Çolak antipatisi vardır hani böyle hani daha tam kendini ispatlamadan saha içinde enteresan paslar denemek, didişmek falan filan gibi. Arda'nın hiçbir hareketi kimseye batmıyor arkadaşlar İspanya'da. Hatta yani teknik direktörler için tatlı bir belaya dönüşmüş durumda. Neden az oynattın, neden erken çıkarttın, neden geç aldın falan. Sürekli onun etrafında dönen bir eleştiri.
1: Mourinho'nun en çok eleştirildiği konu belki de sezon başından bu yana Arda konusu.
0: Zaten yani biraz daha dişini sıkması lazım. Ocağı görmez Mourinho bence.
2: Kolay bakalım. Değil.
0: Ya gidişat yani, öyle.
2: İlk
0: oynadıkları futbol falan da çok
1: ucuna ya da devamını görecekse de biraz Arda'nın performansına da bağlı.
2: Real Madrid'deki ilk şampiyonluğunda başrolde Cristiano Ronaldo ve Mesut Özil vardı. Mesut Özil'in Cristiano Ronaldo'ya yaptığı asistler vardı. Burada tekrar bir şampiyonluk kazanacaksa bu sefer Arda'nın Mbappe asistleriyle olacak gibi gözüküyor ama 6 puan da az bir fark değil sezonun bu bölümünde.
1: Tabii ve özellikle Barcelona
2: maçı da bu arada deplasmanda olacak bildiğim kadarıyla.
1: Tabii o da evet.
2: Yani erken bir havlu atma olabilir Real Madrid.
0: Maç da çok uzakta değil galiba.
2: Evet yakın. Yani Milyara'dan sonra bir 3. 4. maç
0: alanlar falan oldu.
1: Çok ben hemen bir kontrol edeyim tekrar.
0: Maç da çok uzak bir zaman diliminde değil.
1: Evet, 25 Ekim'de.
0: Evet.
2: Bir ay var. Zaten tam bir ay. Milyara'dan hemen sonra aşağı yukarı yani. Çok kolay değil.
0: Yani şu anda yani Barcelona o hani bir dönemin makine gibi çalışan Guardiola'nın Barcelona'sından falan da daha değişik bir yere konuyor. Avrupalı
2: çok gençler.
0: Otoritelerince.
2: Altyapıdan yetişmiş çok fazla oyuncuya sahipler. Ama
0: garip, ürkütücü bir takım yani.
2: Hansi Flick'le birlikte fiziksel gelişimi de artık çok fazla arttı takımı. Şimdi Rodri'nin en son bir röportajını okudum. İşte Manchester City'den Barcelona'ya geçtiğinizde benzerlikler var mıydı Guardiola ve Flick arasında diyor. Yani ben Barcelona'ya geldiğimde işte Barcelona'da Manchester City gibi topa sahip olma odaklı bir takım. 3 aşağı 5 yukarı benzer çalışmaları yapacağımızı düşünüyordum ama tamamen neye uğradığımı şaşırdım. İlk 3-4 gün resmen burada dayak yedim fiziksel olarak şeklinde bir demeci var. Yani inanılmaz formdalar şu anda sezonun bu bölümünde. Ama bakalım Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya yetecek mi, merak ediyorum ben de.
1: Peki yeni formatla birlikte bir kez daha da hatırlatalım. Yani Uluslar Ligi çünkü biraz kafalarda soru işareti veya kafa karışıklığı da olabilir. Statü değişmişti yakın zamanda ve bizim bulunduğumuz grup, yani Lig A'dan bahsediyorum. 4 takım var. Burada ilk 2 takım arasında yer alırsanız zaten direkt olarak çeyrek finale yükseliyorsunuz. 3. olmak da kıymetli. Neden? Çünkü

0: Görüyoruz. Biz averajla 3. basamaktayız. Grupta son basamakta ise İtalya görünüyor. Türkiye-İtalya maçı, yani pazartesi akşamı oynanacak olan mücadele bizim için ve İtalya için de çok ama çok kıymetli olacak.
1: Gerçekçi hayaller kuralım. Yani hayal de değil bence. Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşattılar bize. O yüzden tabii biraz daha temkinli. Dün mesela pek çok kişi fark bekliyordu ya. Hani, ama bunun müsebbibi işte bizim durduk yerde kendimizi dünya futbolundaki aşağılık kompleksimiz falan değildi. Bunun sebebi Dünya Kupası'nda hakikaten bence çok kolay bir gruptan çıkamamaktı. Yani Paraguay'dan bahsediyoruz abi, yani hani bir dakika ya. Hani bu da değil. Ben dün milli takımın oynadığı performanstan son derece mutluyum. Hani egomuzun çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Basketbolda Euroleague şampiyonlukları yaşıyoruz. İşte futbolda iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Kızlar voleybolda dünyanın zirvesinde. Hani şu anda şu olgunlukla konuşuyor olmamız lazım. Bu grubun puan cetveline baktığımızda ben bu gruptaki yerimizi 2 ya da 3 olarak görüyorum. Ve bu ayıp değil yani. Hani biz çok önemli bir futbol ülkesiyiz ama bu grubu 2 ya da 3 bitiririz. Ben Belçika'nın altında kalmayı çok doğru bulmuyorum ama Belçika dediğimiz takım da bir kabuk değişiminde.
0: Ve iyi de başladılar.
1: Evet, evet. Yani işte yok Courtois yok artık.
0: Evet.
1: Başka bir kaleci var.
0: Lamens var.
1: Lukaku mesela o var ama yok. 84'te mi ne oyuna girdi 83'te galiba.
0: 83'te girdi.
1: Ha, öyle mi? 83'te doğru. Girdi. Ya biraz kabuk değiştiren, zihniyetle değiştiren bir takıma dönüştü. Ama o yıllarca FIFA dünya sıralamasındaki birinci overrated Belçika'dan onlar da biraz daha böyle konsolide oluyorlar. Yani gerçekçi hedeflere doğru dönüyorlar. İtalya'yı yenen bir Belçika sorun yaratacaktır ama İtalya'yı gerçekten yenebileceğimize inanıyorum. Hani bunu söylerken bile artık yani yoğurdu üfleyerek yeme noktasına geldiği için herkes, yani Paraguaylara falan yenilip elendikten sonra tabii biraz tatsız bir Dünya Kupası deneyimi yaşadık. Haiti ile beraber elendik abi Dünya Kupası'ndan. 1-2. Yani onlar evet. İlk elendi. Biz evet, ikinci doğru. Elendik. Şimdi ben İtalya'yı yenebileceğimizi düşünüyorum ve İtalya'yı yeneceğimize de inanıyorum. Çok tuhaf bir şekilde. Gerçekten dünkü takımda çok olumlu şeyler gördüm. Birkaç küçük ayara ihtiyaç var. Orkun'un durumu çok kritik mesela bence. Ben Orkun'u çok aradım. Mesela hani en çok aradıklarımdan biri Orkun'du. Ama o sakatlığı nedeniyle oynamadı. Ama işte Kenan, ah Kenan keşke şu takımda olsaydı.
0: Orkun konusunun bir tartışma konusu haline dönüşmesiyle ilgili peki fikriniz nedir?
1: Beşiktaş tarafından mı gerçekleşti yani, bilmiyorum.
0: Genel olarak çünkü kamuoyunda yani ne kadar tabii hani bu denli her görüşü kale almakta.
1: Oynatılmasın mı deniyor?
0: Yok, hani sakatlığı vardı Beşiktaş'ta oynadı, neden milli takımda oynamıyor aynı sakatlığı devam ederken gibi tabii. Bazı görüşler, fikirler var. Bu da biraz dün akşamdan bu yana böyle kutuplaşma yarattı ister istemez.
1: Beşiktaş sosyal medyası evet. Üzerinde mi döndü olay?
0: Daha çok.
1: Çok doğru. Beşiktaş sosyal medyası enteresan bir performans. Hani Galatasaray sosyal medyası ayrı, Fenerbahçe sosyal medyası ayrı. Sadece tahminde bulunabiliyorum. Dünden beri odaklandığım şeyler biraz daha başkaydı. Bu benim dikkatimden kaçmış. Genelde kaçmaz ama bu benim dikkatimden kaçmış. Beşiktaşlıların mesela Semih'i hatırlayalım.
0: Evet.
1: Soyadı Kılıç.
0: Kılıçsoy.
1: Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy olayında 40 milyon, 30 milyon işte bir taraftan Feyyaz Hoca bir taraftan...
0: Burada şöyle bir ayrım var, özür diliyorum. Hı-hı. Yani Beşiktaşlılar neden oynamadı değil de neden oynamadığını savunan fikirlere karşı oyuncusuna sahip çıkıyor. Çünkü tabii, buradaki tabii. Beşiktaşların düşüncesi oynasın değil aslında.
1: Sadece tahminde bulunuyorum. Evet. Şimdi bir yandan da Beşiktaş gerçekten muazzam bir çıkış yakaladı ve şu anda Süper Lig'in an itibarıyla en istim üstündeki takımı. Hani Beşiktaşlar da bu kadar umutlanmışken takımın kaptanı ve saha içi lideri konumundaki, hem de hani Vlahovic'li, Trossard'lı bir takımın lideri konumundaki Orkun'u biraz ya sakat da oynatılmasın falan vardır yani geri planda. Anlatabildim mi?
2: Normal.
1: Bence vardır. Yani bu çok da doğal. Hani sadece Beşiktaşlılara mahsus demiyorum ama Beşiktaşlıların tepkileri biraz daha duygusal, biraz daha sert olabiliyor. İşte mesela Galatasaraylıların o kadar olmuyor. Çünkü adam 4 sene üst üste şampiyon olmuyor. Aman gelsene olur, gelmesene olur falan noktası olabilir Galatasaraylılarda. Ama Orkun çok kritik bir isim Beşiktaşlılar için. Beşiktaş'taki bu sivrilme diğer kulüplerin taraftarlarını ve sosyal medyasını orada dönen maçta şöyle bir kardeşim madem sakat niye Beşiktaş'ta oynadı falan filan gibi, hani onları bir kıllandı.

0: aktaralım diye bir ne denir? Bırkalamak denir ama hani Trakya'da kullanılan bir kelimedir. Hani öyle bir rahatsız edelim. Yani sırf rahatsız etmek için, sırf huysuzluk yaratmak için, sırf Orkun üzerinden bir polemik yaratmak için polemik yaratılmıştır. Beşiktaşlılar da dediğim psikolojilerden dolayı çok anlaşılabilir bir sosyal medya güreşi izlemişiz o zaman.
1: Evet.
0: Ha, ama ilgileniyorum. Şimdi bundan sonra mesela programdan sonra ne oluyor orada diye bir bakacağım.
1: Peki.
0: Belli başlı çıban başlarına diyeyim. Yani belli başlı kanaat önderlerine bir bakacağım. Ne diyorlarmış yani hakikaten. Ya Orkun sakat, oynamıyor. Oynayabilecek durumdaydı. Beşiktaş'ta oynadı. Ben o adım gibiyim. Ya Orkun gibi bir adam Mbappe'li falan Olise'li bir Fransa'nın karşısında oynamak istemez mi?
1: Orada maçtan bir gün önce de Montella basın toplantısında bizzat Orkun'a teşekkür etti. Hatta sakatlı olmasına rağmen bizimle olduğu için. Çünkü bu ara biraz uzun bir ara, yani 4 maçlık bir ara. Belki Fransa maçında, hatta İtalya maçında forma giyemeyecek ama devamında 2 dış saha maçında oynama ihtimali hala Orkun'un devam ediyor. Biraz bu milli araya da
0: ama hiçbir güç Orkun gibi bir oyuncunun bu seviyedeki maçlara çıkmasını engelleyemez. Onu
1: katılıyorum.
0: Ya
1: Orkun zaten çok Orkun'da profilde bir oyuncu da değil.
0: O iş Orkun'da bitiyor. Demek gerçekten bu çocuk oynayamayacak durumda. Demek Beşiktaş'tayken de oynayabilecek durumdaydı. Bu kadar basit.
1: Böyle bakmak
0: hani buna gerek. Bu şekilde bakmak lazım. Geri kalan işte sosyal medyanın kendi arasında döndürdüğü maç.
1: Katılıyorum.
0: İnan sadece oradaki dinamiklere kendini kaptıran, kanaat önderi, binlerce takipçi edinen bir sürü tuhaf karakter maç bile izlemiyorlar bence.
1: Evet.
0: Oradaki maç onların daha çok ilgisini çekiyor. Ya işte bir yerlerde buluşuyorlar, AVM'lerde falan oyun kuruyorlar, WhatsApp gruplarında şöyle saldıralım bak Orkun'u oradan yıpratırız falan diyenler oluyordur. Onlar Orkun'u şöyle korumalıyız, kulübe işte yazılı açıklama yapın falan baskı. Hani böyle saçma sapan bir dünya orası artık ama.
1: Suni gündemler.
0: Orada da bir maç var. Ben de bazen psikopatça o maçtan keyif alabiliyorum mesela. Hani bir bakacağım orada bir şey oluyormuş, benim haberim yoktu açıkçası.
1: İtalya maçını konuşuyorduk. İtalya maçına dair değişiklikler bekliyor musun yani? Bu 11 olabilir ya da oyun anlayışı olabilir. Pazartesi akşamını kafanda maçı oynadığında neler öngörüyorsun? Tahminlerin yani, nasıl olur?
2: Üçlü savunmadan belki dörtlü savunmaya dönüş yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Çünkü Fransa ile oynamak da İtalya ile oynamak bir değil. Fransa çok daha güçlü bir takım kadro anlamında ve oyun gücü anlamında. Bir de İtalya milli takımı son dönemde bir krizde biliyorsun. Yani evet, Dünya Kupası'na gidemediler.
1: Devam ediyor da
2: son 3 Dünya Kupası'na birden gidemediler galiba.
0: 2.
2: 3 diye kalmış.
0: Son 3. Bir de Avrupa Şampiyonası'na gidememiş olabilirler belki. 3 yani organizasyona gidememiş.
1: Ben de son 3 Dünya Kupası diyebiliyorum ama bir bakalım.
0: Hemen. 2 gidemediler.
2: 3 Dünya Kupası diye kaldı aklımda ama siz belki de ben yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yani şimdi İtalya futbolu ciddi bir krizde. Maldini geldi milli takım direktörü olarak.
0: 2018 Rusya'da varlardı galiba ya.
1: Olmayabilir. Hemen bakıyorum, siz devam edin.
2: Dolayısıyla şu anda Roberto Mancini göreve geldi ve hani onun da böyle bir mağlubiyetle başlaması tabii ki ciddi bir krize sürükledi. Bugün Fabio Capello'nun köşe yazısını okudum. İtalya milli takımı sürekli yan pas yapıyor diyor. Biraz daha dikkatli oynamaya ihtiyaçları var şeklinde.
1: Özür diliyorum Uğur. 2014'de katılmışlar son olarak. Ha. 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almış İtalya.
2: Çok büyük bir kriz bence. İtalya gibi bir milli takımın 3 tane Dünya Kupası'na arka arkaya katılması. Çok ciddi yani mesela Bosna maçı bir de şey de çok kötü mesela hani kurada Bosna geldi diye sevinç çıldıkları atıyorlardı.
0: Tabii.
2: Ona rağmen onun
1: üstü yani çok o dönem.
2: Ya hakikaten utanç verici.
1: Büyük motivasyon kaynağı oldu o video biliyorsun.
2: Öyle hani yani şey elenmelerini utanç verici demiyorum da hani öyle bir sevincin üzerine elenmek %100. Hakikaten utanç verici bir durum. Ciddi bir hayal kırıklığı bence. Dün Donnarumma olmasaydı belki ilk 30 dakikada maç 3-4 de olabilirdi. Çok ciddi savunmada açıklar da verdiler. Oyuncu yetişmiyor. Böyle bir problem var. Altyapılardan oyuncu yetiştiremiyorlar. En son bir röportajını okudum. Bir, galiba İtalyan bir futbol adamının Maldini göreve gelseydi, görevde devam edebilseydi. Maldini Pillo istiyordu bu arada. İtalyan milli takımının başında Pillo'yu getirmek istiyordu ama orada federasyon başkanı karşı çıktı. Sonrasında Mancini'ye döndüler. Maldini de ayrıldı görevden. Eğer Maldini devam etmiş olsaydı altyapılarda çok ciddi bir reforma döneceklermiş. İşte altyapılarda puan sistemini kaldırıp sadece oyuncu geliştirme odaklı bir sisteme yönelme düşünceleri varmış ama hiçbirini gerçekleştirememişler. Hani ciddi anlamda bir hücum açısından yetenekli oyuncu yetiştirme sıkıntıları var şu anda son dönemde. Dün mesela Ruben Van Bommel
1: kadroyu görelim mi? Dün akşam İtalya Belçika maçına nasıl bir ilk 11 ile başlamış onu da hazırlamıştık
2: Belçika'nın
1: arkadaşlarımız.
2: Belçika'nın teknik direktörü Mark Van Bommel için bir parantez açmak lazım belki.
1: Tabii
2: oğlu Hollanda'nın Almanya maçında inanılmaz bir gol pası verdi.
1: Ruben van Bommel. Bu arada İtalya'nın da dün Belçika mücadelesine başladığı ilk 11. Roberto Mancini göreve geldikten sonra onlarda da kadro nasıl olacak, oyun anlayışı nasıl olacak çok merak ediliyordu. Dörtlüden vazgeçmedi Roberto Mancini de.
0: Şey gibi değil mi?

0: isimlerin bazıları, tabii Tonali'yi, Monali'yi tanıyoruz, Esposito'yu falan da. Bazı isimler hani böyle isim haklarını alamamış oyun oyunlarda hani çakma evet. isimler olur. Hani Mandragora falan evet. hani Maradona
1: Romano falan.
0: Hani biraz böyle evet yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin kadrosunun iyi olduğu kesin İtalya'da.
2: %100 evet. öyle. Bu
1: bütüne baktığımızda gerçekten öyle.
2: Peki bizim için
0: Barella falan çok beğendiğim oyuncular, yani onlar alınmasın dermiş.
2: Hani şuna değinmek lazım belki. Şimdi biz Avustralya'yı yenemedik Dünya Kupası'nda. Paraguay'ı yenemedik. Hani. İki maçta da çok ciddi favori olmamıza rağmen yenemedik. Acaba Türk milli takımı favori olmadığı maçlarda daha mı iyi oynuyor? Hani oyun tarzımız biraz daha sanki oynamaktan çok oynatmamaya dayalı olsa daha mı iyi olur diye düşünüyorum.
0: Bu bir tartışma konusu ama bu ekol tarihimizin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim olduğu için bizi biraz daha hani biz bitti demeden bitmez, son ana kadar gol arayalım, top bizde mümkün olduğunca kalsın ve ofansif düşünelim duygusu tabii ki bir ekolleşmeye sebep olmadı ama bir Türk tavrı olarak dikkat çekti. Dün o yüzden önemliydi. Bir İtalyan teknik adamla biz dün senin haddini bilerek dediğin tavrı ortaya koyduk. Bence dünün en büyük kazanımlarından biz. Abi yani bazen de bir dakika yani tabii. tüm dünyada İtalya'nın Türkiye'deki galibiyetine 1.20 veriyor, sana 7.05 veriyor. Hani demek ki hani senin haddini bilmek çok ters bir laf. Rahmetli İnce Uluç beni o kadar çok azarlamıştır ki bu tabirimden dolayı. Haddini bilerek mi oynamalıyız Sıncal abi? Bir daha böyle konuşmayacaksın falan diye masaları falan kırmışlığı vardır. Allah rahmet eylesin yayınlarda. Hani o yüzden böyle bir şeyim yani, Vietnam gazisi gibiyim. O cümleyi duyduğumda hemen böyle bir şey olacak.
2: Kendini bilerek diyor. Diyelim. Ha? Kendini bilerek diyelim.
0: Yani doğru oyunu oynamak diyelim ya. Hani şöyle, dün biz bir doğru oyun oynadık. Fakat ilk yarı bittikten sonra ya bunlar bir havaya girmiş falan diyerek biraz daha ya 1-0 olduktan sonra yani illa her şeyi olumlu diyemeyiz. Kaybedilmiş bir maç yani sonuçta. Yani 1-0'dan sonra 15 dakika beklenmez ya oyuncu değişikliği için bence. Bir de kendi sahamızdayız. Bir de Montella biraz fazla mutlu görüntü verdi. Çok normal. Benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Ama hani bizde o enstantaneler unutulmaz.
2: Evet.
0: Ben unuturum. Ben o konularda çok anlayışlı birisiyim ve tabii ki ya Zidane kaç kere karşı karşıya oynamışlar. Zidane'la gülerek hoş bir sohbet yapmaları, grubun ilk maçı ne olacak? Çok insani bulurum ben o anlayışı göstereyim de. Acaba kamuoyu o anlayışı gösterir mi? Ondan çok emin değilim. Bilmiyorum ama İtalya'yı yenecekmişiz gibi bir his var. Ondan sonra biraz daha biz de şeye başlayabiliriz. Ya ben de artık değişmiş, madem değişmedi bizim teknik adamımız, kafası değişmiş bir Montella görmek istiyorum. Dün biraz o yönden rahatladım. Yani ne bileyim, Kerem'le başlamaması, Samet'in maç kadrosunda olmaması falan gibi önemli şeyler yaşattı bana.
2: Ozan Kabak'la başlayabilirdik belki.
0: Açıkçası inan, nasıl başlamaz falan filan diye konuştum ben de yani, şimdi itiraf edeyim. Fakat bence dün sahanın en iyisi Merih'ti ya.
2: Yo, savunma açısından çok problem yaşadığımızı düşünmüyorum zaten ama.
1: Bu takım iyiydi. Olarak bence çok iyi savunma yaptık bu arada.
0: Bu arada Merih bireyselde de acayip.
1: İyi de hakkını verelim. Çok eleştirdik.
0: Ne oldu, hızlanmış falan yani.
1: Önemi ama dün gerçekten sahanın en iyi isimlerinden birisiydi. Ama Ozan da bu arada beklendi. Yani özellikle beşli, yani üçlü oynayacağımız bilgisi, istihbaratı hep geldikten sonra hep bir Ozan Kabak beklentisi vardı.
2: Hem öyle, hem de Dünya Kupası'ndaki başarısızlıktan sonra hani mesela Belçika milli takımı bir kabuk değiştirme doğru gidiyor. Fransa milli takımı bile bir kabuk değişimine doğru gidiyor. İşte 4-3'e döndüler. Ranieri ilk 11'e girdi. Mbappe'nin mevkisi değişti. Hani biz de belki benzer bir kabuk değişimiyle birlikte hani bir iki tane yeni oyuncu. Can girdi belki ilk 11'e ama yanına belki bir iki tane daha böyle yeni jenerasyondan isim dahil edebilirdik diye düşünüyorum. Belki bilmiyorum konuşacak mıyız bu konuyu ama hani belki özel konusuna da değinmek lazım. Uğurcan'ın kırmızı kartı lazım.
0: Hatta Can'a da ayrı bayağı bir konuşmak lazım bence. Can'ı da konuşmak
1: bizim
0: lazım.
1: Bizim belki kendi adımıza yani o kabuk değişimini yaşayabileceğimiz belki de önümüzdeki bir numaralı fırsat, yani konu başta olarak söylüyorum bunu. Arda Güler'in belki de liderliğini artık daha net bir şekilde Serkan Korkmaz'ın da ifade ettiği gibi kabul etmek olabilir. Yani biraz daha artık çok net olarak Arda'nın etrafında şekillenen bir milli takım kadrosu belki Dünya Kupası'ndan sonra bunu görmek bizim açımızdan bir kabuk çok değişimi olabilir.
0: Zaten
1: aslında
0: öyle olacak. Zaman kaybetmeyelim hani evet. Yani zaten öyle olacak.
1: Evet,
0: yani suların nereye aslında aktığı belli. Arda da ilk oynamaya başladığında Arda'yı eleştirenler, bilmem ne, siz ne zannediyorsunuz onu falan diyenleri, ya siz ne konuşuyorsunuz? Çocuk zaten o formayı alacak.

0: O çocuk zaten çok acayip bir yerlere gidecek diye bu işten anlayanlar yazıyordu, çiziyordu. Hani ben şimdi söyleyeyim, yani ister yapın ister yapmayın ama nasıl olsa yapacaksınız. Hani bence hemen yapın. Yani bu kadar basit yani. Arda'nın geldiği seviye nazar değmesin. Karakter olarak da, karakter olgunluğu hatta bence futbolunun bir tık önünde. Futbolu da geldiğinde zaten iş bitmiş olacak yani. Arda ondan sonra Montella veya muadili teknik adamın Arda sence solla kimi oynatayım falan dediği adam olmak durumunda. Futbol budur zaten. Zidane Mbappe ile istişare etmek zorunda olayı. Yani o lise daha o olgunlukta değil. Yani işte hala cool rapçi gibi oynuyor mesela.
1: Ya Thomas Rice göreve gelir gelmez ilk toplantısını Salah'la yaptı.
0: Yani zaten. Normal. Yani olan. Çok normal. Çok normal değil mi? Kesinlikle. Vlahovic'le, yani eminim ben İtalyano en çok Vlahovic'le konuşuyordur. Yani bakma sen öyle sahada denk geldiğinde Oh'la falan konuşuyor işte hani öyle. Hani denk geldi işte hani orada. Aa seni de unutmadım bak. Seni de görmüşken söyleyeyim hani maç bitti. Karşılaştılar. Hani İtalyano falan gibi. Yani mesela çok tuhaf bir linç yedim yakın zamanda. Okan Buruk'u milli takıma yapmaya çalıştığım iddiasında falan burada hiç öyle bir niyetim yok. Hiç de Okan Buruk'un milli takımda başarılı olacağına falan inanmıyorum. Ama hani Beşiktaşlılar'dan rahatsız edeyim. Keşke İtalyano'nun bir milli takımını görsek. Yani çok acayip bir adam ya. Ben çok beğendim halini, vaktini. Ama mesela böyle beğendiğim bir başka biri vardı bir zamanlar. O mesela büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bilic. Onu da birazdan izleyeceğiz bu kanalda.
1: Saat 21.45'te Çekya-Hırvatistan mücadelesi var. Dünya Kupası'ndan sonra yine teknik direktör değiştiren iki ülke. Çekya da çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı Dünya Kupası'nda tıpkı bizim gibi. Onlar da teknik direktör değiştirmeye gittiler. Hatta İspanyol bir isim takımın başına geldi. Santi. Evet. Hırvatlar ise Bilic'e geri döndüler. Zlatko Dalic'le uzun süren serüvenin ardından Dünya Kupası'ndan sonra onlar da bir teknik adam değişikliği yaşadı ve saat 21.45'te Çek-Hırvatistan mücadelesi bu ekranlarda olacak. 11'ler de belli oldu. Birazdan hatta 11'leri de yine paylaşacağım ama biz İtalya maçının acaba nasıl olur diye konuşuyorduk. Uğur da hatta o noktada kalmıştı. Lütfen devam edelim Uğur.
2: Ben o maçta 4'lü savunmaya dönebileceğimizi düşünüyorum. Belki İtalya deplasmanında yine bir 5'li savunma görürüz Montella'dan ama sanki içerideki İtalya maçında biraz daha ofansif bir ilk 11'le hani bir tane stoperden feragat edip ya da Zeki Çelik'i o üzerine sağ beke kaydırıp biraz daha ofansif bir takım izleyebileceğimizi düşünüyorum. Bence olması gereken de bu arada bu.
1: Öne kim eklenir dedin mesela? Yani savunmadan eksilen bir dünyada mesela hücum hattına işte Kerem mi tahmini?
2: Muhtemelen Kerem olabilir. Yunus Akbün olabilir. Montella'nın çok tuttuğu bir oyuncu çünkü Yunus biliyorsun. Evet. Hem Adana Demir döneminden beri hem de milli takımda sürekli fırsat buldukça Yunus tercih ediyor. Galatasaray'da da hani bu sezon ciddi anlamda süre buldu.
1: Yani Osimhen'den
2: hani,
1: sonra belki de en etkili.
2: Evet, Kerem de olabilir. Yani Kerem de çok sık tercih edilen bir isim. Mesela Barış'ı sola atıp Kerem'i saati 9 gibi en uçta forvet pozisyonunda da tercih edebilir hoca. Ama yani savunmadan bir eksilip öne bir tane daha oyuncu ekleyeceğimizi ben düşünüyorum bu karşılaşmada.
1: Peki İtalyanların kadrosunu bir daha görebilir miyiz? Belçika maçına başladıkları 11. Yani orası da bize bazı bence önemli mesajlar kesinlikle veriyor. Neden İtalya'yı yenebileceğimizi düşünüyoruz? Çünkü evet Roberto Mancini göreve geldi. Bu arada Mancini de İtalya'ya son Avrupa şampiyonluğunu kazandıran teknik adam. Yani Euro 2020 fakat 2021 yazında oynanmıştı o turnuva. Bizim açımızdan yine çok büyük bir hayal kırıklığıydı.
2: Aynı noktaydık hatta.
1: Evet, hatta bizi 3-0 yenerek turnuvaya başlamışlardı. Ama o turnuvadaki takımdan çok bir eser yok. Yani o profil, o kadronun profili çok daha yüksek profilli isimlerdi. İnanılmaz çok daha lider karakterli oyuncular vardı o kadroda ama bu kadroda yani işte Donnarumma belki de mevkisinin şu anda en önemli isimlerinden birisi. Calafiori Arsenal'da fena bir sezon geçirmedi. Tonali, Barella her ne olursa olsun onlar çok önemli lider merkez orta sahalar ama yani yenilmeyecek bir İtalya kadrosu yok ortada. Kağıt üstünde bizim açımızdan iç sahada da oynayacağımızı düşündüğümüzde hedef maç olarak görebileceğimiz akşamlardan birisi pazartesi günkü İtalya maçı.
0: Evet, bir de 2021'de 2020'de oynanmayıp 2021'e sarkan Avrupa Şampiyonası'nın açık ara sindire sindire ilk maçı Türkiye'den son maç final maçına kadar en iyi takımıydı. Şimdi hani diyoruz ya bunlar 3 Dünya Kupası katılmadı diyoruz ya. Arada yalnız böyle bir Avrupa Şampiyonluğu var. Yani böyle bir potansiyeldir. Bir de Mancini de oyuncuların ki bu bir milli takım. Hani bir kulüp takımı olsa mesela Mancini'yi kısa vadede o demeraj süresinde hani hemen etkisini yapar. Bak Mancini ile bambaşka bir ama milli takım için çok ideal bir hocadır. Zaten bunu ispatlamış da bir adam. Bir de Galatasaray'dan da iyi

0: iyi tanıyoruz. Yani o dönemde de yakın ilişkilerle ve yakın gözlem şansı bulmuştuk. Onunla birlikte çalışanlarla istişare etmiştik. Mesela bir İtalya'da bir kıpırdanma, bir motivasyon kesinlikle farkı gözlemlenecektir diye düşünüyorum. Ve de çok sağlıklı bir adamdır yani. Hani geçen işte Fransa'nın bizi sergeni varsa o Zidane'dır diye bir cümle kullanmıştım. İtalya'nın da bir Mustafa Denizli'si varsa Mancini'dir. Yani ve bence çok ideal bir milli takım hocası. Hele hele İtalya için.
1: İtalya futbolunun yaşayan bir numaralı efsanesi diyebilir miyiz Mancini için? Daha efsanevi bir isim var mıdır yaşayan?
0: Yani var ama o da kendini bayağı bir şey yaptı. Maldini. Yani.
1: Maldini tabii. Doğru.
0: Yani en son Fenerbahçe seçimindeki şeyde falandı yani. Hani
1: doğru.
0: Ondan sonrasında da bu Pirlo hadisesinde bir yıprandı. Hani çok kısa sürede çok tuhaf görünürlükler ve karizma zedelenmeleri yaşadı. Anlatabildim mi bilmiyorum.
1: Katılıyorum.
0: Ha, evet. Ama yani Maldini çok büyüktür.
1: Çok büyük, evet.
0: Ya bir de ailece yani büyüklerdir yani.
1: Zidane işte iki gündür, üç gündür konuşuyoruz Fransa, evet, futbolundaki Zidane etkisini. Maldini de o aurasıyla, karizmasıyla İtalya futbolunun özellikle oynadığı
0: bakışlarıyla
1: dönemde...
0: Bakışlarıyla döver seni, bak öyle söyleyeyim.
1: Çok yani, başka bir oyuncuydu ya.
2: Şimdi siz sohbet ederken 2021'deki maçın kadrosuna baktım.
1: Bizimle oynadıkları,
2: evet,
1: maçın.
2: Evet, o İtalya maçının ilk 11'inden...
0: Sola.
2: İnanılmazdı. İnanılmaz bir turnu. O sonra çok ciddi bir sakatlık
0: ayak
2: yaşadı.
0: Ya, ondan sonra da kayboldu.
1: Ayak bileği mi kırılmıştı?
2: Öyle hatırlıyorum.
1: Çok önemli bir, çok kötü bir sakatlık yaşadı.
2: Ondan sonra çok toparlayamadı. Ama yine yani büyük bir takımda devam ediyor kariyerine. O karşılaşmada İtalya 11'inde olup İtalya'nın son Belçika maçında 11'de olan tek oyuncu Donnarumma.
1: Evet. Orada 22 yaşında galiba. 22-23
2: olabilir. Çok genç. Di Lorenzo sonradan girmiş. İkinci yarının başında girmiş. Bizde de Uğurcan var kalede. Zeki Çelik ilk 11. Merih ilk 11. Bir de Kenan Yıldız. Pardon, Kenan Yıldız yok. Kenan Karaman'mış. Çok pardon.
0: Kenan Karaman.
2: Bizde 3 oyuncu. Yani
0: Kenan Karaman'dan da
1: Hakan o turnuvada var.
2: Hakan yine var. Evet, Hakan sol kanat oynamış mesela o karşılaşmada.
1: Az önce enteresan, sizin bahsettiğiniz
2: enteresan tercihler.
0: Yani Hakan'ın Kenan hatırlamak istemediğimiz milli takım dönemleri.
1: Evet. Yani İtalya o kadroda, senin bahsettiğin Euro 2020 kadrosunda çok lider oyuncu var dedik. Evet. Mesela Bonucci var, yanlış hatırlamıyorsam Chiellini var. Orta alanda Jorginho vardı.
2: Jorginho. Yine işte Barella keza devam ediyor, onu da atlamış.
1: Immobile vardı.
2: Immobile santrı orada, hatta gol de atmış bize.
0: Jorginho mu?
2: Arsenal.
1: Evet. Napoli'den Brezilyalı olan.
0: Evet evet, tamam.
1: Napoli'de forma giymişti. Chelsea'si var hatta.
2: Evet, Chelsea'de de işler yaptı.
1: Insigne var bir de o kadroda.
2: Lorenzo Insigne var.
1: O kadro çok gerçekten çok güçlü bir kadroydu. Zaten o kadrodan sonra bir jenerasyon problemi yaşadılar.
2: Evet, arkası gelmedi bir türlü. Yani oyuncu yetiştirme problemi ciddi anlamda. Yani Nicola Zaniolo'dan mesela hala umut kesemiyorlar. Yani hala
1: kadroda.
0: Düşün diyorsun.
2: Yani mesela Galatasaray 6 ayda sildi adamı. İtalya bir takım silemiyor mesela. Yetişmiyor çünkü yeni oyuncu. Yok. Doğru. İtalya'da ciddi bir problem.
1: Onlar açısından da pazartesi akşam maçın hedef maç olacağını söylemek yanlış olmaz herhalde. Onlar da puan çıkarmak isteyeceklerdir.
0: Ya Mancini şeyi izah edemez. Yani evinde Belçika'ya yenildikten sonra bir de Türkiye'de Türkiye'ye mağlubiyeti izah edemez. Ya kardeşim, sen 2021'de 3-0 net skorla yendiğin, Avrupa şampiyonu olduğun Türkiye, işte Dünya Kupası'nda Paraguaylar, Avustralyalar yendi bunları. Sen nasıl falan yani, kaynar kazan. İtalya şey gibi değildir yani. Hani bizden de beterdir İtalyan basını.
2: Bir de Conte boşta.
0: Ha?
2: Bir de Conte boşta.
0: Conte'nin boşta olması falan zaten çok endişe verici. Bizde de çok endişe verici boşta hocalar var. Ama hani Conte, hani bir de Maldini de darbeli ayrılmış falan.
2: Evet.
0: Adamı altından oyarlar yani. Hani İtalya'da hiç acımazlar. Yani herkesin kendi medyası vardır zaten. Her kulübün, her lobinin. Ve orada çok daha acımasız, sert eleştiriler vardır. Biz de mesela hani bizi kendimizi sert zannediyoruz ya. Yani eğer Türkiye yenilirse Mancini,
2: bir de ilk döneminde problemler ayrıldı zaten.
0: Sonraki maçı muhtemelen Fransa. Evet. Bir sonraki maçı Fransa. Eğer İtalya'daysa mesela o maç, Fransa'da dörtlerse falan Mancini gider.
1: Deplasmanda.
0: Ki Mancini yani bahsettiğimiz adam.
1: Orada deplasmana gidiyorlar.
0: Oo.
1: Fransa deplasmanda oynayacaklar.
0: Benim tanıdığım Mancini onları orada yener.
1: Stade France.
0: Çok değişik bir adam abi. Ben Mancini'nin gelişi endişe verici. Yani bence İtalya'nın, beni İtalya'da endişelendiren sadece Mancini var. Çünkü adamın gerçekten milli takım motivasyonunu beklemezdim ben böyle bir şey. Adam milli takım için yaratılmış ya. Bak kulüplerde falan tabii ki çok efsane. Ama o 2021'deki İtalya benim aklımda kalan çok acayip bir lezzettir yani. Ve çok üzülmüştüm ben son Dünya Kupası'na katılamadıklarında da. Abi ya dedim yani, görmek isterdim. İlk Gattuso'yla katılamadılar değil mi?
1: Evet.
0: Gattuso'yla
2: son
0: katılamadılar.
2: Son Dünya Kupası'na Gattuso'yla
0: katılamadılar. Gattuso'yla yani katılma ihtimalin de olamaz zaten Gattuso'yla. Yani hani Gattuso'ya milli takım emanet etmek.
1: Teknik direktör tercihleri yaptılar gerçekten son dönemde.
0: Kolay değil. Mesela Çekya'da bir İspanyol var diyorsun.
1: Santi evet.
0: Çekya İspanyol teknik adama dönmüş. Bak Çek, onlar da bir biliyorsun bayağı ciddi bir ekoldür yani. Yani. Çek Cumhuriyeti, Çekoslovakya, Çekya her isimle her zaman ekollerdir ve böyle genelde kır saçlı Aragones tarzı adamlar olur.
1: Doğru. Rakipten bahsettik, İtalya'dan bahsettik. Dün akşama bir kez daha gidelim. Kaçıranlar için İtalya-Belçika maçının önemli anları şimdi. Aspor ekranlarında dönüşte milli takımı konuşmaya devam edelim.
3: İtalya ve Belçika, Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Ziebert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Pambomel görüntüde. Yeniden Barella ama tembel pas kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze. Savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı. Ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Lofiori top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moisken vurdu Lamens ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lamens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı, tehlikeli geliyor Luke Bakio ile Belçika. Luke Bakio Tonali yetişti ona. Luke Bakio çekti. Luke Bakio baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bakio'dan. Belçika farkı 2'ye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bakio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleciye bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye yerden seken topu ağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bakio. Maldini yaptı ortayı. Moisken vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Lukaku bu arada. Bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar.
4: Reklam.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
4: Reklam.
2: A
4: A Spor Radyo.

0: Aksiyon Radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.
2: Reklamların ardından Uluslar Ligi özel kaldığı yerden devam ediyor. Oraya giderken pazartesi akşamı oynayacağımız İtalya maçı öncesi rakibimizin Belçika mücadelesinin özetini bir kez daha hatırladık. Bu özet üzerinden ekleyeceğiniz noktalar var mı? Bizim belki bireysel performanslarımızı biraz daha konuşabiliriz. Dün akşam Arda'yı konuştuk ama Arda dışında iyi ya da kötü performans olarak hangi isimler öne çıktı sizce?
3: Orkun'u da aradık. Onu da ilk bölümde söylemiştik. Kenan'ı da çok aradık.
2: Evet.
3: Dolayısıyla onların yerine oynayanlarla ilgili biraz şikayetçi olabiliriz. İsmail bence gerçekten üst düzey bir yetenek. Ve çok şanslıyız İsmail gibi bir oyuncunun milli takımın havuzunda olmasından dolayı. Ve bence Fenerbahçe de çok şanslı öyle kıymetli bir Türk orta sahaya sahip olduğu için. Fakat hani dün ben İsmail'i çok beğenmedim. Can'ı çok beğenmedim. Can bir de şöyle bir şey yaptı. Tabii genç çocuklar bunlar. Anlayışla karşılarım. Fransa karşısına çıkıyorsun. Tamam mı? Hani bir 40'lar 50'ler falan konuşuyor kulübün. Galatasaray'ın burnundan getirmiş aylarca. Hani
2: bu yaz en böyle... çok konuştuğumuz isimlerden
3: aynen,
2: biriydi.
3: Yani gerçekten çok yüksek bir fiyat istediler. Can o para eder mi? Ben etmez diyemem. Ama dünkü oyunu beni şöyle endişelendirdi. Mesela şu kaçan gol pozisyonunda evet. Falan orada olması çok önemli. Offside olsa da. Fakat birkaç pozisyonda hani enstantane bende uzun kalsın. Biraz daha fazla resim vereyim. Sağında müsait bir arkadaşı varken basit bir pas çıkartıp koşu yapmaması falan gibi şeyleri gözlemledim. Yani Bundesliga'da Eintracht'ta yapamayacağı bir ruh haline büründü. Belki çok sırıtmadı. Can kadar can seviyesindeki bir oyuncunun şu anda hani milli takıma artık ayağının çoktan alışmış olması gerekliliğini de vurgulamak lazım. Ben Can'ın Dünya Kupası kadrosunda olması, süre almasını beklerdim. O zaman şimdi belki daha olgun. O heveslerini almış, kendini ay yıldızlı formayla işte Dünya Kupası sahnesinde göstermiş bir Can. Dün belki ah Fransa var, karşımda Mbappe var falan gibi tuhaf heyecanlar yaşamayabilirdi. Genç bir çocuk, bunları da normal karşılıyorum. 11'de görürsem de şaşırmam, onu da söyleyeyim yani çok kıymetli bir çocuk. Ama kulübüyle beraber bu yaz 30 değil 40, 40 değil 50 falan gibi bonservis bedellerinin konuşulduğu bir ortamda Almanya gibi bir futbol kültüründe yani bu kadar disiplinin, oyun disiplininin ön plana çıktığı bir kültürde ki bir oyuncu gibi değildi de daha çok Anadolu'da veya işte hani Türkiye'de kendini biraz göstermiş hafif papazlığa meyilli bir genç futbolcu gibiydi. Can'ı acil Bundesliga ayarlarına ve 40 milyon seviyelerine davet ediyorum. Zaten o seviyenin oyuncusu. Bence Galatasaray hala ısrarcı onu almakta. Haberleri geliyordur. Sen de belki okuyordun, konuştun. Evet. Hani gündem milli takım olmadığında devre arasında bile bir sorti yapabilirmiş Galatasaray gibi söylentiler var. 40'lık bir oyuncu gibi davransın ve Bundesliga kültüründen geldiğini bize hissettirsin. Bazen basit oynamak o tip oyuncularda çok daha iyi geri dönüş sağlar. Ama muhteşem bir Arda vardı tabii. Belki onun gölgesinde olmayı da biraz hazmetmesi gerekiyor.
2: Uğur, bu anlamda senden de bir yorum almak isterim. Çünkü Arda'nın mesela yeni milli takım iskeletinin işte lideri olabileceğinden bahsettik. Can da aslında o kadronun yine en kıymetli isimlerinden biri olmaya aday. 2005 doğumlu yine genç bir isimden evet. Bahsediyoruz. Senin ondan beklentin ve dün akşamki performansına dair yorumun nasıl olur?
4: Kenan da 2005 doğumlu. Arda
2: evet,
4: Güler,
2: 2005 jenerasyonu.
4: Evet, Arda
2: Semih
4: da
2: var.
4: Aynı çıkıldı. Semih biraz 2005. Sanki o üç oyuncunun gerisinde kaldı ama çok genç olduğunu hala unutmamak lazım. Yani şöyle esasında Arda Güler piyasaya çok erken çıkıp kariyer zirvesini çok erken gördüğü için belki bu biraz...
5: 3 yıldır Real Madrid'de oynuyor bu oyuncu yani. Yani
3: şaka gibi ya.
4: Real Madrid kadrosunun artık kıdemli hocalarından bir tanesi olma yolunda ilerliyor zaten.
3: 3. hocası.
4: Tabii Ancelotti vardı. Xabi Alonso geldi. Xabi Alonso. Arbelo'yu da sayarsak.
3: Arbelo'yu da sayarsam 4.
5: Yani, o da biraz stajyer hoca gibiydi ama olsun.
3: Olsun ama o da A klas takımların başına geldi.
5: Sonra Fulham'a gitti. Neyse.
3: Yani evet de yani sonuçta adaya gitti.
5: Tabii doğru.
4: Bakalım. Yani Semih biraz geri planda kaldı o rotasyonda gibi gözüküyor ama normal. Daha çok genç. Onun da önünde çok uzun ve başarılarla dolu bir kariyer olacağını ben düşünüyorum. 3 oyuncudan da en yüksek verimi almamız gerekiyor bizim her şeyden önce. Burada Montoya zaman zaman eleştiriliyor. Özellikle Can Uzun'u çok fazla şu ana kadar kullanmaması, geri planda tutması eleştirileri konu oluyor. Ama hoca birazcık her zaman aynı ifadeyi kullanıyor zaten. Milli takımı en formda oyuncuların yer aldığı bir karmadan ziyade daha çok bir kulüp havası şeklinde yönetmek istiyor. Ve orada bir kadro istikrarına inanıyor. Şimdi kadroya baktığımızda yani ligdeki form durumlarını da göz önünde bulundurursak belki hani mesela Emirhan da dün ilk 11'de başlayabilecek oyunculardan bir tanesi gibi gözüküyordu ama orada neticede Abdülkerim'in çok uzun yıllardır var olan bir istikrarı da var. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kulübede olan oyuncularımıza baktığımızda yani Yunus Akgün Şampiyonlar Ligi seviyesinde çok iyi performanslar vermiş bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu keza aynı şekilde. Yani bugün Kerem Aktürkoğlu belki her hafta Fenerbahçe maçlarına çok kritik top kayıpları yapıp çok fazla top kaybettiği için artık biraz eleştirilerin odağı haline gelmeye başlamış olabilir. Ama netice itibariyle uluslararası bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Galatasaray'da yattıkları ortada, Old Trafford'dan Old Trafford performansları ortada, gitti Benfica'da kendini orada Portekiz'de ispatladı. Kerem de hiçbir şekilde kenarda bırakılmaması yani çok fazla

0: yabana atılmaması gereken bir oyuncu. Barış Alper Yılmaz öyle veya böyle her ne kadar kariyerine bir Avrupa sayfası eklememiş olsa da hala Türkiye Ligi'nde bence son birkaç yılın en değerli Türk oyuncusu.
1: Dün yani, de çok faydalıydı bence.
0: %100 katılıyorum. Şimdi Barış Alper'i de çok fazla hani yerinden edemiyorsunuz. En fazla işte santrfor alıyorsunuz ya da kanatta oynatmak durumundasınız. Çünkü ciddi bir efor sarf ediyordu. Dünya Kupası'nda mesela ilk 11'de olmadığı maçlarda ciddi anlamda eleştirildi Vincenzo Montoya'da. Niye Barış Alper ligin en değerli oyuncusu bu takımda yok şeklinde. Yani ön taraf bence yavaş yavaş artık şekillenmeye başladı milli takımımız. Kenan Yıldız geldikten sonra daha da artık zengin bir hücum hattına kavuşacağız. Biraz belki işte orta sahada Demir Ege Tıknaz yavaş yavaş belki orada o rotasyonun içine dahil olabilir. Çünkü Braga'da çok iyi işler yapıyor. Braga'daki teknik direktörü Carlos Vicens çok uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcısıydı. Onun o işte topa sahip olma oyununun içinde şekillenebileceğini düşünüyorum ben Demir Ege'nin kariyerinde. Çünkü o tarz o profilde son önündeki altırmalar son derece değerli artık dünya futbolunda. Top kullanma becerisi de çok üst düzey. Hani belki Rodri belki çok üst düzey bir oyuncu, o ayrı konu ama hani o profilde bir Demir Ege yetiştirebilirsek Son'un önüne ben milli takımımızın geleceğinin ciddi anlamda emin ellerde olduğunu düşünüyorum.
2: Peki yavaş yavaş artık bu akşama dönelim. Artık çok az bir süre kaldı. Saat 21.45 seansında futbol severleri gerçekten çok keyifli maçlar bekliyor. Bu maçlara geçmeden önce de bir günün toplu sonuçlarını hatırlayalım. Uluslar Ligi'nde bugün şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekildeydi. Slovenya-İskoçya mücadelesi saat 16'da başlamıştı. Lig B grup 1 mücadelesi 0-0 sona erdi. Faroe Adaları ile Kazakistan yine 1-1 berabere kaldı. Lig C karşılaşmasıydı. İzlanda 1, Estonya 1 yine C Ligi karşılaşması. Bulgaristan sahasında Lüksemburg'a 2-1 mağlup oldu C Ligi'nde ve günün şu ana kadarki en farklı skoru ise tabii beklendiği üzere San Marino Finlandiya maçında çıktı. Finlandiya 7-0 deplasmanda kazanmayı başardı. C Ligi mücadelesiydi bu karşılaşmada. Saat 21.45'te ise 5 mücadele futbol severleri bekliyor. Tabii ki Aspor ekranlarında Çekya-Hırvatistan karşılaşmasının olacağını hatırlatalım. Bizden hemen sonra bu mücadele bu ekranlarda futbol severlerle buluşacak. İngiltere ile İspanya yine saat 21.45'te karşı karşıya gelecekler. Arnavutluk, Belarus, Slovakya, Moldova ve Kuzey Makedonya, İsviçre karşılaşmaları da yine futbol severleri bekliyor. Lig A ve Lig B'de oynanacak karşılaşmalar ve Lig C'de yine bu şekilde. Bu da ekranlara gelen grafikte günün programıydı. Çek-Hırvatistan maçıyla biraz başlayalım. İki teknik direktör değişikliği yaşayan ülke şu anda da stadyumdan da canlı görüntüleri izliyoruz Serkan Korkmaz.
1: Şimdi bu maçın şöyle bir benim açımdan özelliği var. Çekya gibi gerçekten belirgin bir futbol tavrı olan bir ülke. Hatta pek çok kişiye göre Doğu Avrupa ekolünün çok kişilikli bir temsilcisi olan, bence de öyle bu arada, bir ülkenin futboldaki geldiği nokta hani belki bir janta inme şeklinde değil ama biraz hafif gerileme bayağı dikkat çekiyor. Çekya çok iyi seviyeler gördü 90'larda, 2000'lerde. Fakat şu anda bir İspanyol teknik adamın gelmiş olması bile çok şey anlatıyor. Hemen burada ben bir soru sormak istiyorum. Neden biz yabancı teknik adam düşürürken İspanyolları düşünmüyoruz? Gelen birkaç ismin başarısızlığından dolayı mı diye. Hani onu bir şart tutayım çünkü Türkiye'de trend şu anda yabancıya kaymış durumda net bir şekilde. Yabancı teknik adam demişken yaşarken aktif teknik direktörlük hayatı boyunca ki ölene kadar yaptı adam Lucescu sürekli gündeme gelirdi. Hani bir yerde bir boşluk olduğunda dört büyükler milli takım her zaman Lucescu ilk üçte adı geçenlerden biri olurdu. Yerlilerde şu şu şu, yabancılardaysa şu Lucescu bu falan. İşte o sıralamada hep bir Bilic'te vardır. Fenerbahçe'nin gündemine sıklıkla gelmiştir. Ara ara Beşiktaş'ın tekrar gündemine gelmiştir. Bilic bir de enteresan izler bırakmış. Beşiktaş'taki bir dönemin başlangıcına tekabül eden bir adamdır. Önder Özen'le başlamıştı evet. Beşiktaş'ta. İşte Önder Özen'in şimdiki Beşiktaş'taki üstlendiği rol ve başarılı gelişen trendle beraber.
2: Seda dönemi Samet Aybaba inşa süreci başlayıp sonra Bilic göreve gelmişti. Devamında da Şenol Güneş'le gelen şampiyonluklar vardı.
1: Bilic için de Türkiye'nin ayrı bir yeri olduğunu, Türkiye ile iyi bir kimya yakaladığını Türk futbol severle Beşiktaş'la her zaman biliyoruz. Bilic her zaman bizim ilgi alanımızda, radarımızda olacak bir hoca. Şu anda da Hırvatistan gibi kendi ülkesinin

0: çok önemli bir ülkenin. Modric'i mesela 11'de görüyorum hala.
1: Evet.
0: Şimdi Hırvatistan'ın bir belirli bir papazlık seviyesinden artık kurtulması gerekiyor. Kadroda Perisic var, Kovacic var, Livakovic kalede.
1: Doğru.
0: Guardiol zaten
2: paylaşabilirim.
0: Guardiol ilk yazılacak isim falan muhtemelen, değil mi?
2: Evet. Kalede Livakovic var Hırvatistan'da. Stanisic, Vucevic, Guardiol ve Ivan Perisic savunma dörtlüsü. Önlerinde Modric'le beraber Mateo Kovacic. Hücum hattının sağında Sucic, solda Ivanovic. Merkezde bir başka Sucic, Inter forması giyen oyuncu. Ve santraforda ise...
0: Akrabalık var mı bunlarda?
2: Olabilir. Yani...
0: Sucic.
2: Mutlaka vardır diye tahmin ediyorum. Santrafor'da ise Matanovic var. Petar Sucic Inter forması giyiyor. Luka Sucic ise Sociedad'da forma giyiyor.
3: Peki Livakovic'in Barcelona'da kaleyi almasını konuşacak mıyız? Yani Fenerbahçe'de yetersiz gönderilen Livakovic'in Barcelona'da bir anda bir numara olması.
0: Şaşırdık mı?
3: Ya şaşırmadık. Fenerbahçe artık biraz kaotik bir kulüp. Yani performanslar falan çok fazla soru işaretine dönüşebiliyor. Ama Livakovic için enteresan bir gelişme oldu bence.
2: Çekya'nın da 11'ini bir aktarayım. Sonra hemen bu maçı konuşmaya devam edelim. Çekya da yeni bir döneme başlıyor demiştik. Kalede Hornicek görev alıyor. Çufal, Ranac, Şalupek ve Şlama savunma dörtlüsü. Çekya'da Çerf, Sulç ve yine Sadilek orta alandaki üçlü merkez orta sahası Çekya'nın. Hücum hattında ise Karabek, Ambros ve Losek'i görüyoruz. Çekler de karşılaşmaya bu 11'le çıkıyorlar. Santi yeni
0: yine bir
2: direktörleri.
0: Winning Eleven
2: kadrosu.
0: Oyuncu lisansı, isim lisansları alınamamış sürüm gibi. Tabii yani, ya şimdi açık konuşayım. Hırvatistan Çekya'yı Çekya karşısında favori bence. Hani ama Çekya'da çok böyle dirençli ve hani fizik üstünlüğü kurabilecek bir oyun ortaya koyabilir. Hırslı başlayabilir. Ev sahibi takımın hani o ilk 15 dakika baskısı gibi bir şey görüp belki bir 1-0 öne geçebilir. Çok keyifli bir maç izleyecek olabiliriz. Ama dediğim gibi ben hakikaten özellikle bir İspanyol teknik adamın Çekya gibi bir kültüre ne verdiğini görmek açısından bu maça çok önem veriyorum. Bir de dediğim gibi hani Bilic'i de bir hatırlayalım. Çünkü Bilic sadece bir isim olarak kaldı benim için çok uzun bir süredir. Çok yakında takip edemedim kariyerini. Ama her zaman göreceksiniz. Yakında da adının zikredildiğini göreceksiniz. Çünkü trend tamamen yabancıya kaymış durumda. Şu anda bütün kulüplerde bir sonraki teknik adam yabancı olacak gibi duruyor.
2: Bu arada Santi ile ilgili de şu bilgiyi vereyim. İspanya'nın neredeyse tüm alt yaş takımlarında teknik direktörlük yapmış. U17, U19, U21, U23 ve artık Çekya'nın A takım teknik direktörü. Hep milli takım.
0: De La Fuente'nin ekipten değil mi?
3: Evet. Evet. Onun ekibinden. Ama mesela kulüp kariyeri neredeyse yok. Yani bir tane
2: hiç yok neredeyse. Bir tek
3: Arap Yarımadası'nda bir
2: evet,
3: çalıştırmış.
2: Körfez ülkesi var.
0: Cesur
2: evet.
0: Ve ezber bozan bir gelişme.
3: Ya şöyle Türkiye'de İspanyol teknik direktör.
0: Işte niye olmuyor?
3: Serkan az önce bahsetti. Belki
0: niye hep Portekiz'de?
2: Özellikle bir Bask trendi var şu an. Bask teknik direktörler çok trendte tüm
3: yani
2: dünyada.
3: Hatırladığım kadarıyla Vicente Del Bosque bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Beşiktaş'ta Luis Aragonés olmadı Fenerbahçe'de. Onun dışında çok fazla hatırlamıyorum. Antalyaspor altyapı hocası olarak gelip sonrasında birkaç maç A takım çalıştıran bir hoca vardı. Bir tane Fenerbahçe altyapısında da görev yapmıştı. Badia'ydı galiba. David Badia olması gerekiyor.
0: Aa evet Badia.
3: Onun dışında çok fazla İspanyol hoca hatırlamıyoruz Türk futbolunda ama son dönemde çok ciddi anlamda Avrupa futboluna damgasını vurdular yani. En son Rayo Vallecano mesela final oynarken bütün Avrupa'nın 5 büyük liginde hem koşu mesafesinde hem de yüksek şiddetli koşullarda ilk sırada Rayo Vallecano vardı.
2: Ben zaten İtalyano'dan sonra bir İtalyan trendi oluşmasını bekliyorum.
0: Aa İtalyan trendi var zaten.
2: İlerleyen dönemde biraz daha artış olabilir.
0: Futbolcu olarak da var. Hatırla işte Karagümrük'ün Süper Lig döneminde başlayan Pirlo ile başlayan bir süreç var.
2: Doğru.
0: İtalyan futboluyla Türk futbolunun yakınlaşması durumu var hatta bayağı bir.
3: Farioli vardı.
0: Zihinsel ve tavır olarak
2: Pirlo geldi.
0: Bizim hani hep böyle bir Alman futbolunun Alman futboluyla, Balkan futboluyla 80'lerde, sonra Alman futboluyla Dervalle başlayan, hatta Piontek'i de bir Alman ekolü sayabiliriz rahatlıkla. Hani Polonyalı olmasına rağmen. Biz şu anda İtalya ekolüne, Akdeniz ekolüne fazlasıyla kaymış durumdayız.
2: Evet.
0: Şimdi Fransızlar atletik Afrika kökenli oyuncularla başka bir şey kurgulamış durumda. İşte Belçikalılar da ona kalıydı. Ama İtalyanlar daha konservatifler. Hani onlarda da Afrika kökenli oyuncular işte Balotelliler falan filan forma giydi ama bizim stilimizin ve mentalitemizin İtalyanlarla yakın olduğunu keşfettik son dönemde. Zaten bu bir ev sahipliği olarak vücut buldu. Ve hani şaka değil, İtalyano bence üzerine çalışılmış, düşünülmüş, ölçülerek, biçilerek bulunmuş bir isim. Yani hatta isminin bile pozitif bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Önder Hoca, yani selamlar ona da. Hani hakikaten orada ince bir hesap yaptığını. Kesinlikle. Aa, kim boşta, işte bizim zamanında milli takıma, Alman milli takımı Löw, o gelmez. O zaman Ümit milli takımdan gidelim, Kuntz'u alalım, Alman iyidir falan diye. Hani böyle alınmadığı çok belli. Yani bence incelenip sık dokunmuş bir karar.
2: Üç isimle görüştü Beşiktaş diye hatırlıyorum.
0: Farioli deneyimi yaşadık.
2: Filipe Luis.
3: İtalyan hocam.
2: Evet. İtalyan Tedesco. Olarak Pirlo var.
0: Tedesco.
2: Pirlo geldi Karagümrük'e.
0: Pirlo zaten hemen hemen her şey onunla başladı gibi oldu.
2: Onun dışında İtalyan yakın dönemde çok geçmiş dönemde
0: İtalya'dan çok transfer yapıldı. Bak,
2: Vlahovic geldi.
3: Karagümrük özellikle çok fazla.
0: Juventus'un forvetini aldık ya. Hani ötesi yok ki. Napoli'den Osimhen. Evet. Hani İtalyan futboluyla Türk futbolunun
3: Lukaku geldi.
0: Bayağı bir yakınlaştığına tanıklık ediyoruz.
2: Mertens
0: zaten
2: geldi Napoli'den.
0: Mertens geldi.
3: Doğru. Lukaku geldi en son.
0: Lukaku geldi.
2: Gendouzi hani, geldi son olarak Lazio'dan. Yine.
0: İtalya hani aynı paralelden yürürken karşımıza çıkan en iyi örnek oldu. Çünkü İspanyolların genel olarak sporda, hani tenisten basketbola, takım oyunlarına kadar tut, ilerlediği başka bir yol var. İtalyan futbol kültürü ise hakikaten hani folklorik bir şey İtalya'da. Hani o işte derbiler, işte rivallar, hani her şey bambaşka bir kültür ve benim hayran olduğum bir kültür. Yani ben İtalyan futbol kültürünün hayranıyım. Yani açık konuşayım. İngiltere falan filan değildir yani benim hiçbir zaman. Bir numaram her zaman İtalya. Şu halde bile İtalyan futbol kültürü hayranıyımdır. O kültürün ürünleri, tribün kültürü, her şeyiyle çok sevdiğim bir kültür. Ama şu anda bocalıyorlar. Bir de kendine bu kadar zarar veren bir futbol olamaz. Hani hemen küme düşürürler falan. Yani Juventus falan kimsenin gözünün eşine bakmazlar. Ha, bu kadar mafyatik bir ortam canlanır gözünde İtalya deyince. Nedense ama hep böyle bir ayaklarına sıkma durumları vardır. Yani işte statlar yenilenmez falan. İşte nakden yayınlarında prodüksiyona o kadar özenmezler. Buna rağmen İtalyan futbolunun hala ayakta olması.
2: Çok gelenekçiler o konuda.
0: Gelenekçiler. Yani bir garip bir şeyler de dönmüyor diyemem yani. Hani çok da temiz bir ortam olmadığını biliyorum. Bizzat kendi yaşamışlıklarım da var İtalya'da. Hani
3: şu an koşu temposu olarak çok kötü bir durumdalar. Serie A, evet. Avrupa'nın en koşu temposunun düşük olduğu liglerden bir tanesi.
0: Ama bana soracak olursan hala dünyanın en iyi hakemleri, en iyi defans kültürü, pek çok açıdan kalecileri mesela hala çok iyiler. Yani hala ayaktalar.
3: Kültür var.
0: Çok zor bir dönemden geçiyorlar. Geri gelmelerini bekliyorum açıkçası.
2: Bu arada Hırvatlar için de sürekli işte bir jenerasyon bitti, bitiyor artık. Hırvatlar ne yapacak diye düşünürken hala o jenerasyon devam ediyor aslında. Yani Modric'i bugün hala sahada görüyoruz. İşte yanında Kovacic var. Perisic hala bugün savunmanın işte solunda başlayacak. Livakovic çok uzun zamandır yine bu takımın kalecisi. Hala o omurgayı, iskeleti koruyor Hırvatlar. Üzerine de böyle birkaç ekleme de aslında yaptılar. Mesela Inter'de oynayan Sušić o isimlerden birisi.
3: Baturina var. Komodo var. Çok evet. Sıra dışı bir performans sergiliyor özellikle bu sezon. Değerli oyuncular var ama orada birazcık şimdi biz Hırvatistan'ı elerken Slaven Bilic yine oradaydı ve Luka Modric yine o takımdaydı mesela. Hı
0: hı. Yıl evet, evet. 2008, aynı dönemin
2: 2008 Avrupa Şampiyonası.
3: 18 yıl geçmiş üstünden mesela.
2: O dönem Tottenham'da oynuyordu. Zagreb'den Tottenham'a daha yeni gitmişti.
3: Demin Komolli almış yanlış hatırlamıyorsam hatta oraya.
0: O şampiyonanın geleceğin yıldız adaylarından gösterilen iki ismiydi onlar. Modric ile Arda Turan.
2: Evet. Modric bize de penaltı kaçırmıştı hatta.
3: Şimdi mesela Arda Turan şu anda teknik direktörlük açısından
0: Arda Turan dede olacak neredeyse.
3: Tırmanıyor ama Modric hala oynamaya devam ediyor. Biraz çok büyük saygı hak eden oyuncular bunlar. O açıdan bakıldığını aklını teslim etmek lazım. Şu anda da mesela Milan'ın en önemli oyuncularından bir tanesi. Hala ilerleyen yaşına rağmen Amorim de ondan vazgeçemiyor. Yani Slaven Bilic özelinde de hem Slaven Bilic özelinde hem de yabancı teknik direktör özelinde biraz belki şuna da değinmek lazım. Evet, Bilic Beşiktaş'ta iki sezonda şampiyonluk görememiş olabilir ama üçüncü sezonda Şenol Güneş'in onun kadrosuyla elde ettiği şampiyonlukta şimdi Bilic'in hiç mi payı yok yani? Hani biz hep şunu deyip kestirip atıyoruz. İşte Zico'dan sonra şampiyon olan yabancı hoca yok. İyi de bu şey değil ki. Hani bir sezon bir takım oynuyor. İkinci sezon bambaşka bir takım oynamıyor ki. Bu tamamen bir süreç. Yani o süreçte o Beşiktaş'ı oraya getir.

0: O yok. Sonra çok koptu
1: ama
0: zaten.
1: Ama iyi gitar çalıyor diyorsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben hayatımda gördüğüm en kaliteli, en sevimli futbol adamlarından biri. Ülkemizin futboluna da değer katacağına eminim. Fakat şu winner'lık konusunda sıkıntılar var. Mesela hani biraz önce bu geldi aklıma. Vay, Çekya Hırvatistan'ı yenip buradan bir çıkış yakalar mı falan diye düşündüm. Çünkü hani gördüğüm kadarıyla bir konsensüs kurmuş gibi. Yani yeni bir teknik adamın artık bir şeyleri yenilemesi, ya Modric sen yedekten girersin kanka falan yapması lazım ya.
2: Modric de
1: ama mesela karşısında en azından çok atlet ve fizikli bir takım olacağına eminim. Tanımıyorum Çekleri. Yani ukalalık gibi algılamayın ama biliyorsunuz hani iri yarı 1.90'a yakın boy ortalamalı.
0: Fizikli.
1: Fizikli bir takım göreceğiz. Yani çok sorun yaşayabilirler. Yaş ortalaması olabilir. Yüksek bölgeler var yani şu anda gördüğüm kadarıyla Hırvatistan'da.
0: Biraz İngiltere İspanya maçına da şöyle ufaktan bir değinebiliriz. O karşılaşmada A Haber
1: bence
0: ekranlarında
1: o maç bize değinsin.
0: Olacak. 11'ler de belli oldu hemen. İngiltere'de bu akşam kalede Trafford görev alacak. Kuansa,
1: Konsa. Bir fırtına oldu, sakat mı?
0: Bakayım hemen.
2: Yedekmiş.
0: Kulübede evet. Evet, Tuchel bugün Trafford'ı tercih etmiş. Gay ve Nick O'Reilly savunma dörtlüsünü görüyoruz. Tuchel'in tercih ettiği önlerinde orta alanda Anderson'la beraber Lewis Kelly, Saka, Bellingham, Gordon hücum hattı. Santrafor'da tabii ki Harry Kane'i görüyoruz. İspanyollarda ise Unai Simon, Eric Garcia, Kubarsi, Laporte ve Kukureya savunma dörtlüsü. Hemen önlerinde Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo ve Nico Williams. Santrafor'da ise Ferran Torres'i tercih ediyor. Luis de la Fuente.
1: Geçmiş olsun diyelim İngilizlere şimdiden.
0: Son Dünya Kupası şampiyonuyla son Dünya Kupası yarı finalisti. İngiltere'de çok dramatik bir şekilde kaybetmişti.
1: Dramatik yani. Hani şöyle söyleyeyim, dünyanın en iyi takımı, hani dünyanın en iyi kadrosu evet Fransa ama dünyanın en iyi takımı baya baya açık ara İspanya bence. İngiltere'nin bu kadrosu çok şey vaat ediyor aslında. De Tuchel bana vaat etmiyor öyle bir şey. Hani ben De La Fuente bir de sözleşme uzattı biliyorsunuz 2032'ye kadar falan. Adamlar çok yani öyle bir yapılanma. Belki de muhtemelen o Çekya'daki adam öf falan deyip gitti yani. Hani bu 5 yıl daha burada ben gideyim kendi başımın çaresine bakayım diye ayrılmış olabilir. Benim favorim İspanya.
0: Uğur ne dersin?
2: Sen de devre reklam arasında konuşuyorduk Guardiola'nın bir sonraki durağı neresi olur. Evet, İngiltere milli takım olmaz mı mesela?
0: Bir takım aradık Guardiola'ya. Olabilir aslında.
2: Takım dışında çok
0: hatta haberler de vardı.
1: Eriksson'u o kırdılar o zinciri. Zaten Alman var yani
2: evet,
1: şu anda.
2: Alman geldi. İtalyan geldi. Sonra Capello'yu döndüler.
0: Tuchel'in çok uzun soluklu devam edebileceğini düşünmüyorum yani. Dünya Kupası her ne kadar onlar açısından böyle yarı finalle sonuçlansa da.
2: Çok kötü eğlendiler ama Arjantin'e. Evet, yani. Oyunun son bölümünde tamamen mahkum bir oyun oynadılar ve hiçbir şekilde kimseyi tatmin
0: etmedi. Çok eleştirildi. Oradaki savunma tercihi tamamen kapanması.
2: Bence %100 hak etti eleştiriler. Elindeki kadro çok daha fazla
1: sonuç olabilecek. Tuchel sağlıksız bir adam bence. Ben Tuchel yani çok iyi, akademik, hırslı, zeki elbette ama
0: benim biraz son dönemde bir Serkan abi bu kursiyer teknik direktörlere bakış açım çok değişti. Ya bu Dünya Kupası'ndan sonra özellikle. Yani böyle işte Tuchel, Nagelsmann, hatta işte bizde görev yaptı Tedesco. Ya bu tarz isimlerle artık yani modern futbol bir noktaya kadar olabiliyor.
1: Öyle yani. Şöyle söyleyeyim hani milli takımların başında
0: yani o winner'lık
1: Zidane tarzı adamlar daha doğru evet. Seçimler bence. Çünkü zaten hani bütün futbol birikimlerini, teknik, taktik, antrenman hepsini futbolcular artık kulüplerinde yetişiyor. Kulüplerinde sezonun %85'ini kulüplerinde geçiriyorlar. Sen onları çağırıyorsun. İşte ilk defa mesela bu kadar uzun bir maç serisi yaşayacağız. 4 maçlık bir milli maç arası yaşayacağız.
0: Evet.
1: Tamam 4 maç 20 gün. Tam 20 günlük bir dilim. Ha, tamam 20 gün kritik bir süreç aslında. Yani devre arası hazırlık kampı falan gibi bir şey. Ama bence orada hani karizma, ilişki siyaseti hakikaten ya abi mesela Fransa milli takımını yönetmek anca Zidane yönetebilir. Evet, anlatabildim mi? Çok. Hani adam da sana şöyle bir bakar yani yanda böyle Tedesco şöyle not defteriyle falan gelirse Mbappe falan yapabilir yani. Doğru. Biraz ayıp olur.
0: Peki noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim Uğur Aktan, Serkan Korkmaz. Ağzınıza sağlık. Biz noktalıyoruz ama hem A-Spor hem de A-Haber ekranlarında futbol severleri keyifli maçlar bekliyor. İyi seyirler. Hoşçakalın.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi.

0: Oh, aldım.
1: İnanılmaz uygun fiyatı aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. Reklam.
2: Aspor Radyo. Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.
1: Çekya ile Hırvatistan Uluslar A Ligi 3. grupta ilk maç fikstüründe az sonra karşı karşıya gelecekler. Dünya Kupası'nın izlerini silmeye çalışan iki takım. Bir tarafta Çekya, diğer tarafta Hırvatistan. İki takım da Dünya Kupası'nda istediğini alamamıştı ve yeni bir başlangıç için bu akşam karşı karşıya gelecekler. Çekya'da Dünya Kupası'ndan sonra Miroslav Kubek görevi bıraktı yerine. İspanyol Santi Denia getirildi. İspanya'nın alt yaş gruplarını çalıştıran bir isim, başarılı olan bir isim ki İspanya U23 ile Paris 2024 olimpiyatlarında altın madalya kazanmıştı. Santi Denia, o da bu akşam Çekya ile ilk maçına çıkmış olacak. Diğer tarafta Zlatko Dalic'den boşalan koltuğa Slaven Bilic getirildi. 2017 ile 2026 arasında tam 9 yıl görev yaptı Zlatko Dalic. 2018 Dünya Kupası'nda ikincilik, 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük ve 2023 Uluslar Ligi'nde ikincilik gibi önemli başarılar yakaladı. Bu başarılardan sonra da takımın başına eskiden tanıdık bir isim, hem milli formayla hem de Hırvat takımının başında 2006 ile 2012 yılları arasında gördüğümüz Slaven Bilic yeniden göreve getirildi. İki takımda da tabii ki önemli değişiklikler var değerli izleyenler. Santi Denia'nın Çekya'sında Roman Maček, Matej Radosta ve Lukas Ambros yeni isimler olarak göze çarpıyor. Slaven Bilic'in Hırvatistan'ına baktığımızda Josip Mišić, Dion Berio, Ivan Smolčić,

Ivanovic ve Josip Juranovic gibi bazı yeni yüzler de var. Yeniden kadroya dönenler var. Tabii Çekya demişken Patrick Schick'in de Dünya Kupası'ndan hemen sonra milli takımı bıraktığını açıklayalım. Bugün Tomas Suček de sakatlığından dolayı Çekya'da kadroda olmayacak. Slaven Bilic de Jakic, Pongracic ve Musa'yı bu akşam Çekya maçında kadroya dahil etmedi. Maç öncesi Prag'da Fortune Arena'da çok güzel görüntüler ve müthiş bir şov var. Slav kökenlerden gelen, güçlü sosyo-kültürel etkileşimleri olan ve derin bir bağla, derin bir tarihle birbirlerine bağlı olan iki ülke. Çekya ile Hırvatistan bu akşam keyifli bir maçta karşı karşıya gelecekler. Slaven Bilic tabii ki. Bakalım Zlatko Dalic'ten sonra Hırvatistan'da neler yapacak? Büyük merak konusu ki Bilic basın toplantısında oldukça önemli açıklamalara imza attı. Dalic ile ilgili olan kısımda uzun uzun konuştuk. Harika bir sohbet gerçekleştirdik. Belki bana olağanüstü bir şey açıklamadı ama benim açımdan olağanüstü bir görüşmeydi. Zaten bildiğim bazı şeyleri doğruladı, bana yeni şeyler anlattı, yaptıklarını açıkladı ve nelerin iyileştirilmesi gerektiğini, kendisinin daha iyi neleri yapabileceği konusundaki görüşlerini paylaştı dedi. Slaven Bilic, tabii ki Modric bugün ilk 11'de başlayacak. Modric'le de ilgili, o 41 yaşında her zaman oynamayacak. Ama çok önemli bir isim bizim için. Kadroda olması bize derinden bir güç veriyor dedi Slaven Bilic. Prag'da Fortune Arena'nın görüntüsü avatan bu şekilde ekranlarınıza yansıyor değerli futbol severler. Ve işte iki takımın oyuncuları tünelde belirdi. Bilic ve Denia, onlar için de büyük bir heyecan olacak tabii. Birçok tanıdık yüz var. Hem Hırvatlarda hem de Çeklerde. Divaković'i görüyoruz, Modric'i görüyoruz. Az sonra kadrolar ekrana yansıdığında kadroları aktaracağız ama tabii Livakovic'le de ilgili yine önemli, dikkat çekici açıklamaları vardı. Slaven Bilic'in oynaması lazım. Önemli bir takıma gitti. Her zaman Hırvat milli takımından bir oyuncu belki Barcelona'da oynamıyor. O yüzden ona daha fazla sahip çıkmalıyız. Fakat Livakovic'in de daha fazla oynadığı kulüplerde forma şansı bulması gerekiyor dedi Slaven Bilic. Livakovic de Barcelona'nın son seviye deplasmanında ilk 11'de yer almıştı. Kaleci Juan Garcia'nın sakatlığı, yedek kaleci Szczesny'nin formsuzluğu, belki de sezon başında 3. kaleci olarak düşünülen Livakovic'i Sevilla deplasmanında 11 başlatmıştı Hansi Flick'e. İki takım da şu anda yeşil çimlere ayak basıyor. Önemli isimler, önemli yıldızlar az sonra Aspor ekranında hünerlerini sergileyecekler.

Şimdi milli marşları dinleyeceğiz. Önce Hırvat milli marşı.

Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yeniden birlikteyiz değerli futbol severler. Maçın hakemi İtalya'dan Simone Sosa var. Koltuğunda da Valerio Marini var. Hırvatistan kadrosu ekranda. Livaković kalede, Perišić, Gvardiol, Vuškovic ve Stanisic dörtlü savunmada. Kovačić'e Modrić savunmanın önünde. Ivanović, Petar Sučić ve Luka Sučić hücuma yakın. Matanović de en uç noktada golü arayacak olan isim olacak. Slaven Bilic'in ilk 11'i bu şekilde. Çekya'da kalede Hornicek oynuyor. Çufal, Hranac, Çolupek ve Şirama 4 savunmada. Çerv, Schultz ve Sadilek merkezde. Karabek, Ambros ve Hlošek de en uçta oynayacak isimler. Görüntüde Luka Modrić tam 41 yaşında. 41 yılın tecrübesi Modrić milli takımla kariyerine devam ediyor. Ve Hornicek, o da Newcastle United'a bu yaz transfer olmuştu. İngiliz futbolunun yeni yüzlerinden bir tanesi olduğu Premier Lig'in. Schultz, o da en büyük ozlarından birisi olacak bu akşam Çekya'nın. Gözler artık Simone Sosa'da olacak.

Maçta ilk düdük sesi geliyor. Orta Avrupa'da keyifli bir kapışma başlıyor. Çekya-Hırvatistan. Ben Ömer Saraç. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Granat. Hornicek. Baskı var. Schultz. Top çıktı. Tacı Çeke kullanacak. Çufal görüntüde takımın tecrübeli isimlerinden bir tanesi.

Dünya Kupası'ndan devam eden 15 oyuncu var kadroya çağrılan Çekya'da, ama yayının da başında söylediğim gibi yeni yüzlerde görüyoruz. Sağ kanadı kullanacak Hırvatistan. Stanisic. Stanisic orta geldi. Savunma dikkatli. Bir müdahale, yerde kalan bir Çekyalı. Hlošek kendisini yere bırakmıştı. Oyun devam etti. Sonrasında düdüğünü çaldı Simone Sosa.

Pavlicek. Çalupek. Çufal. Çekya taşı kullanacaktı. Şimdi Hırvatlar kullanacak. Gvardiol. Uzun gönderdi. Luka Sucic. Top kaybı. Baskı devam ediyor. Bir an için kararsız kaldı Hornacek ama kademeye girdi Hranac. Vuşkoviç. Gvardiol. Görüntüde Santi Denia var. İspanyol teknik adam. O da Çekya ile birlikte yeni bir macerada. Hornacek. Maçın başından bu yana Hırvatistan baskısı ön bölümde devam ediyor ve dışarı attı Hornacek. Ivan Perisic taçı kullanacak. Yılların tecrübesi Ivan Perisic. O da Hırvat milli takımının uzun yıllardır formasını giyen isimlerden. Uzun bir taç. Kafalardan sekti. Ceza sahasında tehlike olabilir. Son anda bir müdahale geldi. Çıkmaya çalışacak Çekya ama Gvardiol orta. Tacı Hırvatistan kullanacak. Vuşkoviç. Hırvatların son yıllarda yetiştirdiği en değerli isimlerden bir tanesi Vuşkoviç. Premier Lig'in yolunu tuttu. Muhtemelen kariyerindeki yükselişte devam edecek gibi görünüyor. İyi kontrol gelmedi Gvardiol'dan. Çekki hemen tacı kullandı ama bir kez daha Gvardiol. Adam Hložek görüntüde. Uzun bir taş ceza sahasına, savunma kafayla karşıladı Perisic. Sucic. Hızlı hücum şansı olabilir Hırvatistan için. Ivanović. Ivanović gidecek. Müdahale var. Taç. Çufal müdahale yapan isim. Gvardiol. Luka Sucic. Soluna çekti. Luka Sucic orta. Savunma karşıladı. Gvardiol. Faul kararı. Matanović o da Freiburg'la birlikte müthiş bir başlangıç yaptı. Çufal.

Baskı var. Etkili paslar, çek yata, yerde kalan bir isim devam dedi. Simone Souza, sert bir müdahale. Souza gözden kaçırdı, oyunda devam ediyor. Ayağa kalkamadı. O noktada Ambrose, Perišić'te topu dışarı bıraktı. Kadronun yeni isimlerinden Ambrose, Anderlecht forması giyiyor Belçika'da. Oyun şimdi kaldığı yerden devam edecek. Schultz topu centilmen bir şekilde Hırvat oyunculara bıraktı.

Livaković. Uzun bir top. Matanović'ten baskı var. Livaković. Bir dönem Fenerbahçe kalesinde korumuştu Dominik Livaković. Sonrasında Dinamo Zagreb'e gitti ve ardından da Barcelona'nın yolunu tuttu. Stanisic. Suçiş'ten pas. Şimdi savunmanın arkasına Modric hareketlenecekti ama uzak kaldı topa. Hornacek. Bilic ekrandaydı. Hırvat milli takımına yeniden geri döndü ve Hırvatlar da o şaşalı günlerine geri dönmek istiyorlar. Gvardiol'a yakın. Gvardiol yerde kaldı. Uzaklaştıran Livaković şimdi kafayla kaleye doğru. Yeniden topun sahibi oldu Livaković. Dakika 11. Prag'da gol yok. İlk bölümde çok fazla pozisyonda izleyemedik. Henüz oyun tempo kazanmadı. Petar Sučić, Stanisic, Petar Sučić ve Luka Sučić kadrodaki iki kuzen. İkisi de bugün ilk 11'de. Kovačić, Kovačić gidiyor. Soluna bıraktı. Hırvatlar etkili geldi. Ceza sahasında tehlike. Savunmaya çarptı. Korner. Ivanović. Kovačić'ten aldığı pasla ceza sahasına girdi. Vuruşunu yaptı. Çufala çarpan top dışarı gitti. Hırvatistan korneri kullanacak. Orta geldi ön bölüme. Kafayla arkaya doğru. Tehlike devam ediyor. Stanisic, Kovačić. Kovačić çevirmeye çalıştı. Bir korner daha. Bu bölümde duran toplarla etkili olmaya çalışıyor Hırvatistan. Ambros müdahale yapan isim. Perisic yaptı ortayı, kafalardan sekti ve bir korner daha. Üst üste üçüncü kornerini kullanacak Hırvatistan. Tabi duran toplarda olağan şüphelilerden bir tanesi de Igor Matanović. O da ceza sahasında gol arıyor. Simone Sosa oyuncuları uyardı. Yine Perisic kullanacak. Uyarılar devam ediyor. Perisic bu kez arka bölüme gönderdi. Hiç riske girmedi Hornacek. Stanisic son olarak topu ona çarptı. Çekler kullanacak. Karabek savunmasına yardıma geldi. Santi Denia yeni bir takım kimyası oluşturmanın peşinde. Tabii önemli de bir sınav. Hırvatistan maçı. Uzun bir taç. Stanisic, Modric, Kovačić. Modric dokundu. Çufal. Schultz, Kovačić'ten baskı. Schultz yerde. Faul kararı.

Hornacek. Çalupek. Livakovic'te kaldı. Eliyle bıraktı. Gvardiol. Livakovic. Stanisic. Baskı var ön bölümde. Kovacic. Kovacic'ten pas. İyi çıktı Hırvatlar. Suçic ortası. Ceza sahasına geldi top ama Çufal dikkatli. Faul. Çer bir yerde kaldı. Faul kararı. Simone Sosa'dan faul yapan Ivanovic. Franjo Ivanovic, o da Union Saint-Gilloise'dan büyük umutlarla Benfica'ya transfer olmuştu ama Benfica'da istediği gibi bir sezon geçirmeyince bu sezon Fransa'da Lens'in yolunu tuttu. 5 maçta da Lig 1'de 2 golü var. İyi bir başlangıç yaptı. Bugün sol kanatta onu görevlendiriyor Bilic. Şu ana kadar da etkili oynuyor Franjo Ivanovic. Hornacek. Sadilek.

Ranat. Çalupek. Kısa paslar, tek paslar Çekya'da. İyi çıktı Çekya. Seyircisinden de alkış aldı ama son pas biraz tembel kalınca müdahale de yaptı Ivanoviç. Çalupek. Şilama. Çalupek. Şilama çizgide hareketlendi. Karabek. Bir kafa daha. Topun nereye düştüğünü göremedi Karabek. Modric araya girdi. Ivaković. Guardiol bıraktı. Kovacic. Hırvatistan tacı kullanacak. Vuškovic. Modric'ten pas Kovacic'e. Ivanoviç. Perišić. Petar Sučić. Stanisic önündeki alanı kullanıyor. Çizgide Luka Sučić var. Sučić topla buluştu. Luka Sučić çekti soluna. Vuškovic o da hücuma katıldı. Petar Sučić. Sučić. Vuškovic. Boşluk arıyor Hırvatistan. Mateo Kovacic. Modric kendisini göstermişti. Petar Sučić. İçeriye baktı. Sučić yerden gönderdi. Matanović dönemedi. Baskıda Matanović. Çekya çıkmaya çalışırken top kaybı. Kovacic. Perišić topla buluştu. Perišić'ten pas. Ceza sahasında Ivanoviç. Arkasında Ambros var. Ivanoviç iki oyuncunun arasında. Çufal. Gvardiol geldi. Gvardiol iki hamlede. Çufal. Çerv. Matanović baskıyı yaptı. Topu kazandı. Matanović'ten pas. Perišić. Savunma araya girdi. Modric, Kovacic. Hırvatlar hemen baskı yapıyor top kaybında ve yine çıkamadı Çekya. Şut şansı olabilir. Ivanoviç. Pas hatası yaptı. Gvardiol. Ivaković. Stanisic.

Vuškovic. Petar Sušić. Luka Modrić ayak dışıyla Kovačić merkezde. Kovačić'ten sol kanata. Ivanović, Perišić bindirmeyi yapmıştı. Çufal ona çarptırdı. Oyunda kale vuruşuyla devam edecek. 20 dakika geride kaldı Prag'da. Henüz gol yok. Hırvatların son bölümde baskısı var. Modrić de arkadaşlarına yakınıyor. Slaven Bilic onunla ilgili yaptığı açıklamada, çok değerli bir isim ama onu üst üste oynatma şansımız her zaman olmayacak. Onun da dinlenince zamanlar gelecek demişti. Bugün ilk 11'de başladı Modrić. Bir hata daha Hornicek maçın başında baskı altında kaldığında

Topları çok iyi değerlendiremiyor. Matanović. Karabek. Sadilek. Sadilek'ten pas. Çekya sol kanadı kullanıyor. Lojek aradan bırakmak istedi ama pas geçmedi. Kovačić attı çalımı. Mateo Kovačić gidiyor. Petar Sučić pas bekliyor. Ona değil, sol kanata. Ivanović. Kovačić. Kovačić. Modrić. Luka Sučić. Stanisic yanınca. Sučić onun oynamadığı merkeze gitti. Sučić aradan bıraktı. Matanović'e gelmedi. Atak devam edecek. Vuškovic. Stanisic. Modrić. Vuškovic'ten uzun bir top. Çufal kalecisine bıraktı. Oniček. Stanisic. Bayrak havada offside.

Merkezden geliyor Hırvatistan. Kovacic bıraktı. Ivanovic ayak dışıyla arka bölüme doğru savunma gelişine bir vuruş dışarı gitti. Luka Sučić. Hırvatlar etkili geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top. Sučić vurdu. Top dışarı çıktı. Ivanovic ayak dışıyla borta. Çalupek top uzaklaşmadı. Gelişine vurdu. Hedefi bulamadı. Luka Sučić. Son müdahale Sadilek'ten out. Çalupek. Hornicek. Çalupek'ten uzun bir top. Stanisic baskı var. Ivaković. Şut şansı olabilir. Şimdi ceza sahasına Schultz topla buluşamadı. Ivanovic uzaklaştırdı. Matanovic. Faul kararı. Stanisic. Karabek baskıdaydı. Livakovic. Perišić. Oyun durdu. Yine ofsayta yakalandı. Ivanovic.

Taç'ta devam edecek değerli izleyenler. Çufal kullandı. Gvardiol bir taç daha. Kovacic. Atanovic. Petar Sučić takipte, kalecide kaldı. Hornicek. Karabek. Çufal. Savunmanın arkasına bir pas düşüncesi ama Ivakovic'te kaldı. Ambros görüntüde, kadronun yeni isimlerinden bir tanesi Ambros. Modric. Sadilek faul yaptı.

Sadilek anlaşamadı o noktada. Glošek'le Slaven Bilic, o da oyuncularına kızdı. Modric. Luka Modric. Guardiol. Kovacic. Perišić. Top çıktı. Glošek görüntüde. Çalupek. Ivanović, Perišić. Mateo Kovacic. Modric. Modric çekti topu. Bir çalım daha Luka Modric. Luka Sučić merkeze gitti. Sučić pasını aktardı. Çufal, hata geldi. Ivanović pas opsiyonlarına baktı. Merkezde Sučić vardı. Luka Sučić'ten pas Ivan Perišić'e. Perišić yaptı ortayı. Kafayla karşılayan Hranac. Kovacic. Modric. Kovacic. Vuškovic. Petar Sučić. Vuškovic. Guardiol'dan pas. Kovacic. Scholz alamadı. İlk yarım saat geride kaldı. Gol yok. Hırvatistan'ın baskısı var ama o baskının da şu ana kadar çok fazla pozisyon getirmediğini söyleyelim. Guardiol. Ivanović. Vuškovic topla çıktı. Stanisic. Modric. Modric gitti. Luka Modric.

Hiç. Orta şansı. Şimdi top Kovačić'te. Orta Matanović. Arka bölüm açıldı top. Luka Sučić takibi yaptı. Topu kazandı. Sučić çekti topu. Sučić'ten pas. Stanisic. Merkeze doğru. Top kaybı mı olacak? Çufal orada araya girdi. Nefis bir çalım. Ambros. Çufal yanında. Ambros'tan Schultz'a. Schultz geriye oynadı. Çerv. Sadilek. Ambros. Uzun bir zaman sonra birkaç pas üst üste yaptı Çekya. Karabek çevirdiği top savunma uzaklaştırdı. Şilama. Çalupek.

Uzun bir pas. Karabek yetişti, çevirdiği ön bölüme doğru. Savunma araya girdi. Gvardiol. Lojek koşu yapmıştı. Savunma dikkatli Hırvatistan'da. Şimdi sağ kanadı kullanacak Luka Sučić. Luka Sučić'ten pas. Petar Sučić. Petar Sučić kaybetti topu. Çalupek sonrasında dokundu. Schultz'a kaldı. Schultz. Lojek pas beklemişti. Bir top kaybı da Schultz'tan. Kovacic. Modric. Sete oturdu Hırvatistan. Kovacic. Modric. Luka Modric'ten uzun bir top. Ceza sahasına etkili top. Çalım geldi. Luka Sučić. Geriye bıraktı. Stanisic orta arka bölüme. Herkesi açtı. Çufal ve Kovacic. Kovacic aldı topu. Çizgide kontrol. Kovacic bıraktı. Modric. Mateo Kovacic. Ivanovic. Vuškovic. Gvardiol. Perišić. Pas gelmedi. Vuškovic. Modric. Stanisic. Luka Sučić. Modric ceza sahasında. Modric bıraktı. Luka Sučić orta. Ama top kalecide kaldı. Hornacek. Az önce işte Luka Sučić. Bu çalım. Şık bir çalım. Çeka savunmasında ata Luka Sučić pasını verdi. Hırvatlar etkili geldi. Kovacic ceza sahasında tehlike. Ivanovic. Ivanovic şu şansı aradı, bulamadı. Arkasında Çufal var. Ivanovic döndü geriye. Perišić. Bu esnada Çeka savunması da alanları kapattı. Baskın bir oyun. Topa sahip Hırvatlar ama çok da fazla şu ana kadar boşluk bulamadılar. Luka Sučić. Şiliman'ın üzerine gitti. Sučić destek Stanisic'ten. Stanisic bekletmeden orta, savunma karşıladı. Yine çıkamadı Çekya. Gvardiol. Sučić. Stanisic. Petar Sučić. Vuškovic. Modric.

Livaković. Stanisic. Gvardiol. Modric. Modric'ten sola Perisic. Ambros karşısında Ivan Perisic. Kovacic. Ivanovic. Çufal takipte. Hata yaptı Ivanovic. Schultz. Schultz'tan pas. Hlošek. Şimdi bayrak kalktı. Offside.

Hırvatistan tacı kullanacak. Jan Krejci görüntüde, değerli futbol severler. Çekya'nın savunmadaki yıldız ismi, kaptanı, ama sakatlığından dolayı tabii bir soğuk algınlığı da geçirmişti aynı zamanda. Forma giyemiyor. Bugün maçı tribünden takip ediyor Jan Krejci. Perišić ceza sahasına Ivanović çevirdi. Matanović'ten önce savunma. Çufal. Ivanović baskıyı yaptı. Topu kazandı. Perišić. Kovačić. Modrić. Modrić ilerledi. Pasını aktardı. Ivanović. Orta şansı arıyor. Ivanović yaptı ortayı. Matanović. Savunmada Çalupek dikkatliydi. Uzaklaştıran Karabek. Vuškovic'ten pas. Gvardiol. Vuškovic. Perišić. Perišić'ten Ivanović'e, arkasına düştü Kovačić'in. Mateo Kovačić, hatalı pas. Hlošek. Hlošek iyi sakladı, pasını da aktardı ama koşuyu atmakta biraz geç kaldı Ambros. Vuškovic. Topla kat etti Vuškovic. Luka Sučić. Stanisic yerde, faul bekliyor. Oyun devam etti. Çerv aradan bıraktı. Solda şimdi topla buluştu Sadilek. Sadilek bastı topa, arkadaşlarını bekledi. Şilima. Sadilek. Çerv. Şilima. Şilima'dan pas. Schulz'a gelmeden müdahale geldi savunmada. Vuškovic'ten.

Çalupek. Çalım geldi ama sonrasında top kaybı. Kovacic ayakta kaldı. Kovacic, Kovacic'ten pas. Hırvatistan etkili geliyor. Luka Sučić çekti topu, gol şansı, vuruş, kaleci başarılı. Kaleci başarılı Hornicek. Gole yaklaştı Hırvatistan. Hornicek izin vermedi. Bu arada hatalı bir pas. Ama Hırvatlar da iyi değerlendiremedi. Çeke çıkacak. Schultz'tan top. Sağ kanata. Ambros. Yetişemedi Ambros. Perišić. Modrić. Vuškovic. Kovacic'ten pas. Gol şansı. Karşı karşıya pozisyon. İlginç bir an ama açıyı kaybetti Petar Sučić. Atak devam edecek. Perišić. Kovacic. Modrić yaklaştı topu altı. Luka Modrić. Mateo Kovacic, Perišić kendisini gösterdi, ona doğru. Perišić çevirdi, Matanović'ten önce savunma, korner. Hırvatistan baskısı. İşte burada Kovacic ayakta kaldı. Onun pasıyla hareketlendi Sučić. Çalımı da attı ama kaleci Hornicek'i geçemedi. Korner kullanıldı. Arka bölüme seken top. Karabek. Atak devam edecek. Kovacic bıraktı. Petar Sučić savunma kapattı. Modrić. Dakika 45. Ivanović. Perišić. Perišić orta. Savunmanın müdahalesi. Modrić, Sučić, Matanović, top dışarı gitti. Hırvatistan bir kez daha gole yaklaştı. Modrić'ten pas. İşte Matanović, Petar Sučić'in pası. Bu top dışarı gitti. Bir iyi şans daha. Hedefi bulamadı Matanović. Artı bir ilk yarının sonuna eklenen süre. Prag'da 45 artı 1'i izleyeceğiz. 5 şut Hırvatistan'dan, henüz şutu yok Çekya'nın. Perišić. Vuškovic. Vuškovic uzaklardan şansını denedi ama istediği şutu atamadı. Matanović Freiburg'la sezona çok iyi başladı. Az önce de gole çok yakındı ama az farkla top dışarı çıktı. Gözler artık Simone Souza'da olacak. 45 artı 1'de tamamlanmak üzere. Glošek, Schultz. Son bir şans olabilir Çekya için. Etkili pas, Modrić, Livaković. İlk yarı tamamlanıyor. İlk yarıda Prag'da gol yok. Çekya 0, Hırvatistan 0. Hırvatistan pozisyonları bulan tarafta ama ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Bu keyifli maçın ikinci yarısında yeniden karşınızda olacağız.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor Radyo.
1: İkinci yarı için yeniden birlikteyiz değerli futbol severler. Flamengo formalı bir taraftar Prag'da İkinci yarı başlangıcından önce ekrana yansıdı ve Hırvat taraftarlar, onlar da takımlarını deplasmanda yalnız bırakmıyor. Gol yoktu ilk yarıda. Hırvatistan'ın pozisyonları vardı. Tam 9 şut, tek isabet ama gol çıkmadı. %61 ile topa sahip oldu Hırvatistan. Çekya ilk yarıda Hırvatistan kalesine şut gönderemedi. 20 kez rakip ceza sahasında Hırvatlar topla buluşurken Çekya'da bu sayı 1'de kaldı. İlk yarıda oldukça etkili bir Hırvatistan, üstün bir Hırvatistan. Belki pozisyon anlamında istatistiklere oranla biraz az pozisyon ürettiklerini söyleyebiliriz ama gole yakın olan taraf konuk Hırvatistan'dı ama gol çıkmadı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak, hep birlikte göreceğiz. İki takım adına da yeni bir dönem. Hırvatistan son Dünya Kupası'nda Hırvatistan büyük umutlarla Amerika'ya gitmişti. İngiltere'ye 4-2 mağlup oldular. Sonra grupta Panama ve Gana'yı mağlup ettiler ama Portekiz'e tartışmalı bir maç sonuyla elendiler. Ve son 32 turunda turnuvaya veda etti Hırvatistan. Bu vedadan sonra da Zlatko Dalic 9 yıllık görev süresinin ardından koltuğu bıraktı. Yerine de Slaven Bilic geldi. Çekya içinse Amerika'daki Dünya Kupası tabii çok daha fazla hayal kırıklığı içeriyordu. Güney Kore mağlubiyetiyle başladı Çekya. Güney Afrika ile berabere kaldılar ve Meksika'ya 3-0 mağlup olarak Çekya turnuvayı tamamladı. Sadece 1 puan alabildiler. Tüm maçlarda oldukça sorunlu ve kötü bir oyun ve devamında Miroslav Kubek de görevinden ayrıldı ki son maç Meksika maçından yaklaşık 1 saat kadar sonra da takımın yıldızlarından Patrick Schick de milli takımı bıraktığını açıkladı. Ve sonrasında Santi Denia ile birlikte yeni bir Çekya ama ilk yarıda çok umut vadeden bir görüntü sunmadılar. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Tersine çevirebilecek mi? Bunu Çekya birlikte göreceğiz. Fortuna Arena'da takımlar tünelden artık yavaş yavaş oyun alanına doğru ilerliyor. Çekya bu maçtan sonra İngiltere'yi konuk edecek. Devamında İspanya deplasmanına çıkacak. Ve İngiltere

deplasmanı ile birlikte Uluslar Ligi'nde ilk pencereyi de böylelikle tamamlamış olacak. Hırvatistan'ın fikstürüne baktığımızda Hırvatlar da bu maçtan sonra İspanya deplasmanına gidecek. İçeride İngiltere ve İspanya ile birlikte 4 maçlık ilk pencereyi Hırvatlar da tamamlamış olacak. Oldukça zorlu bir grup. Ve tabii ki İspanya ve İngiltere gibi iki önemli ekol varken bu grupta bu maçtan takımlar adına puan ya da puanlar çıkarmak da çok önemli olacak. Çeke B grubundan gelmişti. B1 grubunu lider tamamladılar. Hırvatlar da bir önceki Uluslar Ligi'nde Fransa'ya çeyrek finalde dramatik bir şekilde elenmişti. Onlar A Ligi'nde devam ediyorlar. İkinci yarıda ilk düdük sesi. İkinci yarıya Hırvatistan başlıyor. Gvardiol, Perišić, sağ kanada iyi bir top, iyi kontrol gelmedi Luka Sučić'ten, Stanisic, Vučković, Gvardiol, Perišić son anda dokunabildi. Çufal uzaklaştıran Hornicek. Baskı var. Topu kazandı Hırvatistan. Ivanović, Perišić yaptı ortayı Perišić. Arka bölüme açıldı top. Ceza sahası dışına. Şilama. Yine top kaybı Çekya'da Luka Modrić. Luka Modrić. 41 yaşında ama atmaya devam ediyor Luka Modrić. Slaven Bilic. O da golün mutluluğunu böyle yaşıyor. İlk yarıda direnmişti Hornicek. Büyük tecrübe Modrić'e boyun eğiyor. Üst üste hatalar Çekya savunmasında. Onlardan birisi daha ceza sahasına girdi. Köşeye nefis bırakıyor Luka Modrić. Harika bir vücut çalımı. Sonrasında gol vuruşu. Kaptan takımını öne taşıyor.

attı. Tacı Hırvatistan kullanacak. de gelen Modric'in golüyle 1-0 önce Hırvatistan. İlk yarıda bu golün sinyalleri gelmişti. Gol de ikinci yarının hemen başında geldi. Petar Sucic. Kovacic. Kovacic'ten pas Perisic. Perisic yaptı ortayı. Kafa savunma atan Karabek. Guardiol. Perisic savunma karşıladı. Top ceza sahası dışına açıldı. Ivanovic. Ivanovic sakladı. Guardiol. O da hata destekte. Kovacic. Modric. Hırvatlar yine Çekya sahasına yerleşti.

Modric'ten pas. Ivanoviç bıraktı. Ivan Perisic. Perisic yerden gönderdi ama pas hata. Çerv hata geldi ondan da. Matanovic alamadı. Çalupek. Hornacek'ten pas. Çufal. Luka Modric araya girdi. Pasını da aktardı. Matanovic, Modric tek pasa gitti. Anlaşamadı Petar Sučić'le ama top Hırvatistan'da kaldı. Ivan Perisic. Modric. Kovacic. Perisic. Vuškovic uzun bir top. Çufal. Ivanoviç takipte. Ivanoviç faul yaptı. Karabek'ten ata. Modric çok şık bir vücut çalımı ve tam köşeye bırakıyor. Hırvatistan kaptanı Modric'le klas bir golle öne geçiyor ve sonrasında gol sevincini de bilinçle böyle yaşıyordu Modric. Çekya taçı kullanacak. Prag'da Hırvat taraftarlar mutlu. Çufal. Kafalar dans sekti. Livaković. Hemen eliyle bıraktı Livaković. Petar Sučić.

Modric. Kovacic. Pas hatası. Atanović takipte. Hornicek. Çufal. Top çıktı.

Doncic, Modric, Perišić. Top oyunda kalmadı. Vlošek, Vlošek ayakta kaldı. Vlošek çevirdi. Arka bölümde boşluk var. Gol şansı. Vuruş, gol! Karabek atıyor. Çekya dengeyi buluyor. Çekya'nın cevabı gecikmiyor. Santi Denia ve Çekya kulübesi mutlu. Prag'da tribünler ayakta. Çekya 1, Hırvatistan 1. Tacı kullandı. Gvardiol ve Hlošek. Sonrasında Vuškovic ayakta kaldı. Hlošek çevirdi topu. Arka bölümde boşluğu. Karabek düzgün bir vuruşla ağları buluyor. Maçtaki ilk şutunda ilk isabeti ve ilk golü de buluyor Çekya. İkinci yarıda üst üste gelen goller. Önce Modric, sonrasında Karabek. Prag'da denge var.

Gvardiol. Perisic hareketli. Perisic çevirdi topu. Savunma karşıladı. Kovacic. Dengesini sağladı, ayakta kaldı. Daralanta Kovacic. Topun sektiği noktada Gvardiol yakındı. Livakovic. Vuşkovic. Modric. Uzun top Modric'ten. Perisic. Nefis kontrol. Ivan Perisic. O da yılların tecrübesi. Kovacic. Modric. Luka Sučić ayak dışıyla. Çalupek karşıladı. Modric. Gvardiol. Perisic. Perisic çevirdi topu. Gelişine vuruş. Hornacek. Matanovic ve Hornacek. Orta Perisic'ten. Adeta bir İbrahimovic gol atmak istedi. Matanovic zor pozisyonda. İyi de vurdu ama iyi kapattı Hornacek.

Colts. Orta geldi. Kale alanında tehlike olabilir ama Sadilek dengesini sağlayamadı. İtirazlar var Çekya'da. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. Sadilek zor pozisyonda dokunmaya çalıştı ama istediğini yapamadı. Modric. Şilama araya girdi. Uzun gönderdi Şilama, Gvardiol ve Livakovic. Kovacic. Faul kararı.

İyi bir kontrol gelmedi Ivanoviç'ten. O da ikinci yarıya istediği girişi yapamadı. Slaven Bilic görüntüde. Takımı hemen golü bulmuştu ikinci yarının başında ama hızlı bir cevap geldi Çekya'dan. Granat. Granat

pasını aktardı. Çufal çıktı. Çufal ceza sahasında. Offside kararı. Bu kararı beğenmedi Çufal. Santi Denia takımı ilk şutta golü de buldu. Gvardiol uzun bir pas. Perišić. Perišić sakladı topu, pasını da aktardı. Gvardiol. Top da oradan dışarıya gitti. Bir kez daha Çeke golünü hatırlıyoruz. Hlošek onun mücadelesi bitiren Karabek ve golü böyle buldu Çeke. İlk şut, ilk isabet, ilk gol. Atanović. Schultz. Yeniden ona doğru Sadilek pas bekliyor. Schultz top hala onda. Topla fazla oynadı ve devamında kaybetti Schultz. Hırvatistan çıkamadı. Golden sonra moral kazandı Çekya. Hlošek baktı kaleye. Hlošek vurdu. Out. Adam Hlošek asisti yaptı. Burada şansını denedi. Uzak mesafe isabeti bulamadı.

Hanicek. Baskı geldi. Çalupek oldukça soğukkanlı. Karabek. Çalupek. Çerv. Çerv'den top kaybı. Kovacic aldı topu. Kovacic. Kovacic vurdu. Hranac kaleye yöneldi. İlginç bir an. Hornicek'te kaldı. Hornicek başlattı. Tempo yüksek bu anlarda Prag'da. Az sonra Hırvatistan'da oyuncu değişiklikleri olacak. Savunmanın arkasına Ulojeke Vuškovic. Petar Sučić. Ivanović. Top dışarıda. Çerv. Yine bir ata. Kovacic vurdu. Hranac sonrasında Çerv'e çarpan top. Kaleye yöneldi ama onun içinde kaldı. İki değişiklik mi? Hayır, üç değişiklik. Sučić, Matanović, Ivanović. Pašalić, Budimir ve bir diğer Marko Pašalić oyunda. İki Pašalić'i de oyuna sürdü. Bilic. Franjo Ivanović, Igor Matanović ve Luka Sučić Hırvatistan'da çıktı. Ante Budimir, Mario Pašalić ve Marko Pašalić oyuna dahil oldu değerli izleyenler. Mario Pašalić ile Marko Pašalić'in bir akrabalık bağı bulunmadığını aktarayım sizlere. Bir sitede yanlış bir bilgi girildikten sonra bu iki oyuncu uzun süre akraba zannedildi ama aralarında bir akrabalık bağı bulunmuyor. Bu açıklamayı da yapmış olalım. Ambros. Çufal. Ambros. Çalupek. Stanis için baskısı topu takımına kazandırdı. Taçı Hırvatistan kullanacak. Stanisic kullandı.

Vuşković. Perišić. Gvardiol. Kovačić. Loşek tek başına trafiğin içerisinde ama kaybetmedi topu Loşek. Prag'da alkışlar adam Loşek'e. Çufal. 65 dakika geride kalmak üzere. İkinci yarının başında üst üste gelen goller, karşılıklı goller. Fortuna Arena'da bir birlik denge var. Ambrose, pasta isabet yok. Perišić. Mario Pašalić. Pašalić'ten orta Budimir. Marko Pašalić. Budimir ceza sahasında. Çalıpek arkasında Ante Budimir. O da takımın tecrübeli oyuncularından bir tanesi. Vuşković. Modric. Suçiş'ten orta. Loşek. Karar faul ve sarı kartla çıktı. Vuşković sarı kartı gördü. Yarıda Çekya'da Çerv sarı kartı görmüştü. Maçtaki ikinci sarı kart Vuşković'e. Çekya'da da iki değişiklik olacak. Çerv ve Ambros oyundan çıkan isimler. Matej Radosa ve Alex Kral oyuna dahil oluyor. Matej Radosa Temlice forması giyiyor. İlk kez milli davet aldı ve 67'de onu oyuna sürüyor. Santi Denia bir diğer isim de takımın tecrübeli oyuncularından Alex Kral. Slaven Bilic az önce 3 hamle yapmıştı. Bu kez de 2 hamle geldi Santi Denia'dan. Dosta topla ilk buluşması olacaktı ama bayrak havada offside.

Vuškovic. Stanisic. Çufal. Stanisic, onun pası. Yatarak bir müdahale, taç. Çalupek. Kritik bir hamle. Marko Pasalic'ten önce dokundu Çalupek. Modric. Kovacic. Pasalic. Kovacic'ten pas. Vuškovic. Modric. Tek pasta arkadaşını

vurmak istedi ama savunma dikkatliydi. Suçiş'ten baskı, Alex Kral, Schultz. İyi çıktı Çekya, Schultz. Sola bırakmak istedi ama Stanisic pas arası yaptı. Kovacic. Mario Pašalić. Vušković. Modrić. Gvardiol. Marko Pašalić. Birleşik Devletler'de Orlando forması giyiyor. Bekletmeden çevirdi Perišić. Top yükseklik kazandı. Savunma uzaklaştırma çabasında. Şimdi Schultz'a doğru. Schultz, Radosa kendisini gösterdi, ona doğru. Radosa gol kaçtı. Çok net bir şans. İlk milli maçında golü de bulabilirdi ama dışarı atıyor Radosa. İyi çıktı Çekya. 3 pasla gole gidebilirlerdi. Schultz Rados'la bindirmeyi yaptı. Koşuyu attı. Nefis bir ayak dışı Schultz'tan. İyi servis ama bu topu içeri atamıyor Rados'la.

Vlošek. Vlošek'ten Çufalı. Radossa. Granat. Bir kez daha Granat. Sadilek. Kral. Scholz. Çalupek. Hornicek. Beraberlikten sonra daha güvenli, daha iyi oynayan bir Çeke var. Uzun bir top. Livakovic çıktı, aldı topu.

Kovacic. Savunmanın arkasına Kovacic, gol şansı. Çalupek. Çalupek'ten çok önemli bir müdahale. Petar Sučić'e vuruş şansı tanımadı Çalupek. Sadilek top oyunda kaldı. Sadilek yerde. Karar faul. Çekya'da bir değişiklik daha olacak. Golü atan adam Karabek kenara geliyor. Sanıyorum bir sakatlığı da var Karabek'in. İşte bu golle takımına beraberliği getirmişti adam Karabek. O çıktı. Martin Schubert oyunda. Alkışlar Karabek'e. Kalan dakikalarda Schubert izleyeceğiz.

Schultz. Schultz. İsabetsiz bir pas.

Perišić. Vušković. Modrić. Perišić'ten pas. Kovačić. Çalım düşüncesi. Top dışarıda. Out.

Hırvatistan'da Ozip Misic oyuna girecek. Luka Modric kenara geliyor. Golün sahibi Modric 47'de perdeyi böyle açmıştı. 41 yaşında ama bugün ortaya gerçekten saygı duyulası bir performans ortaya koydu. Ve yerinde Misic'e bırakıyor. Stanisic. Perisic, Modric'ten sonra Pazubantonta. Perisic yaptı ortayı. Kafa, kaleci, gol kararı mı gelecek ve gol! Bu topu çıkartamadı. Hornicek Hırvatistan öne geçiyor. Elinden geleni yaptı ama gol kararı geldi. Perisic kafayı vuran arka bölümde Marko Pašalić çok çabaladı ama bu top çizgiyi geçiyor. Oyuna sonradan dahil olan Marko Pašalić'in golüyle Hırvatistan bir kez daha öne geçiyor. Perisic'ten harika bir orta. Pašalić'ten gol vuruşu. Hırvatlar bir kez daha önde Prag'da. Granat, Çalupek, savunmanın arkasına Hložek, Hložek hareketli, Hložek bıraktığı gol, şansı gol! Radosta az önce dışarı attı ama bu kez affetmedi Radosta. Bırak'ta tribünler bir kez daha ayakta. Hırvatistan kaçıyor. Çekya yakalıyor. Savunmanın arkasına bu pas

Maçı bırakmıyor. Golle ilgili tabii ki bir inceleme de var. Bekleyin diyor Simone Sosa. Şilama'dan pas Hlošek'e. Hlošek offside'da mı değil mi? Buna bakılıyor. Bekleme devam ediyor. VAR odasında Valerio Marini var. Ve offside kararı, gol geçerlik kazanmıyor. Hayal kırıklığı Çekya için. Hırvatistan'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Santi Denia, o da hayal kırıklığına uğradı. Offside kararı. Radosa için de çok özel bir anı olacaktı şüphesiz. Tabii ki futbol için daha uzun bir süre var. Ama oldukça büyük bir hayal kırıklığına uğradı Çekyalı oyuncular. Dakika 82. İşte offside çizgisi. Hlošek. Offside'e yakalantı. Ağlara giden top. Gol geçerliği kazanmadı.

Alex Kral. Çufal. Offside kararı. Çufal aynı görüşte değil.

Çekya'da iki değişiklik daha olacak. 10 Drey Zemirjili oyuna girdi. Seyik'le birlikte. Schultz çıkan isimlerden birisi. İki değişiklik. Vaclav, Şeyk ve Zemirjili. İki hamle daha geldi Santi Deniya'dan. Şilama'yla Schultz çıktı. Budimir, Çufal. Top oyunda kaldı. Sadilek, Lojek, Misic orada. Çufal taşı kullandı. Çalupek. Çufal. Baskı var. Sadilek.

Çufal. Misic. Topu Rostant'a. Misic. Çevirdi topu Misic. Nefis bir pas girişimi ama adresine ulaşmadı. Kloşek. Zimirşili. Zimirşili müdahale yapan Sočić. Alex Kral. Çufal. Radosa, Kral, Sadilek. Savunma karşıladı. Şalupek. Uzaklaştıran Vuşković. Radosa. Hırvatistan'da Nikola Vlasic az sonra oyunda olacak. Zimirşili. Granat. Çufal. Çufal. Seyik. Top dışarıda. Değişiklik yapılacak. Petar Sučić oyundan çıkıyor Hırvatistan'da. Son bölümde sahada olacak Nikola Vlasic. Perišić uzun kullandı. Top dışarı çıktı. Alex Kral. Faul yapan Vlasic. Sadilek hemen başlattı. Baskı vardı Çalupek'e. Granat. Hornicek.

Slaven Bilic. Geri dönüşün ilk maçında bakalım 3 puana uzanabilecek mi? Dakika 90. Divaković. Alex Kral. Cimirşili. Pas geçmedi. Taçı kullanacak Çekya. Cimirşili kullandı. Sadilek aradan bıraktı. Cimirşili ortayı yaptı. Korner. Vuşkoviç müdahaleyi yapan isim. Maçta normal süre tamamlanırken bir duran top şansı olacak Çekya için. Artı 5 maçın sonuna eklenen süre. 90 artı 5'i izleyeceğiz. Sadilek yaptı ortayı. Perišić. Divaković. Budimir. Yerde kalan bir isim. Çalupek onun yanına gitti. Simone Souza. Pozisyon bu. Şanssız bir an Çalupek için. Kovačić. Pas Paşaliç'ten. Orta geldi. Savunmanın müdahalesi. Divaković. Sol kanatta kendisini gösterdi. Perišić baktı içeriye. Orta Perišić'ten. Hornicek. Schubert'e baskı. Mario Paşaliç'ten. Hata geldi. Budimir. Budimir. Top dışarı çıktı. Bir son müdahale de var. Öyle tahmin ediyorum. Az önceki Schubert ve Paşaliç mücadelesi devamında Sadilek'ten ata Budimir'den vuruş son anda dokunuyor ve golü çıkartıyor Hornicek. Korner kullanıldı. Kafa vuruşunda son temas Çekyalı oyunculardan Vuşkoviç o noktadaydı. Bir korner daha. +90 +4. Mario Paşaliç. Orta geldi arka bölüme. Top doğrudan dışarıya gitti. Budimir. Stanisic.
Pašalić. Marko Pašalić. Perišić. 90+5 son duraklama dakikasının içerisindeyiz. Hırvatistan galibiyete yakın. Perišić. Alex Kral faul yaptı. Ve bir sarı kartla çıktı.

0: Alex Kralı. Maçta artık son saniyeler. Simone Sosa'dan son düdük geliyor. Hırvatistan Uluslar Ligi'ne Prag'da Çekya deplasmanında galibiyetle başlıyor. Maçın skoru Çekya 1, Hırvatistan 2. Slaven Bilic ve Santi Denia, iki yeni teknik adam. Slaven Bilic yıllar sonra Hırvat milli takımına geri dönüşünde 3 puan alıyor. 3 puanla yeniden dönüş yapıyor. İki teknik adam arasındaki diyalog devam ediyor. Kovačić günün başarılı isimlerinden birisiydi. 47'de Modrić'te Hırvatlar öne geçti. 54'te Karabek dengeyi yakaladı Çekya adına. 77'de Pašalić maçın skorunu ortaya çıkaran golü attı. Radosta'yla Çekler son bölümde bir gol daha bulmuştu ama o gol VAR incelemesine takıldı. Offside kararı çıktı ve Hırvatistan deplasmanda Çekya'yı 2-1 mağlup ediyor. Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde 3. grupta gruba deplasmanda 3 puana merhaba diyor. Bizler de yayınımızın sonuna geliyoruz değerli futbol severler. Ben Ömer Saraç, bu maçın anlatımında sizlerle birlikte oldum. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Spor'un radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık bir saat boyunca Uluslar Ligi'nde günün öne çıkan karşılaşmalarını ve elbette yeni gününde maçlarını konuşacağız. Bugün konuklarımız Caner İşbeğendiren ve Ogün Şahinoğlu. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Yayınlar olsun.
1: Yayınlar olsun. Bugün biraz hızlandırılmış bir son sayfa programı sizleri bekliyor. Bir saat boyunca bu ekranlarda olacağız. Uluslar Ligi'nde günün maçlarını bir kez daha hatırlayacağız. İlerleyen dakikalarda özet görüntüleri yine günün maçlarından bu ekranlarda olacak. Ama biz öncelikle bir bugünün maçlarını, tamamlanan maçların sonuçlarını bir izleyicilerimizle paylaşarak başlangıcı yapalım. Slovenya ve İskoçya golsüz berabere kalmışlardı. Faroe Adaları 1, Kazakistan 1, İzlanda 1, Estonya 1, Bulgaristan 1, Lüksemburg 2, San Marino 0, Finlandiya 7. Deplasmanda beklenildiği üzere farklı bir galibiyet aldı Finlandiya. Çekya 1, Hırvatistan 2. A Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlanan karşılaşmada Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan 2-1'lik galibiyetle başladı. İngiltere 2, İspanya 3. Akşamın en dikkat çeken mücadelesinde son dünya şampiyonu İspanya deplasmanda İngiltere'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Arnavutluk 2, Belarus 0. Arnavutluk'ta akşamın gollerinden birisi Ernest Muçi'den geldi. Birazdan ilerleyen dakikalarda eğer özet görüntülerimiz yetişirse son sayfa içerisinde de golü ekranlara taşıyacağız. Slovakya 2, Moldova 0, Kuzey Makedonya 0, İsviçre 3. Günün maçlarıydı. Bir de yeni günün programına bakalım. Uluslar Ligi'nde 27 Eylül Pazar günü ise futbol severleri hangi maçlar bekliyor? Saatler 19'u gösterdiğinde Sırbistan-Hollanda mücadelesi A Spor ekranlarında olacak ve 21.45'te ise Norveç ile Portekiz kazanarak başlayan iki takım ilk maçlarında da galibiyetle başlamıştı hem Norveç hem de Portekiz ve Almanya ise Yunanistan'ı saat 21.45'te konuk edecek. Jürgen Klopp bugün açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın file bekçisi Alexander Nübel Almanya'da bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. Bu mücadelede A Haber ekranlarında olacak. Nasıl buldunuz geride bıraktığımız gün? Özellikle İngiltere-İspanya mücadelesi biraz tabii gözler o karşılaşmadaydı. Evet. Çok fazla gitgelli bir maç oldu. İspanya öne geçti. İngiltere 2-1'i buldu. Fakat kazanan taraf yine İspanya oldu. O gün Şahin oldu.
3: Ya İngiltere'de Harry Kane penaltıyı kaçırdıktan sonra iş tersine döndü. Yani işin momentumu. Eğer 3-1 olsaydı bence İngiltere tabii, o maçı muhtemelen bu şekilde yani bırakmazdı.
4: Çok net bir kırılma anıydı zaten ya mücadele adına.
3: Yani işin güzel taraflarından bir tanesi keyifli güzel goller izledik yani futbol sever olarak. Alex Baena'nın golü muazzamdı. Yani mesela dünü biraz hatırlattı. Tam biz de böyle pozisyonlar yakaladık. Hani tam böyle bir bitiricilik aradığımız pozisyonlardan da güzel bir vuruş da dengeyi sağladı. Oyarzabal'ın golü tam bir İspanya golü. Değil mi?
4: Klasik.
3: Yani İspanya biraz da şunu gösteriyor bize. Teknik becerinin yanında işte biraz oyun alışkanlığı, birbirini tanımanın alışkanlığının da meyvelerini elde ediyor. Çünkü uzun süredir aynı grupla oynuyorlar aslında. Yani bize yeni oyuncular gibi gelebilir. Ama bu oyuncu grubu yaklaşık 3-4 yıllık bir oyuncu grubu. Daha, belki de biraz daha fazla. Hatta arada çok az eklemenin olduğu
4: tabii,
3: bir grup. Böyle savunma hattından itibaren bakarsan o şekilde yani hala Laporte oynuyor mesela Kureya ile birlikte. İşte bir sağ bekte bir değişiklik var. Yeni
1: bugün,
3: bir oyuncu
1: evet, olup. Erik Garcia sakatlığından dolayı forma giymedi.
3: Orta sahaya bakıyorsun Fabian Ruiz, Rodri. Önlerinde da ne olma. Nico Williams, işte Yamal, Oyarzabal. İspanya klasik bir kadrosu. Hepimizin belki de yani dışarıdan bir futbol severi olarak İspanya 11'i saysak sağ bek dışında herkesin sayabileceği bir 11. Ve bunun da karşılığını alıyorlar. İngiltere biraz daha yeni bir oyuncu grubu arayan takım. Yani bunu Dünya Kupası'nda özellikle mesela yıldızlarını dışarıda bırakmıştı. Çok da tartışılan bir dönemde hatırlarsınız. Yani herkesin şok olduğu kararlar vardı İngiltere'de.
1: Evet. Ama Foden mesela gitmemişti.
3: Evet. Foden vardı, Arnold vardı.
1: Paul Palmer yine kadroda yoktu tabii. Chelsea'den.
3: Rashford yok. Alexander Arnold
1: yoktu. Vardı. Alexander Arnold'ı bu kez kadroya çağırdı. Hatta kendisini ispatlaması için ona da bir şans veriyorum açıklaması yapmıştı Tuchel.
3: bayağı oyuncu yoktu yani.
4: Şimdi bugünkü yeni bir grup var. Eksikler de vardı. Yani Kobe Mino yok. Declan Kalede, Rice mesela. Declan Rice yine
1: kulübesinde başladı. Trafford'u tercih etti.
4: Ama Thomas Tuchel'in belki de en kritik sınavlarından bir tanesiydi bu mücadele.
3: Yani şöyle baktığım zaman İngiltere'nin kadrosuna şimdi oyuncu grubu birbiriyle çok oynama alışkanlığını elde etmiyor. Çok fazla yakın zamanda değişmiş bir oyuncu grubu. Öncesi daha farklı bir jenerasyon vardı. Buradan evet ileriki aşamalarda bir şeyler çıkarabilirler ama şu an İspanya seviyesinde bir karşılık vermeleri çok zordu. İspanya'da şunu da gösteriyor bize. Yani takım oyunu olgusu sadece yıldızlar değil yani İspanya'da kimi öne çıkaracaksınız yıldız olarak mesela?
1: Yani Yamal
3: değil mi?
1: Bir numarası. Tabii.
3: Peki İspanya milli takımın en iyisi miydi Dünya Kupası'nda? Hayır.
1: Değil.
4: Değildi.
1: Ferran Torres gerçeği vardı. Bak, Olma çok iyiydi mesela.
3: Öncesine dön. Elemelerde Oyarzabal gerçeği vardı.
1: Mikel Merino var mesela.
3: Merino
1: o
3: var.
1: Goller attı.
3: Hani mesela Lamin Yamal'ın alıp da buralara götürdüğü bir milli takımdan bahsetmiyoruz.
1: Zaten turnuvanın en değerli oyuncusu kim seçildi? Rodri. Yani Yamal seçilmedi. Şimdi,
3: İspanya'nın bence diğerlerinden biraz ortaya çıkan farkı da bu. Yani takımda herkes bir yıldız aslında. Sadece Yamal üzerinde bir konu yok. Hatta Yamal'ın çok durağan olduğu bir dönemi vardı. Oyarzabal'ın Merino'nun takımı yürüttüğü bir dönem. Dani Olmo'nun keza aynı şekilde işin içine girdi. Bak çok oyuncu sayıyorsun.
4: Ya Kukureya Dünya Kupası sırasında Real Madrid'e transfer oldu. İlk kadrolar açıklandığında Real Madrid sporcusu yok dendi. Evet. Yani bu jenerasyon bir de dünya şampiyonu oldu.
3: Şimdi bu tarz takımlar zaten çok başarılı elde ediyor. Bir oyuncuya bağlı kalmak. Mesela Fransa'da Mbappe olmayacak sakatlığından dolayı. Acaba Fransa nasıl oynayacak diye herkes bir düşünüyor değil mi?
1: Daha iyi de oynayabilir bu arada.
3: Ya olabilir. Ama bak Fransa'nın skoru genellikle Mbappe'ye bakıyor. Fransa'nın
1: evet,
3: skoru almıyor. Doğru.
1: Ya bir numaralı gol.
3: İngiltere. İngiltere. İngiliz taraftarı muhtemelen Harry Kane'li İngiltere'ye güveniyordur. Bugün Harry Kane'li olmadığı İngiltere'ye değil. Evet bir de penaltı kaçırdı. İkinin bir de diğer tarafını da yazdı. Penaltı da kaçırarak. Ama hep güvence o. Ya bizde de mesela dünkü kadro özelinde konuştuğumuz zaman maçımızda ne diyorduk? Arda Güler. Yani bu işi bizim neyimize çevirecek biri varsa da Arda Güler. Ama İspanya'da mesela bunu söyleyemiyorsunuz. O kadar çok oyuncu sayıyorsun ki oyuna katkı veren, skorun dışında bu arada. Hem skora katkı veren çok fazla hem de oyuna katkı vereni çok fazla. Bugün de olduğu gibi. Ya mesela Alex Baena çıktı ortaya bugün.
4: Tabii.
3: İşi değiştirenlerden bir tanesi olarak. Dolayısıyla izlemesi en zevkli, en keyifli gerçek bir takım var ortada.
1: Şimdi Uluslar Ligi ile ilgili Caner, ilk 2018 yılında turnuva oynanmaya başladığında biraz böyle turnuvayla ilgili acaba oyunculara, işte takımlara vesaire futbol dünyasına külfet mi olacak diye biz de defalarca konuştuk. Evet. Yani biraz antipatiyle bakılan bir turnuvaydı ama bu milli arada özellikle yeni uygulanmaya başlanan uzun milli ara yani yaklaşık 3 hafta sürecek olan ve 4 maçlık milli ara ve şu ana kadarki maçlar özellikle Lig A'daki karşılaşmalar böyle fena maçlar da olmuyor aslında.

0: Yani ilk olarak Hollanda-Almanya maçı yine seninle birlikte burada yayındaydık.
1: Tabii, tabii,
0: maç sonrasında çok güzel bir mücadele olmuştu. Dün bizim maçımız, yani Türkiye-Fransa maçı yine zaten Zidane'dan dolayı neredeyse tüm dünyanın gözü o karşılaşmadaydı. Bugün İngiltere-İspanya maçı gerçekten yani böyle bir mini Avrupa Şampiyonası tadında geçen karşılaşmalarda izliyoruz.
2: Dün Norveç-Danimarka keza öyleydi.
0: İlk gün evet, yine 3-2 Norveç kazanmıştı, doğru.
1: Çok güzel bir serbest vuruş golü
0: vardı. Ben tabii biraz daha böyle hani daha reytingi yüksek maçlardan doğru bahsettim ama arada böyle çok, çok iyi maçlarda oynandı var, Portekiz. Var. Bir de bu milli arada şöyle bir bence durum da söz konusu. Dünya Kupası'ndan sonra özellikle Avrupa'nın birçok önde gelen ülkesi teknik adam değişikliğine gitti ve bu anlamda da hani ilk kez işte Jürgen Klopp'la Almanya ilk defa izledik.
2: Bizim grupta bizim rakiplerimiz.
1: Öyle öyle.
0: İşte Zidane'lı Fransa ilk defa izledik. Xavi Hollanda'da göreve başladı.
1: Mancini.
0: Mancini İtalya'da, Van Bommel Belçika'da. Yani bu açıdan da böyle bu kez daha böyle sempatiyle ve sanki keyifle takip ettiğimiz bir Uluslar Ligi arası, milli ara oluyor gibi. Ne dersin?
1: Ya kesinlikle öyle. Zaten ilk etapta bu kadar çok eleştirilmesinin ana unsuru zaten çok sayıda resmi maç sayısının artmasından kaynaklı. Aslında biraz böyle oyuncuların, profesyonel sporcuların bu duruma biraz itiraz etmesiyle başlayan bir süreç oldu. Biraz tabii ki endüstriyel futboldaki paraların büyümesi, sonuçta biliyorsunuz ki günümüz sporcuların birçoğu hepsi kulüp takımlarından para kazandıkları için haliyle tabii ki milli formanın ağırlığı, orada yer almak, oranın gururu bambaşka bir şey. O bayrağı temsil etmek bambaşka bir şey ama bir endüstriyel futbol gerçeğinde atlamamak lazım. Ama dediğimiz gibi bence Uluslar Ligi tabii ki statü anlamında da şimdi takımlara önemli bir ayrıcalık kazandırıyor. Mesela biz şimdi ilk defa A Ligi'nde mücadele ediyoruz ve belki de burada alacağımız sonuçlar vasıtasıyla bir sonraki Avrupa Şampiyonası ya da bir sonraki işte Dünya Kupası için katılım şansımızın daha yüksek olduğunun da altını çizmek lazım. Hani evet, kağıt üstünde baktığımızda çok böyle bağlantısı yokmuş gibi görünse de aslında birbiriyle çok bağlantılı organizasyonlar. O
0: şöyle
1: yüzden burada alacağımız...
0: Sen de Avrupa Şampiyonası'nda mesela İsveç normalde grubunda çok kötü bir performans vardı.
1: Evet, elemelerde
0: vardı.
1: Kötüydü.
0: Tamamen Uluslar Ligi'nde elde ettiği puanlar ve kontenjanla işte playoff oynayıp sonrasında pardon, Dünya Kupası'ndan bahsediyorum.
1: Evet, Dünya Kupası'na.
0: Dünya Kupası'na attı kendisini İsveç.
1: Ya işte böyle bir şans da var tabii. Mesela 6-7 takımlı gruplarda bir anda işte 4. olup burada Uluslar Ligi'nde göstermiş olduğunuz başarıyla bir anda kendinizi Dünya Kupası'nda bulabiliyorsunuz. Böyle bu gibi fırsatlar da var. O sebeple buranın tadını çıkarmak lazım. Sonuçta A Ligi'nde mücadele etmek de bizim adımıza önemli bir deneyimdi. Tabii ki mesela yakın zamanda bir Dünya Kupası'nın acı tecrübesini yaşadık. Bundan defalarca kez bahsettik. Sonuçta 24 yıl sonra katıldığımız bir turnuvaydı. Biraz hayal kırıklığı yaşadık ama çok fazla tabii ki konfederasyon dezavantajımız olduğundan da defalarca kez söz ettik ama eğer ki bu jenerasyonla istikrarlı biçimde, örnek verelim, 4 yıl sonra da Dünya Kupası'nda yer alırsak
0: evet,
1: eminim çok daha iyi bir performans ortaya koyacağız diye tahmin ediyorum. Yani Uluslar Ligi'nde de ilk defa A Ligi'nde mücadele ediyoruz ve aşama aşama aslında hep bir yükseliş var. Çünkü bizim milli takım nezdinde en çok eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi hep böyle kabuk değiştirmemiz ve jenerasyonun hep böyle yaşlanmasından bahsederdik. Şu anda baktığımızda çok genç bir jenerasyon var. Yani elimizdeki kadro işte Arda Güler'ler, Kenan Yıldız'lar, Can Uzun'lar, çok sayıda genç oyuncu var. O sebeple ben uzun vadede umutluyum aslında milli takımımız adına. Mesela hep aklımıza Belçika örneği gelir. Belçika'da mesela çok güçlü bir jenerasyon yakalamıştı ve o güçlü jenerasyona bir
2: Belçika'da bir kez hoca bulamadı.
1: Doğru. Evet ya, somut bir başarı sığdıramadı.
2: Her zaman teknik adam tercihini yanlış yapan bir ülke olur.
1: Evet yani, yani onların da öyle bir istikrarsızlığı oldu tabii ki. Yani Montella'ya da güvenmek lazım. Hocaya da güvenmek lazım. Güzel bir birliktelik yaşandı. Dünya Kupası'nı dışarıda tutarak bunu söylüyorum elbette. Dünya Kupası haricinde bence hani gerek elemeler etabı olsun, gerek diğer karşılaşmalar olsun, bence takımımıza önemli ölçüde bir özgüven kazandırdı.
0: İki büyük turnuvaya gittik.
1: Yani aynen öyle.
0: Çok göz ardı etmemek gerekiyor. Önce Avrupa Şampiyonası, sonrasında.
1: Ya dünkü maç da mesela bence yani milli takımımız adına da yazık oldu diyebiliriz. Çünkü maçtan önce birçok farklı senaryo konuşulduğunda bu Fransa'ya karşı kaybetmenin doğal bir sonuç olduğunu hepimiz bunu kabul ediyorduk zaten maç öncesinde. Ama sürpriz bir galibiyet de çıkartabilirdik gayet de. Önemli fırsatlarda geçmedi değil. Mesela ikinci yarının başında mesela bir İsmail'in pozisyonu vardı.
0: Evet.
1: Ve birçok kırılma anı vardı mücadelede. Yani hem duygusal hem oyun olarak bence iyi reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum ben. Hem oynadık.
0: Biraz talihsiz bir gol.
1: Evet, çok talihsizdi. Yani golü de aslında rakibin kalitesinden değil, yani tamamen birinci bölgede oyun kurarken

0: kendi hatamız sonucunda kalemizde gördüğümüz bir gol oldu. Dediğimiz gibi yani Fransa maçından aslında önemli dersler çıkarmamız lazım. Bu tabii ki aynı savunma temelini korumamız lazım. Özellikle ilk 45 dakikada bence takım halinde çok kompakt durarak, bence merkezi kapatarak, özellikle iç koridorda çok fazla fırsat tanımadık. Bir iki tane pozisyon vardı Fransa'nın girdiği. Bir yine Mbappe'nin yay üzerinden vurduğu bir şut vardı. Onun haricinde bir işte Olise'nin çaprazdan çektiği bir şut vardı.
1: Evet, çok fazla Uğurcan'ın kurtardı.
0: Evet, Uğurcan'ın kurtardı. Yani çok fazla pozisyonları yoktu. O sebeple işte Fransa'ya karşı kompakt kalmak bence çok anlamlıydı. İtalya'ya karşı bu bağlamda daha cesur bir oyun bekliyorum. O sebeple üçlü kurgu, üçlü savunma kurgusu orada bozulabilir. Biraz daha farklı bir oyun planı görebiliriz. Orada tabii ki İtalya'nın merkezinde özellikle Tonelli ve Barella çok önemli isimler. Oyunun yönünü değiştirebilen çok değerli iki oyuncu. Bu iki isim rahat top almamalı. Burada da tabii en önemli aslan payı herhalde Arda Güler'e düşecek gibi görünüyor. Çünkü Arda Güler'in o maçtaki ana görevi sadece üretmek olmayacak. Merkezi de yerinden oynatmak olmalı. Haliyle geçiş hücumlarını da iyi değerlendirmeliyiz. Önemli fırsatlar kaçırdık tabii. İtalya karşısında final paslar ve son vuruşlar bu bağlamda da kritik önem taşıdığını söyleyelim. Bakalım Bursa'da güzel bir tribün desteğiyle ümit ediyoruz. İlk 3 puanımızı alırız A Ligi'nde.
1: Şimdi tabii çok fazla özellikle İngiltere-İspanya maçı tabii merak ediliyor ve soruluyor. Şöyle söyleyeyim, arkadaşlarımız hazırlıyorlar. İlerleyen dakikalarda zaten kaçıranlar için maçın tamamı bir kez daha bu ekranlar da olacak. Bu maçı bekleyenler hiçbir yere ayrılmasınlar. Son sayfanın hemen ardından İngiltere-İspanya mücadelesinin tamamı yine bu ekranlarda olacak. Yani Dünya Kupası finali tadında bir eşleşme neredeyse. İngiltere zaten finalin kıyısından dönmüştü. Çok dramatik şekilde Arjantin'e kaybetmişti. İspanya zaten kupayı müzesine götürmeye başardı. Bu maçın ilerleyen dakikalarda yine geniş özeti tamamı bu ekranlarda olmaya devam edecek. Biz biraz daha İtalya maçını aslında sohbetini gerçekleştirebiliriz. O gün Şahinoğlu'na göre dün zannediyorum maçtaydın da o gün. Evet. Kocaeli'de stat'taydın. Senin pencerenden dün akşama dair öne çıkan noktalar nelerdir? Çünkü biz hani Dünya Kupası'ndan sonra özellikle milli takım nasıl reaksiyon gösterecek diye çok fazla merak ediyorduk. Bence ortaya konulan mücadeleye dair herkesin memnun olduğunu düşünüyorum dün akşam.
2: Yani mücadele açısından gerçekten herkes bence üzerine düşeni yapmaya gayret etti ve iyi de bir mücadele örneği vardı sahada. Yani çok hareketsiz, işte baskıda çok çabuk kırılan bir takım olmadık dün maç boyunca. Nerede eksik kaldık? Oyun kurulumunda. Savunmadan çıkarken çok bocaladık. Sadece ve sadece Arda'yı aramaya çalıştık. Biraz pas oyununda eksik kaldık. Yani teknik aradık dün. Tekniğin eksik kaldığı bir milli takım vardı ortada. Çünkü hakikaten üçgen kuramadık, üç pas yapıp çıkamadık. Arda olmasa top tutamıyorduk bir ara. Yani maçın belli bir bölümünde Arda olmasa önde top tutamıyorduk, takımı öne çıkaramıyorduk. İyi oyun, çok iyi bence akşam geçiren oyuncularımız vardı. Onlar ama ağırlıklı olarak tabii ki savunma hattındaydı. Bunlardan bir tanesi Zeki Çelik'in mesela ben çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Salih Özcan'ın keza aynı şekilde orta sahada iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Meri yine savunmada iyiydi.
1: Çok iyiydi.
2: Yani bu özellikle bu üç oyuncu işin savunma kısmında gayet iyiydi. İsmail işte hani o bahsettiğim top kullanım noktasında biraz eksik kaldı. Çok fazla hata oldu. Çıkmakta zorlandık o bölgeden. Yani sol tarafta çok zayıf kaldık. Yani şimdi şöyle düşünelim. Sol stoper Abdülkerim. Değil mi? Yanında Ferdi. Sol iç İsmail. Sol kenarda da Can Uzun vardı. Şimdi bu dörtlüyü hiç faydalanıp bu dörtlüden kullanıp bir üçgen yaparak ileri çıktığımızı hatırlıyor musunuz maç boyunca?
1: Yok.
2: Ben hatırlamıyorum. Yani Ferdi'nin pozisyonu sağ tarafa geçtiğinde oldu mesela. Sağının biraz daha sağ iç bölgesi ve sağ kenar bölgesini kullanmaya çalıştık. Orayı daha iyi kullanabildik. Tabii ki yani karşınızda Olise var vesaire var ama diğer tarafta da bir o kadar önemli oyuncular var yani.
0: Tabii ki.
2: Orada biraz bu dörtlü saydığım oyuncu grubunun birbiriyle olan bağlantısı iyi değildi. Ancak fiziksel açıdan iyi bir takım vardı. Mücadele açısından, enerji açısından iyi bir takım vardı. Bu takıma biraz tekniği de iyi olan, yani pas oyununa da katılım sağlayan birinin ekstra ihtiyaç olduğu görüldü. Yani bu işte Hakan oynarken Hakan,

0: Orkun oynarken de Orkun da orta saha için, değil mi?
1: Dün en çok kimi aradık sence? Maçı yani, izlerken böyle gördün.
0: Mevcut aday kadro içerisinde Orkun'u aradık gibi.
1: Peki eksikleri düşündüğünde de?
0: Tamamen hepsini, yani Orkun ya da
1: mesela
0: Hakan'dan
1: bence
0: birini.
1: Bence Kenan'ı dersin. Aradık
2: ben
1: mesela.
2: Ben daha çok Kenan biraz diyeceğim.
0: Orta saha için Orkun ya da Hakan'dan birini dersin. Ön hatta da Kenan. Yani iki oyuncu şansın olsa zaten. Yani, Orkun'la Kenan dün mesela olsa. Evet. Hem tempo açısından Orkun işin
1: ben
0: temposunda da var.
1: Biraz Hakan'ı aradığımızı düşünüyordum. Lakin bugün Serkan abiyle, Serkan Korkmaz'la yayındaydık. Orada onun yorumlarından sonra biraz benim de fikrim değişti açıkçası.
0: Ben Orkun'u daha fazla
1: ben
0: aradım.
1: Ben daha çok Kenan'ı aradığımızı.
2: Ben de aynı fikirdeyim. Hatta bu
0: orta saha için söylüyorum.
2: Ben Hakan genel hani böyle genelde sana böyle karşıt görüş gibi anlama ama şöyle söyleyeyim. Bence mesela zeminin çok da iyi olmamasından da biraz istifade ettik. Yani bence çok Hakan'lık
1: ama
2: bir
1: Montella bundan biraz sanki bir sistem etti maçın ardından. Yani zeminin kötü olması bize çok yardımcı olmadı dedi Vincenzo Montella. Ya, onun da böyle bir görüntü
2: evet
1: var tabii.
0: Yani aslında tabii tamam bize yardımcı olmadı ama aynı sahada Fransa'da
1: da
0: vardı.
1: Yardımcı olmadı
0: ve
1: tabii
0: işin teknik tarafında daha meziyetli oldukları herhalde herkesin malumu. Bence onlara daha eksi yazan bir durum. Yani bizden ziyade. Ben şimdi Kenan'ı çok aradık zaten. Bu apayrı. Merkezde de Orkun gibi hani Arda ile bir pas istasyonu görebilecek, organizasyona girebilecek ya da takımı geriden çıkarabilecek bir oyuncu ihtiyacı vardı. Yani İsmail işin mücadele kısmında var. Baskıda gerçekten hani bunların hepsinde var. Ancak top kullanımında işte çok sınırlı kaldık. Sadece Arda üzerinden çıkmaya çalıştığımızda da çoğu zaman başarılı olamadık. Uzun vurmaya gayret ettik. Barış Alper'i bulmaya çalıştık. Orada da Upamecano
2: genelde
0: çok
2: Can'la
0: yıldırdı
2: o bağlantıyı
0: zaten
2: kurmaya çalıştı Arda ama Can'la o yani koordinasyonu
0: işte
2: yakalayamadı.
0: Kenan'ın da burada milli takım için ne kadar önemli olduğunu gördük.
1: Kesinlikle.
0: Takımı önüne taşıma noktasında. Aynı zamanda işte hani iki tane oyun kurucu bizim orta sahamızdan bahsederiz ya, onlardan ikisinin aynı anda olmamasının milli takımın orta saha organizasyonuna oluşturduğu zafiyeti gördük. Ama her şeye rağmen bence maç öncesi beklentiyle maçın ardından oluşan ortaya çıkan sonuç bambaşka oldu. Yani kazanabilirdik dedirtti maç. Evet, maçın öncesinde
1: puan almaya çok yakındık bence.
0: Maçtan önce mesela çok böyle bir şey yoktu. Yani her, genel kanı biraz Fransa'nın işte Zidane'ın da etkisiyle birlikte kadrosu belli. Mbappe de takımda. İşte Dembele de var. Olise var. Zaten say say
1: Şerki var.
0: Şerki var, Due var, Barcola var. Bir sürü hücum hattı var. Hücum hattı kaliteli oyuncusu var. Herkes işte Dünya Kupası'ndaki o milli takımın görüntüsüyle birlikte başlangıçta Fransa'nın daha farklı skorla alacağını düşünüyordu. Çoğu insan bu şekilde kanaatliydi. Ama maç bittikten sonra biz 1-0 mağlup olduk ama şunu dedik yani bu maçı kaybetmeyebilirdik. İsmail'in pozisyonu var, Barış Alper'in pozisyonu var. Yani yakaladığımız fırsatlar da var. Yani biraz daha finalde becerikli olsaydık zaten golü bulurduk ama dediğim gibi işin hikayesi bence özellikle ön alanda biraz final noktasında meziyeti olan bir oyuncunun eksikliği, orta sahada da Arda'nın oyun kurulumunda yalnız kalmasıydı. Sürekli o yüzden top saklamaya çalıştı.
2: Doğru.
0: Yani aslında ayağındaki topu oynamak istiyor. Ancak hani o oyun bağlantısını kurabileceği birini bulamadıkça sürekli top saklamaya gitti. Ya bu arada iyi bir maç çıkardı tüm bunlardan.
1: Katılıyorum. Biraz peki pazartesi gününe dair de öngörünüzü merak ediyorum. İtalya'da dün sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup oldu. Onlar da çok iyi bir
0: bildiğimiz İtalya
1: görüntü evet vermediler. Yani kadro anlamında da İtalya'nın gerçekten jenerasyon olarak çok ciddi problemler yaşadığını görebiliyoruz. Dün İşte Bastoni cezalı olduğu için forma giyemedi ama bize karşı forma giyecek eğer Mancini tabii görev verirse. Özellikle hücum hattında yani eski günlerinden çok çok uzakta olan bir İtalya kadrosu var.
0: Ben şuna bakmıştım İtalya o kadrosuna açıklandı. Kadroya
1: aday
0: bakayım.
1: Kadroyu mu?
0: Yok yok maç 11'i.
1: Dünkü ilk 11'i.
0: Maç 11'i açıklandı. Kadroya bak ya bu kadroda şu an bu sezon formda olan bir oyuncu kim vardı? Esposito'nun tamam komodo golleri vardı. Ama Kane'in hatırlamıyorum. Bir tane falan varmış.
1: Fiorentina'da değil mi şu an Moise?
0: Moise Kane.
1: Evet.
0: Şu an bir golü var mı diye bakayım dedim. Sadece asisti var bir tane. Kanviage'nin hiç yok. Mesela hiç yok. 5 maç oynuyor.
2: Moise Kane de böyle kariyeri düşüşe geçen bir oyuncuydu.
1: Evet.
2: Sonra
0: sadece
2: bir anda toparlandı.
0: Inter'de Esposito'nun

0: Onun iki gol bir asisti vardı. Orta sahada mesela şeye baktım. Orta sahadaki kurguda aslında Frattesi'yi bekliyordum. Niye?
1: Ya Romano'yu tercih etti.
2: Romano'yu tercih etti, evet.
0: Şu takımda en çok gol atan oyuncu bu sezon. 3 golü var.
1: Romano mu?
0: Hayır, Frattesi.
1: Frattesi.
0: 6 numara ama hücum attığı oyunculardan daha
1: fazla. Görelim mi? Dünkü ilk 11'ine bakalım bir. Belçika maçında başladığı 11 nasıldı İtalyanların da? Hemen bir kadroyu da görelim, biraz daha kadro üzerine de aynı zamanda konuşmuş oluruz. Şimdi arkadaşlarımıza teşekkür edelim. Ekrana da getirdiler. Tam ekran verebilirsek eğer süper olur. Yani baktığımız zaman savunma hattı, yani tabii ki burada Donnarumma zaten bu takımın belki de en değerli oyuncusu zaten. Bu arada şöyle bir detay vereyim. Euro 2020, yani Mancini ile İtalya'nın şampiyon olduğu turnuva pandemiden dolayı 2021 yazında oynanmıştı. O kadrodan bu kadroda ilk 11 başlayan tek oyuncu Donnarumma. O kadroda da vardı. Di Lorenzo o kadronun yine parçalarından biriydi ama çok düzenli oynayan bir oyuncu değildi. Onun dışında üçüncü bir isim yok.
2: Yani yok,
1: İtalyanların
2: evet,
1: ne kadar aslında bir arayış içerisinde olduğunu da hala görebiliyoruz. Zaten son 3 Dünya Kupası'na katılamadılar. 2014'ten sonra yoklar. 18, 22 ve 26'yı pas geçti İtalyanlar. Bu dün Belçika maçına başlayan 11 Caner. Bizim maça bir farklılık görür müyüz İtalyanlarda
2: ya,
1: da?
2: Kadro anlamında çok radikal bir değişiklik mesela olacağını
1: Coppola
2: düşünüyorum.
1: Coppola yerine belki Bastoni oraya gelebilir. Hani cezası vardı. Sol stopere belki onu tercih edebilir Mancini.
0: Raspadori belki oynayabilir bu,
2: evet,
0: arada.
2: Evet. Raspadori yani olabilir belki. Yani ön bölgede
0: Moisik'in hakikaten yani sadece Fiorentina'da bir golü var bu sezon. Como'daki çıktığı maçlarında hiç golü yok mesela.
2: Doğru. Yani şöyle, zaten İtalya çok ciddi organizasyon sorunları yaşadı dünkü mücadelede. Çünkü bu kadro zaten senin de ifade etmiş olduğun gibi 2021'den bu yana çok ciddi bir değişim gösterdi. Aslında Roberto Mancini'nin işi bugün mesela Montella'nın durumuyla karşılaştırdığımızda işi çok daha zor. Çünkü yani İtalya gibi ekol bir ülkenin son iki Dünya Kupası'nda yer alamadığı ve Uluslar Ligi'ne de mağlubiyetle başladığı bir senaryoda şu an üzerindeki baskı yükü aslında çok daha fazla. Haliyle yani çok radikal bir değişiklik beklemiyorum ama yeni bir kadro olduğu için haliyle 9 tane de yeni isim kadroya dahil edilmişti. Onu da paylaşalım. Yani en büyük problemi aslında top kaybı sonrasında savunma dengesiydi. Yani bence İtalya'da çok net bir elit bitirici sorunu var. Yani böyle hep İtalya deyince aklımıza zaten uzun yıllardır böyle Filippo Inzaghi'ler, tabii Christian Vieri'ler, Luca Toni, işte Immobile gibi çok değerli oyuncular
1: mesela. Yani Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olduklarında Immobile o kadronun santraforuydu.
0: O kadroyu bunun yanına bir koyabilsek.
2: Ya Esposito diyoruz ama Esposito normalde Inter'de ana tercih de değil. Normal şartlarda biliyorsunuz Lautaro ve Thuram ikilisi tabii oynuyor. Yani ana doğru ikili Inter'de öyle. Moise Kean bu sezon Como'da.
1: Hatta Boni var orada bile.
0: Esposito'nun ama 2-3 golü falan olacak ya, öyle hatırlıyorum. Ya
2: o da mesela Fiorentina'dan sonra varmış, sezona iyi giremedi
0: yani
2: Moise Kean'de.
0: Şu an hücum hattındaki oyuncular arasında en fazla gol atan oyuncusu bu sezon üzerinde Esposito, 2 gol 1 asisti var.
2: Ya
0: takımda
2: kadroda
0: onu geçen de Frattesi olması lazım yani gol sayısında.
1: Ya şimdi burada hani takım arkadaşı hamaset yapmak için söylemiyorum.
0: Lazio'da çok iyi oynuyor Frattesi bu sezon mesela. Biz sonraki bizim maçta tercih edilebilecek oyuncular olarak bakıyoruz yani. Kadroda ne değişebilir?
1: Evet.
0: Frattesi değişebilir ya, orta sahada. Biz kağıt
1: üstünde bence bu kadrodan iyiyiz.
0: Daniel Maldini tüm bu arada iyi sezon geçiriyor.
2: Yani. Kadromuz tam olsaydı daha iddialı şeyler söyleyebilirdim ama kadromuz da tam değil ya. O yüzden çok böyle kesin bir dille.
1: Sen yine böyle
2: yani çok kesin bir şey söyleyemiyorum. Şimdi
1: mesela İtalyanları yani daha önde görüyor musun yoksa biraz daha böyle
2: daha dengede kafaya, görüyorum. Daha kafa kafaya görüyorum. Yani biz de çünkü hata yapmamamız gerekiyor. Onların da hata yapmaması
1: belki
2: gereken
1: biraz
2: bir mücadele.
1: Orta sahada şu an İtalyanlar daha ağır basıyor olabilir. İşte Barella, Tonali ne olursa olsun. İşte kulübede Frattesi var. Sporting'den Dumbia var. Onun da ilk hatta milli maçları. Dün süre aldı mı tam hatırlayamıyorum ama.
0: İlk 11'deki oyunculardan ziyade yedek kulübesinde daha formlu oyuncular var. Lazio'da Frattesi
2: doğru, doğru.
0: Çok iyi. Daniel Maldini iyi bir sezon geçiriyor. Şimdi Tonali, Romano hadi işin 6 numarası oraya geçtim ama bizim maçta mesela böyle bir yani 2-3 değişiklik yapmak istese birini zaten orta sahada
1: bazı haberler vardı zaten.
0: Ben Frattesi'nin olabileceğini düşünüyorum.
1: Mancini'nin Türkiye maçında bazı kadro değişiklikler yapabileceğini konuşuyorlardı.
0: Orta sahibi Daniel Mandil'in ya da Frattesi eklemesi.

0: kritik bir nokta. En uçta kimin evet. oynayacağı. Mesela İtalya savunmasına karşı kimi tercih ettik?
1: Dün çok kötülerdi bu arada. Savunma performansı İtalya'nın yani gerçekten hani çok ciddi hatalar. Yani yenilen golde ilk golde bu arada Mika Gotsun attığı golde 3 oyuncu birden teslim oluyor Gotsa. Bir anda kendilerini yere bırakıyorlar.
2: Tam Hazard golüydü yalnız. Evet, tam Eden Hazard'a
1: son
2: selam
1: golde
2: gönderdim.
1: Yine Luke'a bakıyor neredeyse.
2: O da bizim Paraguay'dan yediğimiz gole benziyor bu arada.
1: Evet. Ama İtalya iyi bir savunma görüntüsü de vermedi dün. Donnarumma çok günündeydi ve belki de farkı önledi İtalyanlar adına. Dün çok daha farklı bir hizmetle yaşayabilirlerdi. Donnarumma yine bildiğimiz gibi ya bizim adımıza belki de pazartesi akşamı Donnarumma'yı geçmek yine en zorlu.
2: Burada Uluslar Ligi maçlarında olabilir. Sultan dikkat ettim bilmiyorum. Kaleciler çok damga vuruyor. Mesela Oblak da performansıyla Slovenya-İskoçya maçında evet. çok önemli kurtarışlar yaptı. Böyle kalecilerin çok evet, kalecilerin Fransa ön plana çıktı. Yani kırmızı kart biraz tabii şanssızlık oldu.
1: Tartışmalı bir pozisyon yani.
2: Ya enteresan hikayeler var mesela. Şimdi Altay geçecek kaleye. Altay da memleketi Bursa'da oynayacak. O da enteresan bir hikaye. Roberto Mancini daha evvel Galatasaray'ın başındayken Bursa Spor deplasmanında Türkiye Kupası yarı finalinde 2-0'dan 5-2 kazandırmıştı evet. takımına. Daha sonra
1: Ziraat Türkiye Kupası finalinde. O maç şöyle hatırlanır genelde. Felipe Melo ile Sabri Sarıoğlu'nun tartıştığı maç. Yani bir anda Galatasaray için o maç o tartışmadan sonra daha farklı noktaya gelmiş. Hatta Melo daha sonra yaptığı açıklamada da takım arkadaşlarım uyuyordu. Onları uyandırmak için böyle bir davranışta bulundum demişti. Galatasaraylı taraftarlar bu maçı öyle hatırlayabilir. Mancini de yani yaklaşık 12-13 yıl sonra herhalde geri geliyor.
2: Evet. Yani o tarihten 2014 işte 2014'te burada Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde Bursa Spor'u mağlup etmişti deplasmanda. O 5-2'lik sonucun ardından da finalde Galatasaray Konya'da Eskişehir Spor'u mağlup edip kupayı kazanmıştı. Hatta Roberto Mancini'nin Galatasaray kariyerinde kazandığı tek önemli kupaydı. Tabii burada şimdi doğal olarak gözler tabii ki İtalya'ya karşı. Bizim kendi İtalyan teknik adamımız da Vincenzo Montella da olacak. Haliyle kendi milletine karşı mücadele edecek. Daha önce bir hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelmiştik. Türkiye-İtalya mücadelesi yine Montella başımızdaydı. Ama bu defa bir resmi mücadelede karşı karşıya geleceğiz. Tabii ister istemez aklımıza doğrudan Filenin Sultanları, voleybol branşımız akla geliyor. Çünkü biliyorsunuz orada Daniele Santarelli uzun zamandır şu anda milli takımımızın başında ve 8 kez İtalya ile resmi maç gerçekleştirmişti. Bunların 3'ünde galip gelmişti, 5'inde mağlubiyet yaşamıştık. Santarelli'ye Milletler Ligi finalinde çok böyle ağır ithamlarda bulunulmuştu. Özellikle mağlubiyet sonrasında bu durumu epey içerlediğini de dile getirmişti. Şimdi tabii futbol çok daha acımasız bir spor, onu da atlamayalım. Yani Montella'nın şu anki ortamda kazanmaktan başka çok da bir çaresi yok.
1: Kazanmamız gereken
2: öyle bir yani mücadele. İşin mesela yani çok fazla hikayesi var. Furkan, ben mesela biraz böyle eskiye gidiyorum. Hatırlarsınız Güney Kore evet. milli takımında Ahn Jung-hwan diye bir futbolcu vardı.
1: Şöyle yapalım mı Caner, çok özür tabii diliyorum. Ki, çok tabii fazla ki. Sorulduğu için bu maçta merakla beklenen bir karşılaşmaydı. İngiltere-İspanya mücadelesinin özet görüntülerini bir kez daha izleyelim. Sonrasında o mücadeleyi de konuşmaya konuklarımızla devam edeceğiz.
3: Ateş ve ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi, iki City'li Manchester City'li top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika, İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal. Büyük bir şok yaşanıyor.
4: Çok büyük bir
3: soğuk duş. Hata. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada offside.
5: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
3: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında.

0: Yamal harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top.
1: Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi. Kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukure'ye ve gol! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere, İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Kukure'ye. Bellingham Kukure'ye topu kurtardı. Ortası direkten döndü top. Çok ilginç. Çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top. Direkten döndü. Yine Bellingham. Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa.
2: Çağırdılar.
1: Evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham. Topu kurtarmış. Ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamine Yamal. Araya girdi. Geyiği tekrar Yamal aldı. Aradan oynadı. Alex Varane nefis pas. Lamine Yamal'la dışarı attı inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Hata geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte. Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Bittim. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.
3: Evet, İngiltere-İspanya mücadelesinin özet görüntülerini bir kez daha hatırladık. İspanya geriye de düşse deplasmanda 3-2 kazanmayı başardı. Son Dünya Kupası şampiyonu yoluna Uluslar Ligi'nde de kayıpsız başladı. Yani İspanya için çok rakip fark etmiyor Caner. İngiltere deplasmanından da yine 3-2'lik galibiyetle çıkmayı başardılar.
4: Kaderin cilvesi. Ya futbolun en güzel yanı da bu aslında. Yani çok fazla kırılma anı vardı mücadelede. Tam işte Harry Kane belki de o penaltı vuruşundan yararlanmış olsaydı, skor 3-1'e gelseydi bambaşka bir hikayesi olacaktı mücadelenin. Yani ilk yarıda mesela kaçan fırsatlar, oyunun bir anda İngiltere'nin lehine dönmesi, İspanya'nın kaçırdığı fırsatlardan bahsediyorum. Daha sonrasında ikinci yarıda Kane'in kaçırdığı penaltı sonrasında momentumun tamamen İspanya tarafına dönüp peş peşe bulduğu gollerle öne geçmesi bambaşka bir noktaya getirdi. Tabii ki ya mekanikleşmiş bir takımdan bahsediyoruz. İspanya milli takımı zaten yayının ilk bölümünde de ifade

0: ifade ettik. Yani her zaman birilerinin sahneye çıktığı ve inisiyatif aldığı bir milli takım bu. Yani illa birinin inisiyatif alması için koluna kaptanlık bozu bandını takması gerekmiyor. Öyle bir takım ki herkesin yıldızlaştığı ve herkesin sahneye çıktığı bir ortam. Haliyle yani son dünya şampiyonu kendine yakışır bir performans ortaya koydu. Tabii İngiltere tarafını da atlamamak lazım. Çok sayıda eksikleri vardı. İşte Kobe Mino bence çok formda isimlerden bir tanesi. Declan Rice'in yokluğu kuşkusuz belki de İngiltere'nin...
1: Bence Gordon da çok formda bence.
0: Evet, Gordon da formda ama Rice'in yokluğu bence kuşkusuz çok etkiledi, büyük bir eksiklikti. Onun yokluğu da tabii merkezde çok ciddi düştü İngiltere'nin oyunu. Ama işte bazı geçiş fırsatlarını iyi kullandılar. Mesela şu anda Anthony Gordon'un attığı gol fırsatı gibi fırsatları iyi değerlendirdiler. Yani ne olursa olsun İngiltere'de son dünya şampiyonunu, son dünya kupasını üçüncü tamamlamış. Yani belli bir derecede tamamlamış bir milli takım. Bakalım, onlar da iyi bir başlangıç olmadı kendileri adına ama bence umut vadeden bir jenerasyona sahipler. Yani en azından mesela İspanya maçını kaybetselerdi bir sonraki maçta bunu telafi edebilecek kadro kalitesine fazlasıyla sahipler. Keyifli bir mücadele izledik bu akşam.
1: Sen umutlu musun İngiltere'den? Çünkü ben İngiltere'ye baktığımda o gün Şahinoğlu bilmiyorum katılacak mı? Yani amalar koyuyorum. Neden böyle söylüyorum? İşte yarı final maçında Arjantin'e karşı öne geçti. Orada Tuchel'in tamamen taktiksel hatası, çok fazla geriye yaslanması ve belki de Dünya Kupası finalinden, belki de şampiyonluğundan oldu İngiltere. Bugün baktığımızda 1-0 geriye düştü, 2-1'i buldu, 3-1'i bulabilirdi. Evet, Harry Kane penaltı atsa yine kaybetti. Yani o
0: şey
1: winner,
0: evet,
1: winner takım ama kimliğini sanki biraz kaybetti İngiltere son dönemde.
2: 3-1 olsa da İspanya geri dönebilecek bir mentaliteye sahip. Yani öyle bir oyuncu grubu. Herkesin işinin içerisinde olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Bu savunmacıdan başlayarak ön alanına kadar, yani Kukureya'dan başta hiç fark etmiyor. Ön tarafa kadar herkesin katkı verebildiği, gol, asist vesaire katkı verebildiği bir takım. Savunmayı da mesela aynı ölçüde ön alandan mesela destek alabiliyor.
0: Ya forvetin ayarıza bağlı.
2: Evet,
0: forvet olmayan bir oyuncu.
2: Santraforsuz da bu oyunun işleyebileceğini gösteriyor. Yani İngilizlerin biraz daha İspanyollardan öğrenecek şeyi var. O mesafeye kat edebilmek
0: adına. Şey İspanya,
2: çünkü İspanya bir takım. İngiltere henüz takımını arayan bir yıldızlar topluluğu gibi duruyor ortada. Ve Harry Kane'e
1: arada
2: bağlı.
1: Arada çok ciddi fark var.
2: Harry Kane'e bağlı. Yani mesela daha formda oyuncuları var mı orada yedek kulübesinde? İlk 11'inde oynayan daha formda oyuncusu var. Ama işte takım oluşturmaya çalışırsınız ya, sadece takımındaki güncel performansına bakmıyorsunuz. İşte birbiriyle uyum yakalayabilecek bir grup da arıyorsunuz.
1: Evet.
2: Mesela Morgan Rodgers çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı Chelsea'de. Öyle değil mi?
1: Doğru. Ya
2: bugün mesela yedek
1: rekor bedelle gitmişti zaten.
2: Belki
1: Chelsea'de.
2: Mesela farklı bir mentalitede Bellingham'la yan yana oynatıp arkada tek altı numara gibi biraz farklı bir yapıda da, yani üçlü merkez orta saha gibi de oynayabilir. Ya bu İngiltere daha ziyade şu an bir takımını arayan grup. Peki. Declan Rice olsa elbette çok daha başka senaryo da ortaya çıkabilirdi orta saha için. Ciddi bir eksik. Ama İspanya bence herkese yani parmak ısırtıyor.
1: Peki şöyle yapalım. Özet görüntülerle o zaman devam edelim. İspanya'nın İngiltere deplasmanında galip geldiği maçın önemli anları bu şekildeydi. Gollü bir mücadele daha ekranlara gelecek. San Marino deplasmanında ise Finlandiya 7-0'lık skorla kazanmayı başardı. Şimdi bu maçın özet görüntüleri ekranlara geliyor.
3: UEFA Uluslar Ligi Lig C Grup 1 mücadelesi San Marino ve Finlandiya karşı karşıya geliyor. Görüntüde Jakob Friis, Finlandiya teknik direktörü. Finlandiya hücumunu izliyoruz. Sağ kanattan atak geliştiriyor konuk ekip. Orta arayışı. Ceza sahasına gönderilen top. Bir karambol, Poyan Palo ve top ağlara gidiyor. 5. dakikada öne geçiyor Finlandiya. Deneyimli santraforu Poyan Palo. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluşuyor. Finlandiya 1-0 önde. Yine Finlandiya hücumu, bir orta, bomboş pozisyon ve Adrian Svanbeck. Fark 2'ye çıkıyor. Leo Volta çok iyi bir orta. Burada bomboş pozisyonda Svanbeck. Fark 2'ye çıkıyor. Dakika 14. Fakat Finlandiya'nın hiç de durmaya niyeti yok. Vuruş Coleman. Durum 3-0. Çok rahat bir oyun Finlandiya'dan. San Marino deplasmanında. İlk yarı skoru San Marino 0, Finlandiya 3. Finlandiya'nın ön alan baskısı. Leo Volta uzaklardan harika bir gol. İkinci yarıda da gollere devam ediyor Finlandiya. Volta harikulade bir vuruş. Eduardo Colombo, San Marino file bekçisi, bu vuruş karşısında çaresiz. Sert bir müdahale ve direkt olarak kırmızı kart çıkıyor. Golinucci, San Marino'da yapmış olduğu sert müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart görüyor. San Marino kalan bölümde 10 kişi mücadele edecek. Finlandiya'nın farkı arttırma çabaları sürüyor. Volta maçın etkili isimlerinden birisiydi. Şık çalımlar Volta, Volta ve top ağlara gidiyor. Bir mükemmel gol daha Leo Volta. 55. dakikada farkı 5'e çıkarıyor. Finlandiya duble diyor. Finlandiya'nın 10 numarası Leo Volta. Dakika 79, yine Finlandiya hücumu. Svenbeck savunma arkasına koşuyor. Poyan Palo ve 6. gol kaptan Poyan Palo'dan. Farka koşuyor Finlandiya San Marino deplasmanında. 7. golü arıyor konuk ekip. Ceza sahası içerisinde bir müdahale ve karar penaltı. 7. gol için topun başına Poyan Palo geliyor. Poyan Palo ve top ağlarda. Hat-trick Joel Poyan Palo. Finlandiya Uluslar Ligi Lig C Grup 1'de deplasmanda San Marino'yu 7-0 mağlup ederek gruba 3 puanla başlıyor.
1: Evet, deplasmanda Finlandiya'nın 7-0'lık galibiyeti de bu şekildeydi. Devam ediyoruz özet görüntülerle. Biraz Süper Ligi'de yakından ilgilendiren bir isim Ernest Muçi'nin bu kez sahne aldığı maçta. Arnavutluksa Belarus'u 2-0'la geçmeyi başardı. Şimdi bu maçı izleyelim.
4: Uluslar Ligi C Ligi 1. grupta Arena Kombetare'de Arnavutluk Belarus'u konuk ediyor. Trabzonsporlu Ernest Muçi de ilk 11'de Viktor Gonçarenko, Belarus teknik direktörü ekrana yansıdı. Belarus atakta. Ceza sahasında tehlike, vuruş geldi, kaleci başarılı, ikinci hamle yine kaleci. Berisha. Belarus etkili geldi. Üst üste pozisyonlar ama kaleci Etrit Berisha gole izin vermiyor. Reymanay görüntüde Sivasspor'da oynuyor. Korner kullanıldı. Yerde kalan bir isim ve karar penaltı. Maçın hakemi Sam Barrett beyaz noktayı işaret ediyor. Belarus oyuncuların itirazları var. Artem Konsevoy bu pozisyonda kart görüyor. Penaltıyı kazanıyor Arnavutluk. Topun gerisinde eski bir Beşiktaşlı Christian Aslani. Dakika 34. Aslani topu ağlara yolluyor. Arnavutluk Aslani'nin penaltı golüyle Belarus karşısında 1-0 öne geçiyor. Kaleci Lapukov'la topu farklı noktalara yolluyor. Arnavutlu öne taşıyor. Christian Aslani. Arnavutluk baskısı devam ediyor. Belarus'a hata, ikinci gol şansı ama top dışarı gitti. Reymanay. 2-0'a çok yakındı Arnavutluk. Manay sonuç alamadı. İlk yarının duraklamalarında Arnavutluk baskısı devam ediyor. Ernest Muçi. 2-0. Rolando Maran seviniyor. Muçi topu ağlara yolluyor. Arnavutluk Belarus karşısında fark 2'ye taşıyor. Savunma arkasına gönderilen top fırsatçılığını konuşturuyor. Gol atıyor Ernest Muçi. İlk yarı 2-0 önde tamamladı Arnavutluk. Görüntüler ikinci yarıdan. Belarus farkı azaltmaya çalışıyor. Kale önünde bir şans ama bu pozisyon kaçıyor. Arnavutluk Aslani ile serbest vuruşu kullandı. Kafa vuruşu, top dışarı çıktı. Önemli bir fırsat. Manay görüntüde. Direğe de çarpan top dışarı gitti. Arnavutluk atakları devam ediyor. Şık bir hareket. Ernest Muçi vurdu. Top dışarı gitti. Üçüncü gol Arnavutluk. Ernest Muçi ile yaklaştı. Gol aramaya devam ediyor Arnavutluk. Uzaktan bir şut dışarı çıktı. Nefis vurdu Aslani. Ama isabeti bulamadı. Etkili bir şut yan ağlara gitti. Maçta son bölümler. Arnavutluk atakları devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Top dışarı gitti. Uzuni. Son düdük sesi geliyor. Arnavutluk sahasında Belarus'u 2-0'la geçiyor. 3 puanın sahibi oluyor.
1: Arnavutluğun 2-0'lık galibiyetinde eski Beşiktaşlı Christian Aslani ve Trabzonspor'dan Ernest Muçi sahne aldı. Devam ediyoruz özet görüntülerle. Lig A'da ise Slaven Bilic'in ilk maçında Hırvatistan deplasmanda Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Özet görüntüleri ekranlarınıza geliyor.
4: Maçta ilk düdük sesi geliyor. Orta Avrupa'da keyifli bir kapışma başlıyor. Çekya Hırvatistan. Merkezden geliyor Hırvatistan. Kovacic bıraktı. Ivanovic ayak dışıyla arka bölüme doğru savunma. Gelişine bir vuruş dışarı gitti. Hırvatlar etkili geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top. Sučić vurdu. Top dışarı çıktı. Çalım geldi ama sonrasında top kaybı. Kovacic ayakta kaldı. Kovacic. Kovacic'ten pas. Hırvatistan etkili geliyor. Luka Sučić çekti topu, gol şansı. Vuruş, kaleci başarılı. Kaleci başarılı Hornicek. Şilama. Yine top kaybı Çekya'da. Luka Modric. Modric. Luka Modric. 41 yaşında ama atmaya devam ediyor. Luka Modric. Ceza sahasına girdi. Köşeye nefis bırakıyor Luka Modric. Harika bir vücut çalımı. Sonrasında gol vuruşu. Kaptan takımını öne taşıyor. Glojek, Glojek ayakta kaldı. Glojek çevirdi, arka bölümde boşluk var. Gol şansı, vuruş, gol!

0: Karabek atıyor. Çekya dengeyi buluyor. Şufal tacı kullandı. Gvardiol ve Hloşek. Sonrasında Vuşkoviç ayakta kaldı. Hloşek çevirdi topu. Arka bölümde boştu. Karabek düzgün bir vuruşla ağları buluyor. Maçtaki ilk şutunda ilk isabeti ve ilk golü de buluyor Çekya. Gvardiol. Perišić. Perišić çevirdi topu. Gelişine vuruş. Hornicek. Matanović ve Hornicek. Karabek. Şalupek. Çerv. Çerv'den top kaybı. Kovačić aldı topu. Kovačić. Kovačić vurdu. Hranac kaleye yöneldi. İlginç bir an. Hornicek'te kaldı. Şimdi Schultz'a doğru. Schultz, Radosa kendisini gösterdi ona doğru. Radosa gol kaçtı. Çok net bir şans. İlk milli maçında golü de bulabilirdi ama dışarı atıyor Radosa. Schultz, Radosa bindirmeye yaptı, koşuyu attı. Nefis bir ayaklaşı Schultz'dan. İyi servis ama bu topu içeri atamıyor Radosa. Perišić, Modrić'ten sonra Pazubantonta. Perišić yaptı ortayı. Kafa, kaleci. Gol kararı mı gelecek ve gol! Bu topu çıkartamadı. Hornicek Hırvatistan öne geçiyor. Elinden geleni yaptı ama gol kararı geldi. Perišić kafayı vuran arka bölümde Marko Pašalić, oyuna sonradan dahil olan Marko Pašalić'in golüyle Hırvatistan bir kez daha öne geçiyor. Granat. Çalupek. Savunmanın arkasına Hloşek. Hloşek hareketli. Hloşek bıraktı. Gol şansı. Gol! Radosta! Az önce dışarı attı ama bu kez affetmedi. Radosta! Prag'da tribünler bir kez daha ayakta. Hırvatistan kaçıyor. Çekya'ya kalıyor. Golle ilgili tabii ki bir inceleme de var. Bekleyin diyor Simone Sosa. Şinama'dan pas Hloşek'e. Hloşek offside'da mı değil mi? Buna bakılıyor. Ve offside kararı, gol geçerli kazanmıyor. İşte offside çizgisi. Schubert'e baskı. Mario Pašalić'ten. Hata geldi. Budimir. Budimir top dışarı çıktı. Sadilek'ten hata. Budimir'den vuruş. Son anda dokunuyor ve golü çıkartıyor Hornicek. Simone Sosa'dan son düdük geliyor. Maçın skoru Çekya 1, Hırvatistan 2.
1: Günün maçlarının özet görüntüleri bu şekildeydi. Ernest Muci Arnavutluk'ta gol sevinci yaşadı. Hatta o golü bir kez daha ekranlara getirebiliriz. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Muci Arnavutluk'ta topu ağlara gönderen isim oldu bugün. Galibiyet golünü getirdi. İlk golü hastaneye atmıştı penaltıdan. Muci de gol sevinci yaşadı. Evet, bu arada Muriç de geçtiğimiz günlerde Kosova'ya galibiyeti getiren golü atmıştı. Burada da Ernest Muci
2: aslında çok sık kullanmadığı, her iki ayağında da şu çıkarabiliyor ama ters bir pozisyonda çok tercih etmeyeceği bir ayağıyla
1: maçın oyuncusu olmuş bu arada. Bir gol, üçte kilit pası var. Reyman Ay bu arada, o da tanıdık bir isim.
2: Muci atmasa Manay atıyordu zaten.
1: Evet. Tabii Arnavutluk'ta çok onun fazla tanıdık var. İsim var zaten.
2: Evet, evet, evet. Cristiano Astani'de keza işte geçen yıl tanıyoruz.
1: Yani Arnavutluk Ligi'nde böyle çok tanıdık simaları da görüyoruz Caner.
3: Evet, kesinlikle.
2: Benim izlediğim en güzel gol ama Finlandiya'dan Leo Valtan'ın golü.

0: dedim. Muazzam
1: evet,
0: değil miydi?
1: Çok güzel goldü gerçekten. Modric'in golü de güzel. Modric de bu arada hala atmaya devam ediyor.
2: Şey çok güzel işte. Böyle mesela
1: son 30 saniyemiz.
2: Tüm maçları yayınlıyoruz. İşte açık kanalda herkes yani San Marino Finlandiya maçını da izleyip oradan da mesela çok güzel bir oyuncu bulabiliyor. Aynı Türkiye Kupası'nda da altlıkları
1: kesinlikle öyle.
2: Ön plana çıkardığı gibi Leo Valt'a dikkatimi çekti bu akşam.
1: Çok teşekkür ediyorum. O gün Şahinoğlu, Caner Eşbendiren. Bugün biraz böyle hızlandırılmış bir son sayfa programı oldu. Günün maçlarında Uluslar Ligi'nde özet görüntüleri hep birlikte bir kez daha hatırladık. Biz son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: İyi pazarlar sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve sizi 102 yıl öncesine 1921 yılına götürelim. 1921 yılında spor kulüplerimiz takım bazında önemli başarılara imza attı. Dünya sporundaysa Cenk Dempsey'den Giovanni Brunera'ya birçok sporcu için tarihi başarıların atıldığı bir yıl oldu.
1: 1921 yılı ülkemiz için düşmanın gölgesinde büyük bir ulusal mücadeleye sahne olurken, İşgal Kuvvetleri Komutanlığı'nın toplantı yasağını kaldırması ve sportif faaliyetlere izin vermesiyle birlikte İstanbul Futbol Ligi 6 takımla da olsa başlayabilmişti. Oynadığı 8 maçın 7'sini kazanarak 22 puan elde eden Fenerbahçe şampiyonluğu elde ederken, 17 puan toplayan Galatasaray ikinci, 15 puanlı Altınordu İdman Yurdu ise 3. sırada yer aldı. Bir yıl önce Altınordu'nun da kurucusu olan Aydınoğlu Raşit Bey, Union Club adıyla da tanınan İtihad Spor Kulübü'nü kurdu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Darüşşafaka gibi kulüplerden topladığı oyuncularla güçlü bir takım hüviyeti kazanan İtihad Spor, bünyesinde Beşiktaş, Rum takımı Aris, İtalyan ekibi Stella gibi takımları bulunduran Pazar Ligi'nin şampiyonluğunu elde etmekte zorlanmadı. Ancak Pazar Ligi'nde şampiyon olan İtihad Spor'un kendini İstanbul'un şampiyonu ilan etmesi Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Bunun üzerine çift ligi olan İstanbul'un gerçek şampiyonunu belirlemek üzere iki organizasyonun şampiyon takımlarını karşı karşıya getiren bir final mücadelesi düzenlendi. 17 Ağustos 1921 günü İtihad Spor'un sahasında oynanan bu karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazanarak şampiyonluğunu kesin olarak ilan etti. Şampiyonu belirleyen bu maçın hasılatı, savaş sebebiyle Anadolu'dan kaçmak zorunda kalan yurttaşlara bırakılmıştı. Bu yıllarda futbol sevgisi tüm yurdu sarmaya başlamıştı. Yıllar sonra lige damga vuracak Trabzon şehrinde de futbol faaliyetleri kısa süre içinde okul sınırlarını aşıp ilk futbol kulüplerinin kurulmasıyla sonuçlanacaktı. Münir Pertev Subaşı ve arkadaşlarının kurduğu Trabzon İdman Ocağı kent sporuna yeni bir hava getirmişti. İdman Ocağı ile şehrin bir diğer spor ocağı İdman Yurdu arasında baş gösteren Ocak Yurt rekabeti Trabzon futboluna apayrı bir heyecan katacak. Bu heyecan Trabzon'da futbolun gelişmesi ve yayılmasına önemli katkıda bulunacaktı. ...1921 yılı Ağustos ayının son günlerinde Galatasaray'ın çıktığı Avrupa turnesi yılın önemli spor olaylarından biri olarak kayda geçti. Turnenin ilgi çekici yönü, sarı kırmızıların kadrosuna destek için bazı Fenerbahçeli futbolcuları da geçici olarak takıma dahil edilmesiydi. Galatasaray turne öncesi Fenerbahçe'den kaleci Nedim, Refik Osmantop, Cafer Çağatay, Galip Kulaksızoğlu, Zeki Rıza Sporal ve Bekir Refet'i kadrosuna katmıştı. 1,5 ay süren bu uzun ve zorlu turnuvada 4 ülkenin 17 farklı kentinde 17 maça çıkan Fenerbahçe takviyeli Galatasaray takımı 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak yurda döndü. Refik Osmantop bu seyahatin uzun öyküsünü 1,5 ayda 17 maç bir profesyonel takım için bile çok fazlaydı. Hepimiz memlekete turşu halinde dönmüştük sözleriyle özetliyordu. Bu arada bu turne bir ilkin yaşanmasına da neden oldu. Galatasaray'ın Avrupa turnesi öncesi takıma Fenerbahçe'den dahil ettiği Bekir Refet, Almanya'da ortaya koyduğu performansla bir anda dikkatleri üzerine çekmişti. Almanya'nın Karlsruhe Phoenix ekibi astronomik bir ücret teklif edip Bekir'i ikna ederek 2 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Bekir Refet ülke dışında forma giyen ilk profesyonel Türk futbolcu unvanını aldı. ...1920'li yılların başında Rusya'daki Kızıl İhtilal'den kaçan Çarlık yanlısı Rusların ilk sığınma noktası Türkiye olmuştu. Halk arasında Beyaz Ruslar olarak adlandırılan bu mülteciler İstanbul'da kendi hayat düzenini kurduktan sonra sosyal faaliyetlere de katılım göstermeye başladılar. Öyle ki Beyaz Ruslar kendi futbol takımlarını bile kurmuşlardı. Ruslar ilk futbol maçlarını 21 Mart'ta şimdiki Bakırköy ilçesinde bulunan Baruthane sahasında Makriköy takımına karşı oynadı. Hayli çekişmeli geçen bu karşılaşmanın kazananı 2-0'lık skorla Makriköy olmuştu. Dönemin bir başka ilginç olayı da savaşın gölgesinde gelişti. Birinci Dünya Savaşı esnasında İngilizlerden kaçarak Osmanlı Devleti'ne sığınan Almanların ünlü Goben zırhlısına Türk bayrağı çekilmiş ve adı Yavuz olarak değiştirilmişti. Komutası Alman kumandanlarda olan bu zırhlı gemi bir gece sessizce İstanbul'dan ayrılarak Karadeniz'deki Rus limanlarını bombalayınca Osmanlı Devleti Almanlarla aynı safta savaşa girmek durumunda kalıyordu. Savaş yenilgiyle sonlandıktan sonra silahları sökülen zırhlı içindeki Türk mürettebatla birlikte İzmit Körfezi'ne bağlanmıştı. Yavuz zırhlısı mürettebatının kurduğu futbol takımı Mayıs ayı içinde ard arda iki iddialı maça çıktı. 3 Mayıs 1921'de Tuzla'da İngiliz denizcilerini 2-1 mağlup eden Yavuz takımı 4 Mayıs günü de Beyaz Rusların kurdukları Rus takımına karşı çıktı.

İngiltere maçıysa 3-2 kazanmayı başardı. Futbol en gözde spor olma yolunda emin adımlarla ilerlerken basketbolda varlığını ülkede ilk kez hissettirecekti. Öyle ki ciddi denebilecek ilk basketbol maçı da 1921 yılında yapılmıştı. Bir Amerikan organizasyonunda spor müdürü olarak görev yapan ve o esnada Türkiye'de bulunan Dr. Diver, basketbolu tanıtmak için büyük uğraş veriyordu. Spor bayramı esnasında yüksek öğretmen okulunda beden eğitimi öğretmeni olan Selim Sırrı Bey ile tanışan Diver, arzu ettiği takdirde öğrencilere pek çok spor dalını öğretebileceğini söylemişti. Selim Sırrı Bey bunun üzerine Hazreti Ali'nin "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" sözünü Diver'a hatırlatmış, "Sizden bir şeyler öğrenebilirsek minnettar kalırız" cevabını vermişti. Diver de bunun üzerine gençlere basketbol ve voleybol dersleri vermeye başlamıştı. 4 Nisan 1921'de Yüksek Öğretmen Okulu'nun bahçesi ilk ciddi basketbol maçına ev sahipliği yaptı. Yüksek Öğretmen Okulu kadrosu Mr. Diver'ın tamamen Amerikalılardan kurduğu kadroyla karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmayı 18-14 Amerikalılar kazanmıştı. Bir Türk yelkencisi yurt dışında ilk kez bir kupa kaldırdığında da takvimler 1921'i gösteriyordu. Osmanlı'nın Stockholm elçisi Asım Turgut Bey'in oğlu olan ve ünlü Türk denizcisi Turgut Reis'in soyundan gelen Demir Turgut Bey, henüz 12 yaşındayken ilk büyük şampiyonluğunu kazanmış ve gençler kategorisinde ATÖRSİ şampiyonu olmuştu. ATÖRSİ, o dönemde Avrupa'da yelken sporunun sayılı merkezlerinden biriydi. Ülkemizde spor olayları böyle gelişirken, dünyada da futbol ilginin merkeziydi. Düzenli ligi olan İngiltere'de 59 puan toplayan Burnley şampiyon olurken ikinci sırayı Manchester City, üçüncü sırayı Bolton Wanderers almıştı. FA Cup finalinde ise Tottenham, Stamford Bridge'de Wolverhampton'ı tek golle geçerek kupaya uzanan taraf oluyordu.

0: Almanya'daki futbol heyecanı ise Nürnberg'in lig şampiyonluğu ipini göğüslemesiyle sona erecekti. Kadın olimpiyatları da ilk kez 1921'de yapılmıştı. İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Norveç ve İsviçre'den yaklaşık 100 sporcunun katıldığı organizasyon, uluslararası kadın sporlarına dair ilk etkinlik olma özelliğini taşıyordu. Aynı yıl, Birleşik Amerikalı atlet Charlie Paddock, erkekler 100 metreyi 10.4 ile koşarak dünya rekorunun sahibi olmuştu. Öte yandan ringlerde Jack Dempsey rüzgarı esmeye devam ediyordu. Takvimler 2 Temmuz'u gösterirken, Yüzyılın Savaşı olarak adlandırılan boks maçında Jack Dempsey rakibi Georges Cartonpierre'ı 4. rauntta nakavt ederek bokstaki milyon dolarlık maçlar serisini de başlatmış oluyordu. 1921 yılının ağır siklet şampiyonu Jack Dempsey olurken, orta siklette bu unvan Johnny Wilson'a, hafif siklette ise Benny Leonard'a gidiyordu.
1: And down goes Carpentier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. He's up just in time. And Dempsey goes after him, and down he is again. 2, 3, 4, 5, 6. He's trying to get up. 9, 10, and out. And Jack Dempsey remains heavyweight champion of the world.
0: 1921 yılında 15. yaşını kutlayan Fransa bisiklet turunun şampiyonu Léon Schuer, kariyerinin en büyük zaferini elde ederken, bir başka bisiklet turu olan İtalya'da ise Giovanni Brunero kazanıyordu.

0: teniste Wimbledon tek erkekler finalinde Brian Norton'la karşılaşan Bill Tilden 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galibiyetle ayrılıyordu. Wimbledon tek kadınlar finalinde ise Susanna Langen, Elizabeth Ryan karşısında zorlanmadı ve maçı 2-0 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.
1: Türk güreşi için 1922 yılı tam anlamıyla bir dönüm noktasıydı. Bu yıllar futbol tarihinde ise pek yer tutmamıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ise nihai taarruz planını belirlemek ve askerlere moral için düzenlenen futbol maçını kamuflaj olarak seçmişti.
0: Mustafa Kemal komutasındaki Türk kuvvetlerinin vatanın kurtuluşu için can siperhane mücadele ettiği 1922 yılında yurdun çeşitli bölgeleri ard arda düşman işgalinden kurtarılırken Türkiye Büyük Millet Meclisi de saltanatın kaldırılması kararını alarak yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda kritik bir adım atmıştı. İşgalin gölgesinde olmasına rağmen kurtuluş yolundaki güzel haberlerin ard arda gelmesi nedeniyle büyük ilgi gören İstanbul Cuma Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Galatasaray olmuştu.
2: Moral regülasyonu diyebileceğimiz sosyal toplumsal düzenin bir rahatlatma aracı olarak, bir regülasyon unsuru olarak, sosyal regülasyon unsuru olarak sporun hatta futbolun öne çıktığını görüyoruz.
0: Oynadığı maçlarda sadece bir yenilgi alarak Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 28 puanla şampiyon olan Galatasaray sezonun en formda takımıydı. Ezeli rakiplerin ardından Galatasaray'a tek yenilgiyi tattıran Süleymaniye 3. olurken Vefa ve Darüşşafaka takımları da 4 ve 5. sırada yer almıştı. Ne var ki bu dönemde sayıları günden güne artan futbol kulüplerinin çeşitli isimler altında futbol ligleri oluşturmaları ve kulüplerin futbol dışındaki branşlarda da faaliyette bulunması kargaşaya neden olmaktaydı. Bu nedenle dönemin ileri gelenleri Türk sporunu belli bir düzene sokarak olimpiyat oyunlarına hazırlamanın kaçınılmaz hale geldiğine karar verdiler. O günlerde İsviçre'deki eğitimini tamamlayarak yurda dönen Yusuf Ziya Öniş, İsviçre Sportif Nizamnamesini de beraberinde getirmişti. Böylece spordaki yeni yapılanma için temel alınacak kaynak bulunmuş oldu. Dönemin önemli spor adamları Burhan Felek, Ali Samiyen, Nasuhi Esat ve Yusuf Ziya Bey yaklaşık 2 yıl süren bir hazırlıkta bu belgeleri tercüme edip üzerinde çalışarak ülkenin şartlarına göre düzenlenen 20 maddelik bir nizamname oluşturdular. Kasım 1921'de Dahiliye Nezaretine sunulan yeni örgütün tüzüğü ve kuruluş dilekçesi 1922 yılı Nisan ayında onaylanarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı resmen kurulmuş oldu. 31 Temmuz 1922 günü İstanbul Matbuat Cemiyeti salonunda kurucu kulüp temsilcileriyle uzman bir heyetin katıldığı ilk toplantı sonunda İdman Cemiyetleri İttifakı'nın başkanı Ali Samiyen, as başkanları ise Burhan Felek ve Ali Seyfi Bey oldu. İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulmasıyla birlikte Futbol Encümeni yani bugünkü adıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulması yönündeki çalışmalar da hız kazanmıştı. Aynı dönemde Türk futbolcuların 1924 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarına hazırlanması amacıyla bir milli takım kurulması fikri de dile getirilmeye başlamıştı. Hatta Akşam Gazetesi'nin Mart ayında okurlarına Türk milli takımı kimlerden oluşmalıdır sorusunu sorması büyük yankı uyandırmıştı. Kulüpler de bu konuya ilgi göstererek aralarında milli takım oyuncularını belirleyebilmek için seçme maçları oynamaya başladılar. Nihayet Aralık ayında 17 kişilik milli takım kadrosu açıklanmıştı. Fenerbahçe'den Hasan Kamil, Zeki Rıza, Şekip, Caner, İsmet, Bedri, Alaaddin ve Sabih. Galatasaray'dan Nihat, Edip ve Rüştü. Altınordu'dan Badi Şükrü, Refik Osman ve Nihat. Hilal'den Sadi ve Süleymaniye'den Hüsnü Bey ilk milli takım kadrosunu oluşturan futbolculardı. Bu çalışmalar hız kazanmışken yeni kurulacak federasyonun FIFA'ya kabulü yönünde de girişimlere başladı. ne var ki Türk milli futbol takımının oyunculara seçilmesine rağmen Futbol Federasyonu resmen kurulmadığı için resmi maç yapmak mümkün olmadı. Yeni kurulan milli takım ilk maçını yapmak için 1923 yılının Ekim ayını bekleyecekti. 1922 yılı futbol tarihinde pek yer tutmasa da çok yakında kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemli yeri olan unutulmaz bir maça da sahne olacaktır. 28 Temmuz 1922 günü Akşehir'de askeri birlikler arasında oynanan bu karşılaşma aslında büyük taarruza yönelik hazırlıkları düşman güçlerinden saklamak için yapılan gizli bir planın parçasıdır.
2: Büyük mücadelenin, bizim kurtuluşumuzun vesilesi olan o mücadelenin başlangıcında da aslında Yunanlıları veya düşman kuvvetlerini bir anlamda gafil avlamak için, onlara hedef şaşırtmak için bir çabasını görürüz. Birinci ve ikinci ordu kuvvetleri arasında bir maç tertip edilir ve bu maçı bizzat kendisi de takip ederken aslında bir hedef şaşırtmadır bu ve dolayısıyla daha sonra bu taarruzun kararı alınır burada. Bunu aslında düşmanlar şöyle düşünmüştür muhtemelen. Ya işte ordunun içerisinde böyle bir spor müsabakası, böyle bir şey düzenleniyorsa demek ki bunlar işte böyle bir taarruzda veya bir ciddi bir karşı koymayla ilgili bir düşünceleri yok ve dolayısıyla da böyle bir tedbir alma ihtiyacı hissetmemişlerdir. Ve neticede de o büyük taarruzun kararı o gün orada alınır ve kendi nutukta da Atatürk'ün buna atıfları vardır.
0: Başkomutan Mustafa Kemal, askeri hazırlıkları kontrol etmek ve nihai taarruz planını belirlemek için askerlere moral amacıyla düzenlenen futbol maçını kamuflaj olarak seçmiştir. Anadolu Ajansı ve gazeteler aracılığıyla tüm yurda duyurulan bu karşılaşmaya ordu ve kolordu komutanlarıyla çok sayıda yüksek rütbeli subayın katılmasını kimse yadırgamaz. Oysa asıl amaç Yunan kuvvetlerine karşı yapılacak taarruzu kesinleştirmekten başka bir şey değildir. Gerçekten de dönemin Amerikan Büyükelçisi General Charles Sherrill, Gazi Mustafa Kemal adlı eserinde bu maçın oluşturduğu havaya dikkat çekerek, Türkler taarruz hazırlıklarını bir futbol maçının gölgesine saklamayı başarmıştı. Başta Yunanlılar olmak üzere hiç kimse Türklerin kısa vadede bir taarruzda bulunacaklarını düşünmemişti diyecektir. Oysa Mustafa Kemal Paşa o 28 Temmuz günü Akşehir'deki maçı izlerken kurmaylarına 26 Ağustos sabahı büyük taarruza başlıyoruz emrini vermişti bile. 1922 yılı Türk güreşi için bir dönüm noktasıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün de kurucuları arasında yer alan Ahmet Fetkeri Bey, İdman Cemiyetleri İttifakı içinde Güreş Federasyonu'nun temellerini atacak çalışmaları bu dönemde başlatır ve Uluslararası Federasyon FILA'ya üyelik için başvuru yapılır. 1924 Olimpiyat Oyunlarına katılacak takımların hazırlanması da Ahmet Fetkeri Bey'in önderliğinde bu dönemde başlayacaktır. Benzer bir çalışma da atletizm branşında sürdürülür. İdman Cemiyetleri İttifakı bünyesinde Atletizm Federasyonu da faaliyete geçer. İlk başkan olarak Ali Seyfi Beyti göreve gelir ve atletizm branşında da Olimpiyat Oyunlarına yönelik hazırlıklar böylece başlar. Görüldüğü gibi 1922 yılı Olimpiyat Oyunlarına hazırlık için çalışmaların yoğunlaştığı bir dönüm noktası olmuştur. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın sürmesi ve İstanbul'un İtilaf Devletleri'nin işgali altında olması nedeniyle örgütlenmede zorluklar yaşanmıştır. Asip Bey'in başkanlığında, Selim Sırrı Bey'in genel sekreterliğinde, Şehzade Abdurrahim Efendi'nin Fahri Başkanlığında 25 Haziran 1922'de Cihan Müsabakalarına Hazırlanma Cemiyeti kurulmuşsa da Kurtuluş Savaşı'nın yoğun gündeminde bir etkinlik gösterilememiştir. Bu cemiyet kuruluşundan 3 ay sonra Selim Sırrı Bey tarafından dağıtılarak 28 Ağustos 1922 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti adıyla yeni bir oluşuma gidilmiştir. Cemiyet, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile de işbirliği içinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Sporda örgütlenme süreci devam ederken Paris Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanlığı da 1924 Olimpiyatlarına Türk sporcularının katılımı için resmi davet gönderme kararı alır. Olimpiyat